kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Müntaha'dır. Sitrül Müntaha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah-u Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görmüyor. İkinci ve üst kademesi hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynen yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitetin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakini ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olunur? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz.
27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْسِن۪ينَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolundular. Halis kılan kişiler olmakla emrolundular. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar. Afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardır ki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir.
İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır, onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir. Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanımefendisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllara böyle ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi. Kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmüyor. Hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı. Ve diyor, geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip garip baktı. Nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım. İçerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel. Ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah-u Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep
keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz, böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi hacet namazı kılmadan da gösterir Allah-u Teala. Defalarca gösterir. Ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine
geçiren kişidir mürşid. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşid. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzüvi Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Tına sıratel müstakim sıratel lezzine enemte aleyhim gayril magdubi aleyhim velen zalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Rekul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min ledünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledününden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Altıvezirleri Muhasırı'nın kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor.
Sonra Sin, Yavuz Sultan Selim Şın'a yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmiledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi lecunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi lecunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki beni Rabbim gönderdi.

içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı. Nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle. Bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız?
bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin

benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at." Hz. Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir. Siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah-u Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar.
kadının kocası benim karıma, siz ben bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince, bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zulmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek. Ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi, boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız, elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir. Ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları olanların, Allah'ın kendilerine İkram ettiği keramette keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi?
Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah-u Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah-u Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah-u Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah-u Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah-u Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini
almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah Teala'nın sizi ihraç etmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib." Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amin olması halinde. O olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah Teala evet diyor. Allah Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edenin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim.
kafirlerin hangi davetine icabet edilir? Hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar Allah'a, dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. Hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Böyle Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar.
Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir kişinin? Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor o oturanlar var ya diyor o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturtacaksınız.
kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler, biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik, gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimeler de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki, ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki, ya Rabbi
Bizi geriye gönder. Tekrar dünyaya gönder. Ki senin Resulüne tabi olalım. Ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım. Dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir. Eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir, iki, o kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki, üç, o kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, Estaînu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar
kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebine, talebi üzerine gene Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı iyi amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah-u Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ
ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amel olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşkiline karşı derin bir sevgi duyarak müşkiline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz, mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamakta alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a
tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir.

yaptıktan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse, bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sahit diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sahit, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim olmasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız.

dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan baba erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını ıslatmış pınarda asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdırır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fıkralar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda
inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekhediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. Orada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş. Orasını yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce, buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekilere demişler, yahu demişler, bu örümceğin burasını örmesi bir gün, iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı, ya da ölmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah Teala onu
hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi, o zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizde istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayı mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz. İşte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınızda ne kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emri alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyada hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berze alemine nefsleri gidecektir. Ama berze alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berze aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmek de berze aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz, yaşasaydınız, nereye kadar ulaşacaksınız. İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı bizim için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başka tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahate ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum, bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey, uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösterilir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Elinize Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle türlü güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesine işaret vermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak. Tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz? Yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız? Yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın. Rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size sizi o kadar çok seviyor ki serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmek de kesinlikle yok. Neyse, kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın, akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız, o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derece kazanmak ya da kaybetmekten noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyenin tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım. Onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah Teala? O insanlar Allah Teala'ya emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu atarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usul haline getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için dua da ederiz. Ama siz buna peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu gelmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Ve bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğumuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. şeytan, nefsimiz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle

Ya hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurduğu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler.

Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim, ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları meneden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa
hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah Teala'ya iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksinde söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor, ben karşınızdaysam gene ben yenirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben gelirim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini
yerine getireceğiz. İşte Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine sağlık ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar onlar da diyor Allah-u Teala. Allah için yaratıldınız. Unutmayın. Allah içinseniz o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına İblis'in ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılacağız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk su çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan Allah'ın cennetine giden dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder. Niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz, sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cimrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma, hüve işte o el-hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah-u Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veçhin Allah'a teslimi. İşte bu veçhin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış.
Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukatihi. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz?
sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde, vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın arda arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle.
Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde, hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa, bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği

yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfili safiline reddettik diyor. Aslında Allah Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım. Mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala

0: Diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde, daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Düşünün ya, bugün bir kedi olabilir mi? Bir ot olabilir mi? Bir canlı. Ama değil mi? Bu dünyanın sinfresinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah Teala sadece bunun için bile ne kadar şükürsünüz, anlayışınız vardır. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattı? Yarattığın her şeyi insan için yarattı. Geliyor onun evine var. Her şey sizin için yarattı. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, bitkiler de, koskocaman bir cansız kainat da her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da durmuyor. Biz canlımızı, cansızı kendimizi aslında ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor kâhâ, isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere veya böyle. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala? O zaman canlılık, canlılık meselesi biraz yeter gibi geliyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları. Bitkiler de ötekiler. Özellikleri de bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Böyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar. Hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar haleder. Hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz diyoruz hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sarıtırıyor, sarıtı olmayanlar da var, onları da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesine karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler hayvan yemek veya başka bir şey yemek ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlar da mutlaka oksijen alırlar, mutlaka karbonhidrat artık madde verirler. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbonhidratı hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar artık madde. Nasıl dengeye nasıl kurulmuş?
2: Allah.
1: Birinci grubun artık maddesi, ikinci için hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi, birinci grup için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim başkalarına ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan o sıcaklığı yaşamıyor. Evet, ihtiyaç duyuyoruz kesin. Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnızdır. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürit mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık mütinizin sahibi değilsin. Neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi, hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah-u Teala. Ana göreviniz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun hepsinizi afetlerin takdirinde arayan bir zamanlısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes yok der, bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim der, hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalanamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kanununu öğreteceksiniz. Ne veriyorsanız, o kadar. O kadar. Başkalarına ulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman hürriyetiniz sonsuz olur. Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada kendinizde. Nefs ne der? Rabbena hani bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkısı alamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömlek aldınız. Onun hesabını Allah-u Teala'ya vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o gün sizin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başka bir fayda olacak. Öyleyse hesabınız doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye, devamlı helal içinde yaşamınızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aramlarınız varsa hepsini kurlarınız ödeyerek devreye sokar, sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah-u Teala? Ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala? Neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmiş? şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz, onu yapmam için her türlü gayreti gösterir. Allah Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri bizim için olsun zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak, azalacak, azalacak. Onların artması, azalması demek, ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kılınırsın. İki düşman orada düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı koruyucu bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğunda sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem de onun yerine ruhun afeti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait dolayısıyla okutmak. Ve zikrinizi ne kadar yerine o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşursunuz? Daimi zikre. Eğer dersiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasını bilmesesidir. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş senin için bir kolaylık. Allah ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf mensupları için söylüyor. Sahabe için ne diyor? Onlar geceleri uyumadılar diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Başım musun yatağınızda uyurken onları düşünün. 14 asıra ver o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor.
2: Allah'ım.
1: Zikir yapıyorlar.
2: Allah.
1: Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o imamı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey. Akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyuklamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun.
2: Allah.
1: Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alem arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz dayı mekanı başlatıyorsunuz demektir. Nedir? Uçmayı düşünün.
2: Allah.
1: O zaman Allah'a Teala'ya çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabah kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzına gideceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini isteyeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam. Çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkenip düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler ölü tarafa geçeceksiniz. ve söylediğim oraya geçiyoruz. Yani yukarıda durduğunuz, şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz, aşağıda siz varsınız, tecrübe üzerinde. O özel şekilde olsunuz, iki düşünürlüğü nasıl oturuyorlarsa öyle oturmuşsunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor, kalp yakımıza var, bazen de kımıldamıyor, uyumuşsunuz. İkisinde de uyuklarsınız. Uyku halinde olmazsa bizi biliyoruz zaten orada olamazsınız, yukarı doğru olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı, fizik vücudunuz mutlaka uykuya girmiştir. Uyumazsınız, o uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız, o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi uykuya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zaman anlarsın. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemediniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek birbirini size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok İslam'da bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size aynı şeyi söyleyecek. Hepimiz de aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım. Seni nelerle kardeş kıldığımı en iyi ben veririm. Senden, sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet buyurun diyor Kur'an-ı Kerim'e kimseye onun iktidarının dışında bir şey istemeyin diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarda yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanız istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim resimlerim yaptıklarından resim değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil, yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçirebildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Konunun doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklına geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklına geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklına geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayın. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir eyliyle fikir eyli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der. Ufku kapalıdır. Orada kapalıdır düşüncesinin. Ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütezekkir öyle değildir. Daimi zikir eyliği için olay öyle bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider. Huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister. Hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir eylidir. Daimi zikir sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın bırakmasıdır. Allah-u Teala'nın söylediği dikkatini. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabeyi görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
3: Allah.
1: Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Allah. Ama bunun arkasındaki Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi veriyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendirdiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar satı içinde düşünebiliriz? Bizim 11'e kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın hudutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman, Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederseniz sakın zanla hareket etmeyin. Allah-u Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılındı diyor Allah-u Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. Bütün insanlar için madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet liyakatle oluşabilmeyi olur. Buna layık olmak mecburiyetindedir. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi bütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala Türk kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş, akıl. Akıl tutkumuz kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmulükü Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri, dikkat edin, emaneti demiyorum, emanatı, emanetleri, iki tane de değil, ikiden fazla oldu da kemik kesip, çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanatı diyor, emanetleri, ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
3: Aynen.
1: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah'tan ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edin. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursak, ne zaman derecat kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah-u Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta nefste ceza görürler. Aklın kendine kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yoktur. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahdinin tasmin içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahdini tasmin içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratık diyor. Yani sonra bana esferi tarifine gönderdik dediği nefse dikkatle bakın, o esferi sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı uzatı 190 milyon puan eder. Veya milyar. Bu 190 milyar puan herkeste eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattı ama kopya kağıdı koyarak birbirinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka cihaneden bir babadan gelmek mecburiyetiniz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi bir görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlarla da farklı bir gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir düşünün, 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun, aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah. Sizde de hepinize mükemmel olmasını istediği ama en kötü yaratılışlı bir şeyi hepinize vermiş. Nefsiniz, göreviniz onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani hafsın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyor ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsene dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir sevir biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öksürüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasınız. Onu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kırdatmakta, yakınlaştırmakta size bağlı. Ne diyor Allah Teala? Vakit bitmemiş. 3 ayda onu ahden yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahdeni takvim içinde yaratın demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirseniz. Ama nefsiniz teskiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsen olur. Ahsen olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. İki tane temel manası var ahsen olur. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetmesidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini getirip yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin ettiği şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar, o yazıları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki nefsinizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir. Fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Hücran Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız.

buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardı. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, çelik gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı bölümden geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan gelenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezliğin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'ın bütün emirlerine tam itaat ettiğiniz, yasaklarda hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi vücudunuzun da işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması kesik vücudunun Allah'a teslimi değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötede bir nokta ifade eder. Nefsinizin Allah'a teslimi olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musinler makamı. Musinler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Ruhunuz teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası için Allah Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah Teala yani size diyor ki be hey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor başınıza toplayın karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala dedi ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk deyip duruyorsun. Ne bir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalar mı istersiniz, yatlar mı istersiniz? Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğu zaman onların değerini kaybettiğini göreceksiniz. Sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip yine en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep
belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim genel için. Hani yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hanlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlarla meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falan bir evin kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her bir

0: Kızıyı başlamış süt vermiyor ona. Hey demiş, kızıcım neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kızıyor. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dair sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla karışmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arasında son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten sana ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa ikisinin güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunda yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntüde üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu. Düşmanlığı bitirmiş. Kavgası yok. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş, sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturma. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: İşte böyle yapacaksın. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri
1: Allah!
0: Diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edin. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız. Bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksiniz. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmemek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyinseniz dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup nazınızın atışlarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla berabersiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman ağzınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her de işinizde. Siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda

0: gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sabunlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sınırı bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah Teala her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ifade kullanayım, niye geldim?
1: Vay!
0: Zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki paradek, savaş diyorlar, neyle kazanılır? Abi, üç şeyle kazanılır diyor. Para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir gözüm. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir gözüm. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir gözüm. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor asıl büyük savaşı yaşayacaksınız. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyorsun yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz ki biz kaç günde? 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaklar. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek
1: isteyenler.
0: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece teheccüd namazına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka namazda olmalıdır. Kim de mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki ya Rabbi biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah Teala hep ezanları okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumalar, yakında okunmak mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz başladığımız anda. Yani o okunduğunda biz başlamıyoruz. Yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik bir saniye sonra, iki saniye sonra ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız o her açıdan sizin için hazırdır. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz aralık tut da hadislerimiz gelsin o konu içeriye. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel doğru yapılacaktır. Sizin gayretinizle sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aynasında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Sahip olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. mümin olduğunuz zaman henüz ziyaretin henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala size evvela o seviyeyle hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakatle mükafat daima aşıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 701'inde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı da teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın anezebetliğine, Allah'ın cemaatine bakın ki siz bir Bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala onun üzerine 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyi siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim ediyor, sarar diyor. Senin diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman seccadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanların üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildiğin hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasınız. Allah hepiniz için aynı standartlarda İhsan'da bulunan insanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe insanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, edebe ulaştırmaya vesile edinler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmak. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldığı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılıyor. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplar değiştirirseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. Biraz olsa bu köftörler bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, sağında neyle olduğunu ve burada da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacaksınız. 100 gün bütün zamanlar tek bir başlığı tutacaklar. Ekber-i Selamullahi ve Rahatsız. O teslimi içerir. Allah'a teslimi içerir. Bunun manası siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınız da teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücadele göklerin ortalığıyla mücahit bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin neden zafer kazandığını onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizi kimse yanamaz. Siz o ordunun tarafındaysanız başka bir ifadeyle Allah'ın ordunları sizden tarafsa hiçbir şey sizi hiçbir kuvvet size yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala. Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Ne diyorsun? İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şey ne? Şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım bir şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Yazar bir tek direk olsun. Ama bana vermedin bir kadar. Anladın ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiye alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzünü soyuyorlar bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olmak. En azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olsunlar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçeceğini zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'tır, sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaatınızı bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutlu verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini, hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah'ın tarafından talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rab müracaat müessesi istemek. Terbiyeci olabilmesi için Allah Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'ya ulaşmak istediğiniz böyle dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimu davete da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesinin üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam.
2: sizin dileğinizin gücüne göre liyakatınız gelişir. Liyakatınıza göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin, siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu, hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah Teala derhal sizler ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız iblistir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabii. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis Musa bizi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar mantığı içsek, şükretsek azdır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama o bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir. O hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, ilk önce söyleyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bununla girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evren ve şirin koruması altına giriyorsunuz.
3: Allah.
2: Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her etkinizden başınız üzerinde başınız ruh derhal gelişir.
3: Allah.
2: Derhal oluşur.
3: Allah.
2: O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün tuzaklarından korumak için yeterli
3: görmeyeceksiniz.
2: Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamazsın. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ama Maide suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki la yedirrüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar yani şeytanın uşakları büyüğüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes de dağılsa olurdu. 14 sıralar sahabeler hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz'in ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bir içinde hangi yokluk izliyorsa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizi tuzağına düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizi huzursuzdan düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretlerin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmak. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutsuz insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu değil, tamamen gündüzden bir imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hiçbir yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki ya Ulul Elbab, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Fusilet Suresi'nin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kimseye iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulüm edenler, sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kötülükte bulundunuz ama aynı kötülüğü siz onları yapmaya ehil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evli olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin de afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır, onların olasıyla affetmiyor. Peki daha öteye geçirin, daha birlikte ulaşanlar, onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısa sürdürebilirler, ne de sadece atabilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerine yeni düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki ey Ulyelbap, kısası sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulyelbap dediği daimi zikrin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısası uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukavele etmeyi emrettiği kişilere yani Ulyelbab'a Allah Teala diyor ki ey Ulyelbab sizin için kısas da hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını orada fikireceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas hükmü bulunacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatmıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmü yaptığına göre siz ondan bir tokat yemiş durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uyarmak olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık size atma bir tokatsa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayrın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ulleri Bab'ın kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukabilde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri dinlememesini, sizlere olduğunu en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabi. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tefellis Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebillerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebillerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi ve şeytan ve cehennem. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Ar-Rahmanirrahim. Aleykümselam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd'e şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu seferki konumuz şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil. Küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor Leyl Suresi veya başka bir adıyla İnsan Suresinin şu gerçekleşmesinde Lehideynâhüm sebîlâ İmma şekura, imma kefura. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebirlere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah-u Teala böyle söylüyor ya, bu ayetin ilişkisinin farkında olmayan bizim sevgili, çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz bu konuda şunu söylemek suretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sahasından bile hidayet erdiremiyor. Sen mi hidayet erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hidayete erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz ve hemen Bakara Suresinin 151. ayet kerimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kema erselna fiküm resulen minküm yeddu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimükümül kitabe ve hikmete ve yuallimüküm halet fikrünü talimun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah-u Teala sizlere, sizin içinizden birisi Resul olarak ama Peygamber Resul olarak size gönderildi, irsal edildi, Resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'i mat ediyor? Şahmat. Diyor ki Allah-u Teala Araf Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olursa, tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler. Sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah-u Teala acaba? Araf 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, nebi kavramı ve resul kavramı, bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah Teala Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu, nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala sahabe için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdirir insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık melek olarak söylüyorum. Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm la yedirüküm men dalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyam. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu: ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, yani abine olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ayet-i kerimenin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha ötede bir ifade kullanmış Allah'ta da tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin. Hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim ötesizmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayet eriyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimden hidayet eriyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre sahabe de hidayete erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir durum bu. Bu öyle bir durum ki bu insanların Kur'an-ı Kerim'i hiç mi hiç öğrenmek gereğini duymadıkları neticesine ulaştırıyor bizi. Evet, çok kitap okumuşlar. Asırlardan beri yazılan ve atlarına emaniye denilen kimdir kaç yüz tane kitap okumuş bu insanlar. Hayatlarını Allah-u Teala'nın faydasız ilimdeki bir alanda geçirmişler. Ve bu öğrendikleri ilim sebebiyle para alıyorlar. Ailelerine o aldıkları parayla bakıyorlar. Bu kardeşlerimiz. Ve işte gelip bunu söyleyebiliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin neslini tesliye etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin daliskasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutlarını da teslim ettirmiş, nefslerini de teslim ettirmiş, gene yetmez. Hepsini tövbe-i nasuha Allah'ın davet etmesini sağlamış ve hepsi de tövbe-i nasuhtan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat fevzül azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, macirin olsun, sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor, yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacaklarını düşünebilir miyim? Beraber düşünebilir miyiz? Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler. Arkalarında milyonlarca insan, bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör tiplerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun lügattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmelerini sağlamış, nefslerini de Allah'a teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَتْ دُنْيَا وَطْمَئِنُّ رُّهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمْنَارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yeter mi ifade? Eğer gafil olmasalardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları hidayete erdiremeyeceğini söylemek küstahlığında bulunabilirler miydi? Bu ayet onların bu büyük yanlışının yüzlerine çarpılmasıdır. Onların yüzlerine atılan bir tokattır. Allah-u Teala arkasından diyor ki burada söylemiş zaten söyleyeceğini. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Dafile olmasalardı bu büyük gaflete bulunamazlardı. Bir adım daha atıyoruz, sonuca giriyoruz. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir kazandıkları derecelerden dolayı. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyiciler, şimdi bir sahne düşünelim. Bir adam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu adam. O dilemediği sürece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu o kadar sevmesine rağmen, o kadar çok üzerinde çalışmasına rağmen onun hidayetine sebep olamadı. Onu hidayete erdiremedi. Onu erdiremedi. Öyleyse vizayını ona göre düşünün. Neden hidayete erdiremedi onu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kesin bunu tablo çizmiş. Olaylar koymuş, olayların cezası var. Olaylar koymuş, olayların mükafatı var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun hidayete ermesi, yani Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve gideceği yerde kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcasını hidayete erdiremediği için değil, amcası hidayete ermeyi dilemediği için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu hidayete erdiremiyor. Binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi başaran, hidayetin de ötesinde onları İslam yapmayı başaran Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcasını hidayete erdirmeyi başaramıyor. Sebep Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yetersizliği değil. Sebep amcasının Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle cehenneme gitmeyi hak etmiş olması. Allah kanunlarını insanlar sebebiyle değiştirmez. Allah'ın kanunları var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Cehenneme gidenlerin hepsi de hidayete ermemiş olanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hidayete erdirememiş mi? Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Ama amcasını hidayete erdirememiş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hidayete erdirmeye yetersiz olsaydı bütün sahabenin salah makamına çıkması mümkün olabilir miydi? Hidayet, daha bunların başlangıcı, sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, velayetin dördüncü ve altıncı makamlarında oluşan iki tane olay. Bizse velayetin daha birinci makamındaki sahabenin hidayet ermesinden bahsediyoruz. Öyleyse şimdi onlar kimlerdi? Onlar şükredenlerdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası kimdi? Küfredenlerdendi. Öyleyse cizayına dikkatle bakın. Bir insanın hidayete erebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi hidayete ermeyi dilemedikçe Allah da onu hidayete erdirmez. Hiç kimse de onu hidayete erdiremez. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözü, böylesine cahilce bir yoruma tutmak, tabi tutmak, ancak Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan cehalet sahiplenmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanlardan bahsediyor. Cehalet sahiplerinden. Onların Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe değil, sadece canları istediği zaman baktıkları bir tek ayetine dayalı olarak hüküm verdiklerini söylüyor. Bu insanlara sorsanız gidip küfretmekle şu kısmet arasındaki ilişki nedir deseniz, verecekleri bir cevap yok. Şükretmekle şükretmemek tamam. Küfretmekle iman sahibi olmak tamam, bunlar birbirine zıt mefhumlar. Ama zıt değilmiş gibi görünen bu ikisi arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine bakarak yorumlamak söz konusu değil. Nereden nereye gidiliyor? Bir belli noktadasınız, geriye döneceksiniz sıfır noktasına, geri aynı noktadasınız, hedefe yürüyeceksiniz. Hedefin sonu salah makamı, hedefin başı küfür. Hedeften evvelki pozisyon bütün insanlar için küfür. Unutmayın, herkes kalbinde küfür yazısıyla doğar. Bundan 14 asır evvel yaşayan bütün sahabe de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün insanlar da kalplerinde küfür yazısıyla doğarlar. Hepimiz öyle doğduk. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cebrail aleyhisselam tarafından irşada başladı, her şey o mağaradaki olayla başladı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün itikafa çekilirdi. Yanına kuru ekmek ve su alırdı. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle insan şeklinde temsil ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görüldü. Ve ona doğru bir adım atıp dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı, gene ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene aynı cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ona ulaştı, kollarını
5: aldı
4: ve ikra bir ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle zikret dedi. Ve Allah'tan gelen bir ceryan Cebrail aleyhisselam'a ulaştı. Kollarıyla sardığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, ona da geçti ceryan. İkisi birden şiddetle sarsıldılar Allah'ın cezbesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbe başlangıcı bu olayla tahakkuk eder. Öyleyse Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Bu müessese tabiyeti oluşturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın irşad standartlarının içine girdi. Ve ondan öğrendi her şeyi. Ve o andan itibaren de küfür kelimesi kalbinden alınarak kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusu oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı şey gerçekleşti. Peygamberlerden herkes, ne bir evvelki peygamberden ya kendisinin evvelki peygamber olmayan Resul'den veya bizatihi Cebrail Aleyhisselam'dan irşad meselesinin gereğini aldılar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Bir insan mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman, o zaman o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınıyor, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişi mümin oluyor. İşte Allah'ın doğruları birçok insanları kızdırıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişler. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugünün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününde hareket edersiniz. bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe

bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek varayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarıyla ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatı neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması, azim oluşu. Benimse küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci basamağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. Arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim oluşu. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil, hamdlerinin de kibir hamd ve azim hamd olmasını icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım gelen şey, sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir Suresinin 3. ayet-i kerimesi bir kavramla başlıyor. Bu kavram hidayet kavramı. Öyleyse Allah-u Teala'nın hidayete erdirdiği insanlar var. Hadi şimdi beraberce Kur'an'da hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayet nedir? Hidayet ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Kendi irademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdır. Hidayet nedir? Nefsimizi tezkiye etmektir. Hidayet nedir? Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuzu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet kerimesi. İnne hüdallahi hüven hüda. İnne şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hüve işte o, el-hüda, hidayettir.

0: Ben 7. ayet Ehl-i Vel-Mülten Şeyh Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah-u Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sebil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-ı müstakim? Allah Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Safa tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah-u Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah-u Teala tarik-ı müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu tarik-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de tarik-ı müstakimin içinde mevcut değil. Öyleyse bu tarik-ı müstakim ya sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun tarik-ı müstakimin başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına, zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebiller de dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller altın kapıya ulaşır. Altın kapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakim düşünüyorsak sırat-ı müstakim ve tarik-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. 7 kat çıkılıp da 7. katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarik-ı müstakim tamamlanmıştır. Allah Teala üzerimize inşa ettiği 7 katı burada tamamlıyor. 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yolu burada tamamlıyor. Tarik-ı müstakim bitti. 2 altın kapı arasında var. 2. altın kapıda tarik-ı müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay 7 tane alem geçeceksiniz. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Sırat-ı müstakime ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman sırat-ı müstakim bitiyor. Sebiller arasından bir ayrım yapacaksınız. O zaman hani bütün mürşitleri bulundukları deryanlardan altın kapıya ulaşan bütün yollar sebil adını alır. Tarık-ı müstakimin öbür tarafında kalan Allah'a ulaşılan yollar da sebil adını alır. Yol da sebil adını alır. Öyleyse kavramları yerden oturttuğunuz zaman bir kavram kavgacısının tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Allah Teala kullanmışlar. Allah'a ulaştıran sebil, sırat-ı müstakime ulaştıran sebil, tarik-ı müstakime ulaştıran sebil, hepsi sebillerdir. Ama bunların hepsinin toplamı bir tek isimle anılır, sırat-ı müstakim. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah Teala'nın tehdeynâhüm sebilâ, onları sebillere ulaştırırız dediği, sebile ulaştırırız dediği sırat-ı müstakim. Sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergahlar, sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi dergahtaysa mürşidiniz, onun dergahı sizin sebilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sebile ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz onları sebile ulaştırırız demesiyle mürşide ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk cuma hutbesinde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday, 100 tane bulunan 7 bıçaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 bıçaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sebilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebile o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebilden Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci katı kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök katına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretine taşır. Yani birinci gök katındaki şey sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fî sebilillah. Allah'ın sebilinin, Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'e taze ila rabbihi sebila. Meaba diyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran sebebini kendisine yol itaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur diyor. İşte Allah'ın zatının Allah'a ulaştığınız zaman ruhunuza sığınak olması söz konusu. Nasıl olacak bu? Siz sebildesiniz. Vücudunuzdan ruhunuz ayrıldığı andan itibaren siz fi sebilillahsınız. Yani Allah'ın sebilinin sırat-ı müstakimin içindesiniz. Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza ne yapılıyor? Sığınak oluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmıştır. Aynı zamanda sırat-ı müstakimin bu Allah'a ulaşma istikametindeki yolunun adı sebildir de. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar atlı görme hasasıyla Allah'ı görerek, Allah'ı davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Sebil geçiyor. Bahsedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah-u Teala'nın orada bahsettiği İnsan suresinin Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz onları yola ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız muhtevası Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebillere, sebile ulaştırırız. Burada sübillere kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek mürşitten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor. Ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakınız Allah-u Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? Habibim sen o kafirlere anlatsan da, anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır. Kalbin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum. Dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı. Yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıstıktan kurtuldu. Dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler kalplerinde küfür yazdığı için hem de fasıktırlar. Yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mühürü açtı, kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı, küfür kelimesini aldı, iman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fıtk, birinci iman. Kişi Irşad makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah-u Teala bunu derhal görür, işitir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç üstler. Mühürün açılması, kalbin içindeki küfrün alınması, iman kelimesinin alınması, yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar düşüne tabi olmak istiyor. Allah Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fıstıktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıstıkta düştü, ikinci fıstık. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse, yeniden fıstıkta düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi, iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin mührünün tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıskta ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını renk atması lazım. Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar kalplerin içine. Başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan mideniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, bebekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, göbeklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar, Allah yolunda, Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan infak edeceklerdir. Başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarına ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fi sebilillah olmak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin alakalı ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçeklenemez. Öyleyse şükrünüzü, Ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2 uçuğunu, en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilgiyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir. Ama ikincisi de onun kadar önemli. Ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah-u Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması, ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. Kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o nefslerini, mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları, yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalalette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki devam ediyor Allah-u Teala, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara Suresinin 6. ve 7. ayetlerine. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalalette kaldıkları sürece. Ne zaman dalaletten kurtulacaklar? Mürşitlere ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız, muhteva bütünleşti. Kişi mürşidine ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sebile ulaşamaz. Sebile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebillere ulaştırıyor. Sebillere ulaştığı takdirde ki şükür ise bilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine göre yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu ruhumuz? Sırat-ı müstakime ulaştı. Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah-u Teala'nın Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saatine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübül alimine şeytan diyeceğim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Estağfirullahüstakim. Sıratı ve zinayla talihim. Gayrim ve Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir defa daha Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizleri Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluğa çağırmak üzere bir defa daha seferber kıldı, bir araya getirdi. Şimdi bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşayalım inşallah sevgili izleyenler, dinleyenler. Biliyorsunuz ki Allah ile insanlar arasında bir yol var. Bütün insanlar için geçerli. Bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan bir yol sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dünya adı verilen bize göre bu zemin katı, biz bu dünyada bulunduğumuz için zemin katı. Allah'ın katına bağlayan, daha ötede de Allah'ın zatına bağlayan bir yol. İki tane yatay, iki tane de dikey kesimden oluşuyor. Sevgili izleyenler, eğer lügatlara bakarsanız, sırat-ı müstakim dedikleri zaman ana cadde derler. Caddelerin anası derler. Doğru yol derler. Ve kavramı bu istikamette kendilerine göre dizayn ederler. Uyulması lazım gelen kaideleri, İslam'ın 5 şartına riayet edenlerin bulundukları ana cadde derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar kavram olarak aslında Allah'ın söylediklerini hiç mi hiç ihtiva etmiyor. Sırat-ı müstakim lügat manası itibariyle istikamet üzere olan yol demek. Nereye doğru istikamet almış? Allah'a doğru. Allah'a istikameti, Allah'a doğru olan hedefi Allah'a ulaştırmak olan bir yol sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu mefhumun özelliklerine beraberce bakmalıyız. Kur'an'ın ışığında bakmalıyız ve görmeliyiz ki sırat-ı müstakim insanın ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat-ı müstakim bir yoldur. %100 doğru. Doğru yoldur. O da doğru. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı müstakime sadece doğru yol dediğiniz zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü bir matematikçiye göre doğru yok. İki nokta arasındaki en kısa yolun adıdır. Gene sevgili izleyenler ve dinleyenler, okült kültürün sahiplerine göre, yani şeytanla işbirliği yapanlara göre doğru büyü yapmaktır. Onlara göre doğru olan transandantal meditasyon yapmaktır. Onlara göre doğru olan şeytanla ilişki kurmaktır. Herkese göre farklı bir doğrunun var olduğunu unutmayalım. Yetmez. Eğer bir mefhumdan bahsediyorsak, o mefhumun ana temi, muhtevasındaki ana konusu, onu bir anda tarif edebilecek olan özelliği, temel özelliği nedir? İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple bu kavramlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Sırat-ı müstakim. Şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu geçen devre içerisinde sizlere 80'den fazla kavramdan bahsetmişiz. Ve her biri aslından ayrılmış, yolundan ayrılmış, ihata ettiği manaya artık hiç tariflerle vermeyen bir yozlaşmanın içine itilmiş kavramlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam dünyasında her şey alt üst olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin dünyası o dünyadır. Allah'a teslim olma dünyası. İşte o dünyada insanlar doğru kavramlarla doğrulara ulaşmak mecburiyetindedirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Adına doğru yol dediğiniz zaman eksik bir tarif veriyorsunuz. Bu iki nokta arasındaki bir doğru değildir. İki yatay, iki dikey yoldan bahsediyor Allah-u Teala. Bu herhangi bir yere istikametlenmiş bir yol değildir. Ana caddede değildir, baba caddede değildir. Bu Allah'a ulaştıran yoldur. İşte kavramın muhtevasını veren ayet Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor? Kim Allah'a sarılmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaştıran bir yol. Neyi? Ruhunuzu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse sırat-ı müstakim son derece önemli bir kavramdır. Çünkü sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsanız kurtuluşta da değilsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü mümin olamazsınız. Mümin olabilmek için mutlaka ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hadi gelin bakalım kimler kurtuluşa ulaşıyor? Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullanıyorlar. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırkadan 72'si kurtulamayacak mı? Cevap, hayır. Kurtulamayacak. Sadece bir fırka kurtulacak. Kim onlar? Ey Allah'ın Resulü, bu müminler kim? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep şunu demiştir. Benim hadislerim gelecekte tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden böyle söylüyoruz? Hani bir takım sevgili dostlarımız diyorlar ki bu uydurma bir hadistir de onun için söylüyoruz. Hadisin uydurma değil de tam gerçek bir hadis olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in tam aksettirdiğini anlatmak için. Bakalım ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Enam suresi 153. ayet-i kerime. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün diğer fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar, şeytana kul ederler. Ne gördük sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gene 73 fırkadan bahsediyor Allah-u Teala Enam 153'te. 72'si cehenneme götürecek olan, şeytana kul edecek olan insanları, ama bir tanesi kurtuluşa ulaştıracak olan, hangisi o? Sırat-ı müstakim. Öyleyse neydi sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bir biçimi düşüneceksiniz. Fatiha suresinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin önemini çok açık ve kesin şekilde vurguluyor. Ne diyorduk? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Sadece şu zahiri alemin Rabbine değil, gayb aleminin, emr aleminin, onların karşılıklarının, altı tane varlıklar aleminin, bir de yokluğun, yedinci alemin de sahibi olan Allah. Ve hamd onudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahman-ir-Rahim. Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Rahim esması sadece Sırat-ı Müstakim'in üzerine çıkacak olanlar için geçerlidir. Sadece onlara fayda sağlar. Basit bir misal verelim. Allah'ın yoluna giren kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat üstünde iki tane nur gelir. İki grup. Ama daha evvelinden başlayalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar için harekete geçer. Onların kulaklarındaki vakayı alır, kalplerindeki ekinleti alır, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mesulüyü alır. Ve onları bir şeylere hazırlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu arada bu insanlar zikir yaparlarsa Allah'ın katından gelen rahmet yapar, göğüslerine gelir. Ama göğüslerinden kalplerine henüz yol açılmadığı için göğüslerinden tekrar Allah'a geri döner. Bütün insanlar için başlangıçtaki gerçek olur. Zikir yaparsınız Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından mutlaka rahmet lafaz gelir. Göğsümüze kadar gelir ama yol yok göğsümüzden kalbimize. O yol olmadığı için tekrar geri döner. Diyelim ki 10. basamağa ulaştınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ve göğsünüzden kalbinize Allah yol açtı. Kalbinizin Allah'a dönük olan, dönmesi lazım gelen Rabbani kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirdi. Ve zikir yapıyorsunuz. Şimdi ne olur? Gene Allah-u Teala'nın katından iki nur gelir. Rahmet yapar. Göğsünüze gelir. Ama bu sefer göğsünüzden şifreli yol onun kodlarına uygun olduğu için o yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse evet.
2: Selamünaleyküm efendimiz. Enes Mehmet'i yapıyorum ben de.
0: Allah razı olsun ve rahmet. Biz de gözden öperiz.
2: Efendimiz biz durum için aramıştık. Şu anda burada akşam ezanı vakti girmiş durumda. Bir gün enes arz ediyoruz efendimiz.
0: Ezanımızı okuyalım. Hatta biz de buradan duyalım inşallah. Ve ondan sonra tekrar devam ederiz Allah'ın söylersen.
2: İnşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Allah razı olsun Erhan. Biz de hazırız inşallah. Tekrar başlayabiliriz Allah Teala nasip olursa.
1: İnşallah.
0: Allah razı olsun.

0: sizlerle birlikteyiz ve aramızdan sonra tekrar sevgili müşterimiz Tasavvuf Doktoru Sayın İskender Ali Mehir. Etkin sohbetlerimizin devamında siz değerli dinleyenlerimizle birlikte olmaya devam ediyorlar. Teşekkür ederiz. İnşallah sohbetimizin, değerli sohbetimizin devamında sizi dinleyenlerimizle tekrar baş başa bakmak istiyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun. Selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki başlangıçta zikir yapan bir kişi kalbinin Allah'a dönük olan kapısı Allah'a dönmüş olsa da göğsünden kalbine yol açılmadan evvel Allah'tan gelen rahmet yapar, göğsüne gelir, göğsünden tekrar Allah'a döner, içine hiç giremez. Böyle bir durumda tabii oksijen olarak o kişinin iç dünyasına aydınlanmaması da mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişinin göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak yol açılacaktır. Açıldığı zaman o kişi gene zikir yapar, gene rahmetle fazla gelir iki tane nur, ama bu sefer bu nurlar kendilerine ait olan yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama bu sefer de kalp mühürlü, kalbin içine giremezler. Rahmetin sadece sızması söz konusu olur. Sadece %2'ye ulaşabilecek olan bir çok az aydınlık söz konusu olabilir. Daha ötesi nefs tezkiyesi mümkün değildir. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, ruhu da sırat-ı müstakime ulaşır, o noktadan itibaren bu kişi zikir yapmaya başlarsa Allah'tan gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave edilir. Hepsi beraber kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalpteki mühür hareketlerle getirilmiştir Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala tarafından. Çünkü mürşide ulaştığı gün kişi kalbindeki mühürü Allah-u Teala mutlaka açar. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır dışarıya atar ve kalbin içine iman kelimesini yazar. Artık o kalpte küfür kelimesi yoktur. Kişinin küfür sahibi olmak niteliği bitmiştir, sona ermiştir. Artık kalbin içinde iman kelimesi vardır. Mümin olan niteliği başlamıştır. İşte böyle bir noktada nefs tezkiyesi başlayabilir. Nurların o kişiye faydalı olduğu kademe ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı andan itibaren başlar. Kalbindeki iman kelimesi kalbine gelen rahmet ve faz ve salavattan fazılları kendine çeker. Fazıllar ruhun hasretlerine paralel olan güzelliklerdir. Onların nefsin kalbinde yerleşmeye başlarlar. İman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak etrafında toplanırlar, yapışırlar ona. Bir daha da oradan normal standartlarda ayrılmazlar. İşgal ettikleri her alanı karanlıklardan, afetlerden temizlerler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda olan bir kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. İşte Fatiha suresinde Allah-u Teala diyor ki, Er-Rahman ve Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah, Rahman'dır, herkese, herkesin gıdasını verir, herkesin yaşaması için gerekli havayı temin eder, suyu temin eder, bitkilere karbondioksit temin eder. Her sistemi Allah sünnetullah adı verilen bir ilahi konfütür sistemiyle izah etmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'ın yoluna ulaşmak dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mümkündür. Ancak onların kalplerinde Allah'ın nurları nefs tezkiyesini gerçekleştirilmiş. İşte bu işlem Allah'ın Rahim esmasının tecellisi demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Rahim esması herkese geçerli değildir. Herkes için değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve nefs tezkiyesi ancak onlar mürşitlerine ulaştıktan sonra başlar. Maliki Yevmiddin diyor Allah Teala bundan sonra din gününün sahibi olan, yani Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu ulaştırmak istedikleri noktadan itibaren o gün din günüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın üzerimize 11 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırma işlemi o gün başladığı için. Din günü mürşidimize ulaştığımız ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı ve Allah'a doğru yola çıktığı gün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Ne diyor ondan sonra Allah-u Teala? İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Allah-u Teala ne istiyor bizden sevgili izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ah ne? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız. Başlangıçta ne yazık ki herkes hiç farkına bile varmadan şeytanın kuludur. Neden? Çünkü nefsinde afetler dolu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün afetler Allah-u Teala ne emrederse onu yapmamaya programlanmıştır. Allah-u Teala neyi yasaklarsa onu da yapmaya programlanmıştır. Yani doğruların hepsini bir kalemde silin, yanlışların hepsini koyun, nefsiniz buna göre programlanmıştır. Nefsinizin gücüyle ruhunuzun ki başlangıçta eşittir. Kullara eşit şartlarla giriyorsunuz. İkisinin de iç dünyasında 390 puan, onu 390 bin, 390 milyon diyebilirsiniz. Basitleştirmek için onu söyledik. Birinde hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen güzellikler ruhunuzda. Nefsinizde de baştan aşağı afetler. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak isteyen bir özellik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna bir de şeytanı ilave edin. Nefsinizi devamlı azdıran, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sizi iten, emrettiklerini de yapmamak yönünde sizi hep yönlendirmeye çalışan iblis de sahnede. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, aklınız vücudunuzun kumandanı ne emir verirse vücutta o yapılır. Eğer aklınız bir tasavvuf kültürü almamışsa, Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsa, o zaman o hep şeytanın taleplerini yerine getiren bir zihin olarak, bir akıl olarak hep nefsinize yeşil ışık yapacaktır. Hep nefsinizin dediklerini yapacaktır.

Gündedir. Ana dergâha ulaşma, o da suratımızdaki bir parçasıdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaştıran bir yol var. Onun adı sıratımızdaki. Sıratımızdaki ana caddedir, baba caddedir diyenler burada kendilerine göre hükümler veriyorlar. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. O hükme dikkatle bakın. Sırat-ı Mustakim tarifini net olarak verir. Sırat-ı Mustakim insan ruhunu vücudundan alan, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Herkes de başlar. Vücuda ayrıldığı anda Sırat-ı Mustakim o kişi için orada başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılmış, o andan itibaren Sırat-ı Mustakim'in üzerindedir. Ait olduğu dergâhtan Tarık-ı Mustakim'e kadar olan yatay yol, Sırat-ı Mustakim'in birinci parçası. Yedi katı birbirine bağlayan Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci parçası. Yedinci katı baştan aşağı sağa doğru aşan, yedi tanelerle bir geçen yatay sebil, Sırat-ı Mustakim'in üçüncü parçası. Ve Allah-u Teala'nın sitesi müntahadan Allah'a kadar ulaştırdığı dördüncü dikey parça, yol, o da Sırat-ı Mustakim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Sırat-ı Mustakim dediğimiz zaman kesin bir tarif veriyor Allah-u Teala. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay bu yol üzerinden reel olarak gerçekleştirildiği için Sırat-ı Mustakim deyince aklınıza hemen Allah'a ulaştıran bir yol gelmeli. Ama bu yolun geçilmesi bir olaysa, bu yolu geçerken ruhunuzun kat ettiği bu merhalelerin yanı başında nefsinizde bir takım değişiklikler olmak mecburiyetinde. Nefsiniz nefsi emareyi tamamlamadıkça bir rehin olarak birinci gök katının anahtarını alamaz. Ele geçiremez. Rehine bu anahtarı ele geçiremezse ruhunuz birinci gök katına ulaşamaz. Onun için ruhunuzun rehininin gök katlarının anahtarlarını birer birer almasıyla Allah'a ulaşması mümkündür. Sıratımızdaki üzerindeki yolculuk ruhunuza değil, nefsinize bağlı bir yolculuktur. Çünkü ruhunuz zaten tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Çünkü ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibidir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili ruhunuzun işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emrettiği bir fiili yapmaması da mümkün değildir. Ama gelin görün ki vücudun kumandanı ruhunuz değildir. Vücudunuzun kumandanı aklınızdır. Ruhunuz sadece onu yönlendirmeye çalışmak yetkisinin sahibidir. Taleplerini hep pozitif olarak gönderir. Allah neyi emretmişse vücudun onu yapması için akla müracaat eder. Ama ne yazık ki aklınız eğer, hani ne diyorlar, aklı başından bir karış havada diye, aklınız havadaysa o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın emrini yerine getirmeyecektir. O şeytanın taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan dilediğini yapacaktır nefsinize tesir etmek suretiyle. O zaman da siz hiçbir zaman Allah'ın sevgilisi olamazsınız. Hiçbir zaman Sırat-ı Mustakim'e ayak atamazsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kavram var. Hidayet kavramı. Şimdi Sırat-ı Mustakim'le %100 alakalı bir kavram. Bir insanın hidayete adım atması demek, ruhunun vücudundan ayrılıp Sırat-ı Mustakim'e ulaşması demek, Allah'a ulaşmak üzere. Çünkü hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adı. İşte Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Türkçemizde bir tabir var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ermiş diyoruz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Kimdir ermiş? Arapçada Evliyaullah denen kişiler. Allah'ın dostu olmak sayesinde ermiş.
ruhunu Allah'a erdirmiş olur.

0: insanlar. Bakara 120 de aynı şeyi söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Sırat-ı müstakim hidayete vesile olan yoldur. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. İşte Allah'ın ipi, bunun sırat-ı müstakim sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaştırıyor insanları. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse bu minber üzere dizaynı yaptığınız zaman sırat-ı müstakimin gerçek yönünü öğreniyorsunuz. Kur'an'daki sırat-ı müstakimi öğreniyorsunuz. Demek ki Kur'an'daki sırat-ı müstakim sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak ulaştığı ve kendisini Allah'a mutlaka ulaştıracak olan yolun adıdır. Hepinizin sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bu yolculuğu yapmanız, hem ruhunuzu, hem nefsinizi, hem fizik vücudunuzu hidayete erdirmeniz Allah-u Teala'nın temel fikridir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hidayete ermesini, hepinizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmasını, hepinizin Allah'ın evliyası olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun.
1: Tekrar ben razı olsun. Efendimiz inşallah tüm kardeşlerimizin adına güzel ümit ediyorum. Ve inşallah bir belki sohbetlerimizde de Rabbimizin bizi zaten bize birlikte kılmasını dileyerek çok keyifli evlerimizden ümit ediyoruz inşallah sevgili efendimiz.
0: Allah razı olsun. Biz de bizi bütün dinleyen kardeşlerimize, Nev Hakkı'nın değerli mensuplarına, radyolarımız, televizyonlarımız, intisiplerine, hepinize ama hepinize selamlar ederiz. Hepinizin gözlerini öperiz. Hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine Allah'ın taşınmasını niyaz ederek sözlerimizi bu cuma gününde inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ya Fatiha ve as-salavat.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Muhterem dinleyiciler, bizi içeren ve teşekkür öğrenciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bu güzel günde de bir esir sohbetiyle daha, bir dini sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ömer'imiz sizlerle birlikte olacaklar az sonra. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen hattımızda bulunan Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Evimizden inşallah sağlık ve sıhhat diliyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu esir sohbetinizde de sizi muhterem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Hizmetle mübareklerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz Berhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın dininde en kıymetli varlık olan insan mutlu olmaya layıktır. Bu hedefe ulaşabilmek için insanoğlunun bir şeyleri vücuda getirmesi, bir güzelliği yaşaması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda bu güzelliğin adı hidayettir. İnsanoğlunun hidayete ermesi üç ayrı safhayı ihtiva eder. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve en başta da ruhun Allah'a teslimini içerir. Öyleyse bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman hidayet kavramının

ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti ve nefsin hidayeti söz konusu. Öyleyse bu hidayetleri bir muhteva olarak Kur'an-ı Kerim alıyor bünyesine. İnsanoğlunun üç tane vücutla oluşturulduğunu biliyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah insanı şekillenmiş bir balçıktan halk etti. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Bu halk edilen fizik vücudumuzdur. Allah Teala buyuruyor ki وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimizde sevva ettiğini buyuruyor Allah Teala. Ruhumuza girince ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse üfürülen bir ruh, halk edilen bir fizik vücut ve sevva edilen bir nefse insanoğlu bir üçlüyü temsil eder. Bir üçlüyle yaratıldık. Üç ayrı cesetten oluşuyoruz. İşte böyle bir statüde insanoğlu vücuda gelmiş. Ve hidayet kavramı da bu üç vücudun içinde bir bütün oluşturuyor. Allah Teala ruhun hidayeti konusunda Âl-i İmrân 73'te şöyle buyuruyor: İnnel hidâ hidâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hidâ hidayet hidâllâh Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala aynı konuyu işliyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala buyuruyor: Men yetullahi fehüvel müfted. Allah kimi kendisine ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Bu üç ayet-i kerime insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu buyuruyor. Ayet suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor: Biz bütün kavimlerde Resul bi'as ederiz. Vazifeli kılırız, yaratırız. Onu da dünyaya getiririz. Göndeririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu buyuruyor Allah-u Teala. Buradaki dizayna göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulması onun hidayete ermesini ifade ediyor. Öyleyse
İkinci hidayet fizik vücudumuzla alakalı ve fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını içeriyor, ihtiva ediyor. Bir üçüncü hidayet nefsimizle alakalı. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedülüküm men dalle izâ fedeytüm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, barıtmak üzerinize borçtur. Siz hidayete adım attığınız zaman, siz hidayette olduğunuz zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Neyse, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır diyen Allah Teala, nefsleriniz üzerinizdedir diyerek nefslerin tezkiye edilmesini insanın üzerine farz kılan Allah Teala, siz hidayette olduğunuz zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefs açısından bir hidayetin de söz konusu olduğunu buyuruyor Allah Teala. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben ve teşabihen ve saniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor. Onların benzerlerini, yani nurlarını. Taksiyon ve ünlü cülüdünün ve kulübünün ilâ zikrullah. Onunla Allah'tan gelen bu nurlarla o kişinin derileri, cildi ve kalbi ürperir.

Sana ayet-i kerimenin üçününde Allahu nezzele ahsenül hadisi kitaben müteşabiyen esaniye takşerizü min hücredi nezine yaşanır abeyim sümme telbini cürüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah diyor. Rablerine karşı huşu sahibi olurlar ve derileri, vücutları titrer. Temizlenir. Allah'ın zikriyle bir temizlik amelesi gerçekleştirilir. Zalike hüdallahu yehdi men yeşâ ve men yüldür fe mâ lehu min hâdim. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Gönderdiği nurlarla nefsin kalbinin aydınlanması, nurlanması o hidayettir diyor Allah-u Teala. Ve kimi isterse Allah Teala bu nurlarıyla hidayete erdireceğini ama kim de hidayete ermeyi dilemezse, velayette kalmayı dilerse onların da hidayetinin söz konusu olmadığını, mümkün olmadığını ifade ediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanoğlu üç ayrı cepheden hidayeti yaşar. Fakat buradaki üç hidayetten bir tanesi kesin hidayet, teslim noktalanan bir hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Ruhumuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve Allah'a teslim olur. Ve ruh için hidayet tamamlanmıştır. Ama fizik vücut için hidayet bu noktada, yani 21. basamakta, 22. basamakta tamamlanmamıştır. Ne zaman fizik vücut asen olursa, yani Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirirse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ne zaman işlemezse, hiçbir zaman işlemeyecek bir hüviyete kavuşursa, işte o zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Fizik vücudun hidayeti orada tamamlanır. Ne zaman nefsimiz de içindeki bütün afetler yok olarak Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudumuz için de, nefsimiz için de aynı şey husule gelir. Yani nefsimiz de sonuncu teslim olarak Allah'a teslim olur. İşte nefsimizin hidayetinin tamamlanması burada tahakkuk eder. Öyleyse hidayette olmakla hidayete ermek birbirinden farklı hususları ihtiva eder ve basamaklar da değişik bir hüviyetle karşımıza çıkar. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. 27. basamakta da nefsimiz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. Öyleyse hidayetlerin her birisi bir başka cepheden teslimi içerir. İşte standartlarda bir dizayn ile her şey en güzel şekilde ulaşır. Birinci hidayet
Yani ruhumuzun Allah'a teslim olması bize cennet saadetini mutlak olarak sağlar. Ama dünya saadetinin yarısını. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması daha üst seviyede bir cenneti dünya saadetinde %90'ını sağlar. Nefsimizin Allah'a teslimi ise daha üst seviyede cennetle dünya saadetinin bütününü sağlar. Böylece hidayetlerin değişik standartlarda oluştuğunu ve bu değişik standartların bir insanı en güzele ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından dizayn edildiğini görüyoruz. Kainatı insan için yaratan Allah Teala insanların hidayetini farz kılmış. Muhteva teslim olma açısından ele alınıyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yeteküm el azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzdan nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de Allah Teala inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri onların ehli olan, sahibi olana Allah'a teslim edin buyuruyor. Bu dünya üzerindeki emanetlerin sahibine teslimi şeklinde değerlendirilmemeli diye düşünüyoruz. Çünkü Allah Teala emanetleri çoğul olarak kullandığı halde emanetlerin sahibi olan ehli kelimesini tekil olarak kullanmış. Yani Allah Teala'nın burada kullandığı ifade onun açısından değerli ve geçerli. O Allah olarak, yaratıcı olarak insanları yaratmış, üç ayrı vücutla her birine açıkça anlıyoruz ki teslim görevi vermiş. Hepiniz Allah'a teslim olacaksınız. Emri nefsimizi de, ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da verilmiş. İşte böyle bir vakadan hareketle bir yerlere ulaşıyoruz. Hepimiz için söz konusu olan Allah'a teslim olmanın şerefini ve mutluluğunu yaşamaktır. Bu hepimiz için hem haktır hem de vazifedir. Öyleyse Basamaklar süresince hidayetimizin safhalar arz ettiğini görüyoruz. Birinci safhada hidayete ermeyi biliyoruz. İkinci safhada bunu gerçekleştirmek üzere mürşidimize ulaşıyoruz. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim ediyoruz. Birinci hidayet tamamlanıyor ilk teslimle. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu ahsen kılıp Allah'a teslim ediyoruz. İkinci hidayet tamamlanıyor. Fizik vücudumuzun hidayeti. Ve beşinci safhada daimi zikirle nefsimizi de Allah'a ahsen kılarak teslim ediyoruz. Nefsimize hiç afet kalmıyor. Ve hidayetler burada tamamlanıyor.
Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde 28 basamaklı bir dizaynın 28'ini de içine alan bir muhtevayı görüyoruz. Çünkü daimi zikrin ötesinde salaha ulaşmayı da Allah-u Teala dizayn etmiş. Öyleyse bu dizayna göre basamakları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın ezelde Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra nefslere, ruhlara ve fizik vücutlara emir vererek onlardan aldığı ahdin, misakin temel muhtevasının Allah'a teslimler olduğunu idrak ediyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslimi, bunu gerçekleştirmeyi Allah'a misak vererek garanti etmişiz. Fizik vücudumuzun da nefsimizin de teslimini ihtiva eden yeminimiz ve ahdimiz söz konusu. Öyleyse Allah'a ruhumuzun teslimi, Allah'a içimizin teslimi, Allah'a nefsimizin teslimi ezelde Allah'a verdiğimiz üç teslim yemini. Ve nihai safhada sonunu da içeren, sonunu da ihtiva eden üç olayında sonunu da ihtiva eden bir bütünle karşı karşıyayız. Allah-u Teala hiçbir şeyini yarım bırakmıyor. Öyleyse basamaklara müracaat ettiğimiz zaman cevapları net olarak alıyoruz. Biliyorsunuz birinci safhada, birinci basamakta herkes bulunur. İnsanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci safhada olayları yaşayan insanların bir mukayese yapması lazım, muhakeme yapması lazım, düşünmesi, olayları karşılaştırması lazım. Bir karara varmak üzere. Ve bu karar önemli bir karar. Bu kararla hepimiz için söz konusu olan bir sonuç alınacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu ilk teslimin kararı. Aslında böyle bir dileği Allah'a ulaşmayı dilemenin ötesine taşımamız söz konusu. Allah'a teslim olmayı dilemek. Başlangıç itibariyle Allah'a teslim olma keyfiyeti ruhun teslimiyle birinci safhasına oturur. Ama böyle bir dizaynın 22. basamakta tahakkuk edebilmesi için birçok safhadan insan olmanın geçmesi gerek. Kur'an-ı Kerim bütün bu standartları en açık şekilde ortaya koymuş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi.
Ve onu o kişi Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi oluyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi oluyor. Yani kişi başlangıçtan itibaren Allah'ın kendisine verdiği ruhu da, fizik vücudu da, nefsi de Allah'a teslim etmek konusunda bir kararın sahibi oluyor bir süreç içerisinde. Başlangıçta bir rehine olan nefsimiz, fizik vücudu Allah'a teslim ettikten sonra rehinelik sıfatından soyunur, ayrılır ve o da bir emanet olur. Allah'a teslim olacak bir emanet. Öyleyse üç tane vücudumuzdan, ruhumuzdan, fizik vücudumuzdan ve nefsimizden sadece bir tanesi nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Bu rehinenin görevi kendine düşen temizlik ameliyesini yaparak ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu iki teslim tamamlanana kadar nefsimiz vücudumuzun içinde, fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra artık fizik vücudumuz Allah'a ait olduğu cihetle onun içinde bulunan nefsimizin rehine olma özelliği kayboluyor. Çünkü artık fizik vücudumuz bizim değil. Fizik vücudumuzun mekanı olan, nefsimizin mekanı olan fizik vücudumuz Allah'a teslim olunca, Allah'ın olunca burada söz konusu olan başka bir muhteva. Öyleyse tanıma var şeyde galiba. Öyleyse buradaki muhteva değişik bir hüviyet kazanıyor. Demek ki Müddessir Suresinin 38. ayet-i kerimesine göre Allah Teala'nın sözü şu: küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre rehinedirler. Bu derecelerin muhtevası itibariyle nereye kadar rehinedir nefs? İktisap ettiği dereceler onu rehinelikten kurtaracağı yere kadar rehinedir. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Bütün güzelliklerin sergilendiği bir muhteva, teslimler dizisi. İşte böyle bir dizaynı ...28 basamak boyunca kazandığı muhtevalar itibariyle değerlendirirsek görüyoruz ki biz evvela Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Bu insanların yaptığı mukayeseler, mahkemeler, neden Allah-u Teala bu olayı başkasına değil de bize verdi şeklindeki bir mantık dizisi içerisinde sonuç aramalar bir insanı mutlaka bir karara götürmeli. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Ne zaman böyle bir karar verilirse, bu kararın var olduğu noktada, kalbimizde ortaya çıktığı noktada Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. İşte burası dördüncü basamaktır. Allah'ın işitmesi, bilmesi ve görmesi. Bundan sonraki basamağa baktığımız zaman Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ettiğini görüyoruz. Yani üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bizi üçüncü basamaktaki muhtevamızla gören, işiten ve bilen, hep kalbimize bakan Allah Teala burada bir sonuca ulaşır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyorsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsak, Allah da mutlaka bizi, ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse iki muhteva karşılıklı olarak tahakkuk eder. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileriz. Allah da bizim ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diler. Ve o üstlenir. Sonuca ulaşmayı, ruhumuzun Allah'a ulaşarak ona teslim olması vetiresini, fenomenini Allah üstlenir. İşte böyle bir dizaynla başlarız. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmayı dilemesi, birincisi üçüncü basamak, ikincisi dördüncü basamak. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neticesinde beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mesure adlı bir perde, bizim irşat makamından nefret etmemizi oluşturan, sevmemizi, ona muhabbet duymamızı engelleyen bir perde, irşat makamıyla mürşidimiz de bizim aramızdan Allah-u Teala tarafından alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. O vakra sebebiyle biz olayların manasına varamıyoruz. İrşatla alakalı mürşidin sözlerini değerlendiremiyoruz. Manaya varamıyoruz. Kulaklarımız duyuyor, beynimize de iletiyor, aklımıza da iletiyor ama aklımız onun manasına ulaşamıyor. Tabiatıyla daha manaya ulaşmamız söz konusu olmadığına göre kalbimize indirsek de onu idrak edemiyoruz. Çünkü nefsimizin kalbinde ekinnet var. Yani idraki önleyen bir ilahi bilgisayar. İşte Allah-u Teala ekinneti alıyor. Yedinci basamakta ve yerine ihmat koyuyor. İrşada mütalik hususları idrak etmemizi sağlayan bir ilahi kompüter sistemi.
İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Yedinci basamakta amini oluruz. Biz artık Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen ve sadece dilemekte kalmayan, buna ait şartları da tamamlamış olan birisi oluruz. Gerçek anlamda amini olmak bu kalp şartlarını beraberinde getirir. Hicab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalbin içindeki ikinetin alınarak yerine ihbat konması bu muhtevanın birer işaretidir. Böylece Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen, yani birinci hidayeti dileyen bir insan oluruz. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Ve sekizinci basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Dokuzuncu basamakta bu olay gerçekleşir ve biz kalbi Allah'a döndürülmüş bir insan oluruz. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fal göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ama kalbimiz mühürlüdür. Bu sebeple kalbimizden içeri giremezler. Nefsimizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet sızmaya başlar. İşte böyle bir sızıntı 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2'ye kadar ulaşan bir nur birikimi sağlar. Bu noktadan itibaren bu nur birikiminin sağlanmasıyla birlikte biz huşu sahibi oluruz. Allah'tan mürşidimizi sorarız hacet namazıyla, gösterir Allah-u Teala ve ona ulaşırız. 13. ve 14. basamak var. 14. basamakta kalbimizin geri kalan 3 şartı da tamamlanan mürşidimize ulaştığımız, önünde de sürekli tövbe ettiğimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla tövbe ettiğimiz an olay tamamlanır. Nefsimizin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini nefsimizin kalbinden söker, alır ve nefsimizin kalbinin içine iman kelimesini yazar ve mümin oluruz. Burada 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır. Allah kalbimizdeki ikineti almıştır. 1. Yerine ihfat koymuştur. İdraki sağlayan bir müessese koymuştur. 2. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştır. 4. Bundan sonra Allah Teala bizi huşuya ulaştırıp mürşidimize ulaşmamızı sağlamıştır. Ve 3 kalp şartını daha takip etmiştir mürşidimize ulaştırınca. 5. Allah'ın kalbimizin mührünü açması, nefsimizin kalbinin. 6. kalbimizin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın alması. 7. kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması. İşte bu noktada Allah'tan aldığımız bu 3 nimetle birlikte daha birçok nimetler alırız. Devrin imanının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra bütün günahlarımız sevaba çevrilir. Ruhumuz Allah'a doğru
yola çıkar. Nefsimiz nefs tezkiyesini başlar. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah bir derecelik bir kazancımıza eskiden 10 kat verirken 100 kat vermeye başlar. Ve bir de zikir yaptığımız zaman rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatla göndermeye başlar kalbimize. Böyle bir düzende başlarız zikre. Zikir bize bir şeyler sağlar. Allah'ın bu düzen içerisinde zikrin oluşturduğu bir kalp temizliği müessesesi var. Böyle bir konuda kalbin temizlenmesi asıl. Bu temizlenme nasıl başlar, nasıl devam eder? Zikir yaparız. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle selavat göğsümüze gelir. Oradan açılan şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Ve kalbimizde bu rahmet ve fazl ve selavat partikülleri bir görev yapmaya başlarlar. Özellikle fazla alakalı bir konu devreye girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Fazılları kendisine çekip etrafını toplamaya başlar. İşte bu toplama nefsimizin kalbinde bir güzelliği vücuda getirmeye başlar. Nefsimizin kalbinde ruhumuzun hasletlerine eşit fazl partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı bir bütünü oluşturacaktır. Öyleyse buradaki sisteme baktığımız zaman nefsimizin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimi görürüz. Burası nefsi emareyi ihtiva eder. Bu nefsi emare kademesinde nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi sağlanmıştır. Yani nefsimizin kalbinden %7 afetler, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasak ettiği fiilleri mutlaka işleyecek olan afetlerden %7'si eksilmiştir. Yerlerine %7 Allah'ın nurlarından oluşmuştur. Fazıllardan. Ve nefsi emare kademesini aşarız. İkinci bir yüzeyden birikimiyle nefsi devamiye ulaşırız. Nefsini kınayan bir hüviyete geliriz. İkinci defa yüzeyden birikimi oluşur. Birinci yüzeyden birikiminde hidayete varmak üzere vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci kata çıkar. Nefsi emmare. Nefsi devamede ikinci kata çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime üçüncü %7 nur birikiminde gerçekleşir. Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruhumuz da üçüncü gök katına kadar yükselmeye başlar. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiği her şey artık bizim için yeterlidir. Ruhumuz dördüncü gök katında. Sonra Allah'tan razı oluruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci katta. Allah bizden razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhumuz altıncı katta. Ve neticede 7. defa %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbindeki nurlar huşuda kazandığımız %2 nurla birlikte %51'e ulaşır.
Böylece bir bütün görürüz. Nefsimizin, kalbinin %50'den daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu noktada ruhumuz 7. gök katına ulaşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Sitesin müntahından sonra da Allah'ın zatına ulaşmıştır. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz Allah'a dönmüştür. Allah'ın zatında da ifna olup yok olmuştur. Ve böylece ruhumuzun yaratılış gayesine uygun olan sonuç elde edilmiştir. Allah'tan gelen ruhumuz Allah'ın zatına geri dönmüş, Allah'ın zatında kaybolmuş, Allah'a teslim olmuştur. Böylece birinci teslim tamamlanmıştır. Ruhumuzun hidayeti tamamlanmıştır. Ama henüz fizik vücudumuz ve nefsimizin hidayeti tamam değildir. Velayetin birinci makamı fena makamıdır. 22. basamaktayız. Burada nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Sonra Allah Teala ruhumuza bir taht ihsan edecektir. Bu tahtın sahibi olacağız. Beka makamında bulunacağız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşacak. Daha sonra zühd makamının sahibi olacağız. Zikrimiz günün yarısından öteye taşacak. Ve o zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükselecek. Nefsimiz hala fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamıza sebebiyet veren nefsimizdeki aklanmalar ve rehinenin gök katlarının kilitlerini açabilmesidir. Her katın %7 nur birikimiyle anahtarı rehinededir. Rehine anahtarları birer birer ele geçirip gök katlarının kilitlerini ruhumuz için birer birer açar ve sonuçta ruhumuz Allah'a ulaşır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nereden anlarız teslim olduğunu? Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu özelliği kazanmasıyla birlikte ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur. Bu teslimle birlikte fizik vücudumuzun da hidayeti tamama ermiştir. Önce ruhumuz Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Sonra da burada 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlamıştır. Bundan sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaşmadan evvel Allah'a fizik vücudumuzu teslim ettiğimiz noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Bize yalnız zemin kat gösterilir. Daha sonra birinci kattan itibaren bütün gök katları birer birer gösterilecektir. Zemin kat gösterildiği sürece Ulul Elbab makamındayız.

yine de Allah'a teslim olacak bir emanet haline gelir ve daimi zikirle birlikte Allah'a teslim olur. Böylece fizik vücudumuzun hidayetinin bütünlenmesinden sonra Allah'a teslim ve nefsimiz de Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. Üç hidayetin birincisi 22. basamakta tamamlanmıştır. Ruhun Allah'a teslimiyle. İkincisi 25. basamakta tamamlanmıştır. Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimiyle tamamlanmıştır. Nefsimizin Allah'a teslimiyle. Ve Allah Teala bütün gök katlarını gösterdikten sonra bizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Ve Tevbe-i Nasuh'tan sonra dört kademe Allah'a kul olma devam eder. Sonra Allah'a köle oluruz. Ve burası konunun son merhalesidir artık. Üç teslimimiz de tamamlanmıştır. Öyleyse İslam'ın beş safhasında üç tane hidayet oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı diliyoruz. Dilediğimiz anda cennet bizim oluyor. İkinci safhada mürşidimize ulaşıyoruz ve hidayet başlıyor. Nefsimizin kalbinde temizliklerle beraber. Burası ikinci safhadır. Daha üstün bir cennetin sahibi oluyoruz. İkinci cennet. Ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersek, daha üstün bir cennetin, üçüncü cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin de yarısı bizim oluyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuzun hidayetinde beşinci cennetin dördüncü cennetin sahibi oluyoruz. Ve dünya saadetinin %90'ına sahibiz. Fizik vücudumuzun tesliminden sonra daimi zikirle nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Beşinci cennetin sahibi oluyoruz. Felaha ulaştığımız zaman altıncı cennetin sahibi oluyoruz ve İhlas makamında mutluluğumuz dünya saadetimiz %100'e ulaşmış durumda. Artık öyle devam ediyor. Ve ne zaman Allah'a köle olabilirsek en üstteki yedinci cennete ulaşıyoruz. Dünya saadetimiz gene bütünüyle devam ediyor. Öyleyse üç hidayet ruhumuzun Allah'a teslimiyle birincisini, fizik gücümüzün Allah'a teslimiyle ikincisini, nefsimizin Allah'a teslimiyle üçüncüsünü yaşadığımız üç ayrı hidayet türüdür. Ve nevi şahsına münhasırdır her biri. Birbirinden farklı özellikler gösterir. İşte böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olmak şerefine, İslam olmak şerefine ereriz. Allah'a teslim olmuş birisi oluruz ruhuyla, beçiyle, nefsiyle. Üç hidayeti tamamlamış bir insan oluruz. Allah-u Teala'nın hepinizi üç hidayetin tamamına, dünya saadetinin bütününe, cennetlerin en üstününe layık görmesi ve bu hedeflerin hepsine ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: Allah razı olsun.
1: Efendi Hazretleri, insanlar arasında yaygın bir inanış var.

0: Bu vücuttan çıkarsa kişi ölür diyeyim. Kesinlikle ölmeden evvel ruhun avukatlara ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Dolayısıyla burada hidayet kavramında bir kargaşalık oluşuyor. İnşallah bize ruh konusunda Allah-u Teala ölmeden önce ulaşma var mı? Ve hidayet kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salamu aleyküm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah-u Teala bu istikamette Kur'an'da çok şeyler söylemiş. Her şeyden var. Şunu kesin olarak belirtmem gerekir ki hidayet kavramı 14. asırda tamamen değişmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'de hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şeklinde dizayn edilmiş. Ama bugün ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde hidayet kavramı doğru yol olarak basitlandırılıyor. Evvela her şeyden önce şunu söylemek lazım ki hidayet yol değildir. Hidayet bir vetiredir, bir işlemdir. Bu işlem insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması şeklinde Kur'an-ı Kerim'de tarifini bulmuş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu tarifi net olarak veriyor. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime Allah Teala gene aynı kavramı aynı şekilde dizayn etmiş. Diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah-u Teala aynı kavramı aynı standartlarda bir defa daha veriyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillahü fehven muhtend. Allah kimi ona kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. Demek ki bir insanın hidayete ermesi onun ruhunun Allah'a ulaşmasına bağlı. Peki bunun bir özelliği var mı? Elbette var. Bu ulaşma o kişi dünya hayatını yaşarken gerçekleşmek mecburiyetinde. Gerçekleşmezse ne olur? Gerçekleşmezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah-u Teala bu hususu Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar diyor ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatından mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Kim ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a milaki olmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede Yunus 8'de diyor ki Allah-u Teala onların kazandıkları dereceleri itibariyle, muktesebatları itibariyle, iktisap ettikleri dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse bu Allah'a ulaşma kavramı
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği kavram. Adeta her şey bunun üzerine kurulmuş. Çünkü eğer bir cennet tarzından bahsediyorsanız, bunun mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla kesin bir illiyet rabıtası var. Allah Teala konuya ne kadar önem vermiş? Ne kadar önem verdiği son derece açık. Allah'a özelde 3 tane yemin vermişiz. Nefsimize tezkiye etmek yemini vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma ahdi vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma misaki vermişiz. Ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etme ahdi vermişiz. Bunlardan 2 tanesi nefsimizin yemini 3 defa ve fizik vücudumuzun ahdi, o da 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ama ruhumuzun Allah'a güzel medene ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten 9 defa farz mı kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı? Evet, işte Zümer Suresi 4. ayet-i kerime 1. farz mı? 1. farz. Allah-u Teala diyor ki ve enibü ilâ rabbiküm ve estumulehu min kavle en yeteşmin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Ölmeden önce diyor Allah-u Teala. Bunu yapacaksınız. İkinci ayet-i kerime Zariyat 50. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et, geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bir serbest iradeye sesleniyor. Dilediğini yapabilecek olan imkana ve güce sahip olan bir insan. Bunun hayatta olan bir insan olduğunu kesin. Neden? Allah-u Teala emir veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ölüye ey ölü şöyle yap diye emir vermiş değil. Verdiği emir serbest iradesi olan, bu iradeyi kullanabilecek vitaliteye, canlılığa, hayata sahip olan bir varlığa sesleniyor Allah-u Teala daima. Hep emirler dizisi. İşte bu emirlerden bir tanesi de üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ölümden evvel olduğu kesin. Yani hiç kimse öyleyse bu davet ölüm davetidir diyemez. Neden diyemez? Çünkü üzerinize ölüm gelmeden önce davete icabet edin diyor Allah-u Teala. Aksi takdirde zaten ne olurdu? Bunların hepsi ölüm emri olurdu insanlara. Oysa ki Kur'an-ı Kerim intiharı kesinlikle cehennem konusu yapmış. Kim normal bir ölümle ölmez de intihar ederse, yani kim kendisini öldürürse, kendi hayatına kendisini son verirse, o kişinin mekanı cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte hadis-i şerif şöyle, bir savaşta çok yaralar alan birisi, sahabe onu gösteriyor birbirlerine, mutlaka bu cennete girer diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o cehenneme gidecek. Sahabe diyor ki çok güzel savaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 2 defa daha söylüyor, o cehenneme gidecek. O cehenneme gidecek. Sonra bakıyorlar ki o kişi o gece intihar etmiş.
Kur'an'daki hükmeye uygun olarak kendime gitmesi söz konusu. Öyleyse, hal böyleyse bu saydığımız emirlerin hepsi o insanlara göre ölüm emri saydıkları emir. İnsanları demek ki hepsini cehenneme sokmak için Allah'ın verdiği özel bir emir. Hepimize Allah Teala emrediyor ruhunu. Allah'a ulaştır. Ölümle beraber ulaştıracaksa terslik hangi açıdan? Bu bir ölüm emri oluyor o zaman. Ölüm emri olunca da Allah Teala kainatta en çok sevdiği, üzerine titrediği, kainatı kendileri için yarattığı ve sadece cenneti almak istediği insanların hepsini kendi ellerini cehenneme gönderecek demektir. Tabiatıyla böyle bir saçmalığı kabul etmek söz konusu değil. Allah Teala'nın emirlerine tamamen ters düşüyor. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَارِ. O onlar ki Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler. Özellikle misaklarını bozmazlar. Yani özellikle onun üzerine tutarlar, onu mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlarmış bu insanlar? Söylüyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime son derece açık. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani hayattayken, ölmeden evvel bunu gerçekleştiriyorlar. Serbest iradeleri varken, o iradeyi uygulayabilecek hayatta bir vücutları varken. Allah-u Teala ölmüş olan bir insana bunu söyleseydi, fizik vücut ölmüş olduğu için böyle bir olayın gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. İşte Allah-u Teala'nın dininde emirlere baktığımız zaman bunların tam 9 tane emir olduğunu görüyoruz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kim bana ulaşmışsa, sırat-ı müstakim üzerinden ulaşmışsa, ki başka bir yolu, mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruh Allah'a ulaşır. Sen de onun yolunu takip et. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah-u Teala. Sekizinci ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'ı yedi darü selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre Allah-u Teala teslim yurdu diye, selam yurdu diye kendi zatından bahsediyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetine ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıldır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte Yunus 25'te de Allah-u Teala kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor ki demek ki Allah-u Teala'nın zatı olduğu kesinleşiyor. Ve 9. ayet-i kerime Müzemmil 8 Allah-u Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettülleyi tettiler. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden gizlerek ona Allah'a ulaş. Öyleyse ne görüyoruz? Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel ulaşmasını, Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Konu böylesine önemli bir konu. İşte insanların dinin sahasına ulaşması bu vetiliği gerçekleştirmeleri mümkün.
her zamanımızda bu konu bir insanın Allah'ın yoluna girmesine itibaren 3-4 aylık bir süre içerisinde, hadi uzatalım 5-6 aylık bir süre içerisinde mutlaka gerçekleşir. İşte Allah'ın kurtuluş reçeteleri Kur'an-ı Kerim'de izah edilmiş ve iblis hepsini yok etmek için özel bir gayretin içinde. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman hidayetin mahiyeti son derece açık olarak çıkıyor ortaya. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir insan bunu gerçekleştiremezse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer gerçekleştirirse bu kişi hidayete erer ki o zaman da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hidayet bu standartlar içinde insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması oluyor. Ve bizim zamanımızın din alimleri diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Ama ölmüş bir insanın ruhudur bu. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz diyorlar. İşte zamanımızın alimleri, yani ilmi Kur'an'dan, yani Allah'tan öğrenecek yerde Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakıp insanların yazdığı kitaplardan din öğrenimi yapan ve başkalarını da o kitaplardan din öğreten bugünün din adamları hidayet kavramını yok etmişler böylece. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşabilir. Şimdi bu hususun ne ölçüde doğru olduğuna beraberce bakalım. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sizin için vekil kılınan ölüm melekleri gelirler ve sizi öldürürler. Sonra Allah'a döndürülürsünüz. Şimdi bu ölüm olayına dikkatle bakalım. Acaba ruhumuz Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından, Azrail Aleyhisselam'ın vazifeleri tarafından ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı için mi ölüyoruz? Yoksa başka bir sebep mi var? Başka bir sebep var. Vücudumuzda 200 trilyon hücre var. Bu hücrelerin her birisinde mitokondriler var. Elektrik enerjileri. İnsan vücudundaki bütün işlemler elektrik enerjisiyle gerçekleşir. Ve bu elektrik enerjisini kendimiz üretiriz. Fizik vücudumuz 200 trilyon hücresinin her birine mevcut olan mitokondrilerle devamlı elektrik enerjisi üreten bir varlıktır. Ve elektrik enerjisi varsa hareket edebiliriz. Ellerimizi hareket ettiririz, konuşabiliriz, görebiliriz, midemiz çalışır, bağırsaklarımız çalışır, kalbimiz çalışır. Bütün sistemler %100 elektrik enerjisinin üretilmesine bağlıdır. Bu elektrik enerjisinin üretilmesi bir hususu da gerçekleştiriyor. Ve Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey insanların mutlaka mutlu olması. Şimdi Azrail Aleyhisselam veya onunla alakalı olan, onunla bir tevazu yapan melekler geldiler. Ne yaparlar? Kontağı kapatırlar. Kapatırlarsa ne olur? Kapatırlarsa eğer elektrik enerjisi üretmez olur vücudumuz. Yani mitokondriler
vücudumuzun elektrik jeneratörleri artık elektrik üretmez olurlar. O zaman ne olur? Son üretilen enerjiyle fizik vücudumuz daha 5 dakika, 10 dakika daha fazla hayatta kalabilir. Ama beyni oksida gitmediği için beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yavaş yavaş yayılır ve ölürüz. Ama bu arada enteresan bir başka sonuç daha var. Vücudumuzdaki elektrik enerjisi elektromanyetik alan oluşturuyordu. Bu elektromanyetik alanın bir kutbu, yani kuzey kutbu ruhumuzu vücudumuza çekiyordu. Diğer kutbu, güney kutbu da nefsimizi kendisine çekiyordu. Ama elektrik enerjisi üretilmeyince manyetik alanlar da yok oldu. Yok olunca vücudumuzun nefsimizi ve ruhumuzu kendine çekme özelliği bütünüyle kayboldu. Kaybolunca artık vücudumuz çekemiyor. Ölen bir fizik vücut bu manyetik alan kaybolması sebebiyle kendisine ne nefsi ne de ruhu çekemez. İşte bu sebeple o ana kadar fizik vücudumuz tarafından çekilen ruhumuz ve nefsimiz vücudumuzu terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Ve bu terk olayı terk ikisinin de ayrılması veya fizik vücudumuzdaysa ruhumuz her ikisinin de ayrılması ruhun başımızın üzerinde sağ tarafta nefsin de başımızın üzerinde sol tarafta yere paralel olarak oluşması şeklinde tecelli eder. Eğer görseydiniz her ikisinde bir sigara dumanı gibi vücuttan ayrıldığını sonra başımızın üzerinde şekillendiğini görecektiniz. Öyleyse nefsimiz de ruhumuz da biz ölçüden sonra bizi terk ediyor. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölmüyoruz. Elektrik jeneratörleri Azrail Aleyhisselam tarafından kapatıldığı için ölüyoruz. Ruhumuzun ve nefsimizin vücudumuzdan ayrılması ise öldükten sonraki bir olaydır. Bu neyi ifade eder? Fizik vücudun içinde ruhu olan bir insanı. Ya ruhumuz Allah'a ulaşmışsa o zaman da ruhumuz Allah'ın katından gelir ve başımızın üzerinde mutlaka yerini alır. Sonra ne olur? Sonra Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır. Sitede müntihaya kadar beraber çıkarlar. Sitede müntihadan sonra da insan ruhu yokluğa ulaşır ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte zamanımızın alimleri ne yani diyorlar insan ruhu Allah'a iki defa mı döner? Katiyen böyle bir şey olamaz diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim de bu katiyen olamaz dedikleri şeyin mutlak olarak oluştuğunu söylüyor. İşte İsra Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyordu? Vestaînü bis-sabr ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel-hâşiîn. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istaneyi isteyin. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Tamam. Ya 45. ayet-i kerime ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ne diyor? اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar مُلَاكِي رَبِّهُمْ Rablerine mülaki olacaklardır. Ve ennehüm ve muhakkak ki onlar ileyhi ona Allah'a raciun rücu edeceklerdir. Başı nasıl gidiyor ayet-i kerimenin? Onlar yakin hasıl ederek son derece ciddi bir yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. Kim tarafından? Onlar tarafından mı? Hayır, Azrail Aleyhisselam tarafından. Öyleyse burada bir olgu var. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve Allah'a ulaşıyor. İki tarzda. Bir, biz onu ulaştırıyoruz. Bunun adı hidayete ermek.
İki, biz ulaştırmıyoruz. Biz ölmüşüz. Hidayet ermişsek Allah'ın zatından ruhumuz gelmiş. Eğer Allah Teala bize taht ihsan etmişse tahttaki ruhumuz gelmiş. Ama her halükarda eğer Allah'a ulaşmışsak ruhumuz mutlaka geri dönüp fizik vücudumuzun başının üzerine yerleşmiş. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmamış olan biriysek, hidayet ermemiş biriysek o zaman zaten ruhumuz vücudumuzda ve ölümle beraber sigara zamanı gibi vücudumuzdan ayrılıyor. Vücudumuzun üstünde yerini alıyor. Öyleyse böyle bir düzende görünen şey odur ki ruhumuz iki defa Allah'a ulaşıyor ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu son derece net olarak söylüyor. Yani insanların ölümden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir demesi sadece bir yalanın haykırılmasıdır. Ve şeytan bütün bu zavallı alimlere yalanını kabul ettirmiş durumda. Bu insanlar diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hidayette sizin söylediğiniz gibi insan ruhunun Allah'a ulaşması değil, bir doğru yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını çok açık bir biçimde ifade buyurmuş. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşıyor. İşte bunun adı hidayete ermek. Ve böyle bir olayın ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla mutlulaması söz konusu. Allah'a doğru yola çıkabilmesi için. Bu ise mutlaka mürşide ulaşmayı gerektiriyor. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşamadan hidayet için yola çıkamaz. Öyleyse ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, böyle bir şeyi gerçekleştirirsek ne olur? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. وَنِيمِينَ اِلَيْهِ وَاَيْهِتَّكُمْ Ona ruhunu ulaştır, döndür ve böylece takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimelerinde ve uzzifetil cenneti lil mutakine gayri vayit haza ma tuadune ikilli ebabin hafiz. Diyor ki Allah Teala bütün insanlar için şunu söylüyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılıyor. Kime yaklaştırılıyor? Takva sahiplerine. Ve takva sahiplerinin muhtevasından bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor hafizdir ve evvaptır. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey, vaat olunduğunuz cennet işte budur. Hadi girin içeri diyor Allah Teala. Bütün hafizler için başının üzerinde mürşidin ruhunu taşıyanlar için ve evvap için yani meaba ulaşmış ve sığınmış olanlar için. Öyleyse Allah Teala meab kelimesiyle neyi kastediyor? Kimin ruhu ölmeden evvel vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakimi tamamlamışsa o kişi yokluğa ulaşır, o kişinin ruhu. Ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bunun adı da hidayet oluyor. Ama 23 tane
Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizim ülkemizde. Hepsinde hidayet kelimesi geçen bütün ayetleri taradık ve gördük ki hepsinde ne zaman hidayet kavramı geçmişse doğru yol diyorlar. Ve sırat-ı müstakim için de aynı ifadeyi kullanıyorlar. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Hem de doğru bir yoldur. Tamam. Ama vasfı vermiyor doğru yol demek. Yetmez. Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Senin söylediğiniz gibi Nisa 175'te. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yolsa bu yol Allah'a kadar uzanıyor. Ve kim Allah'ın üzerine 9 defa farz kıldığı o hususu gerçekleştirmezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde bu büyük fakirleti söylüyor. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasipleri yoktur diyor. Allah'a verdiğimiz misak ne? Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Gerçekleştirmezsek ahirette bir nasibimiz yok. Yani cennete girmemiz mümkün değil. Ama gerçekleştirirsek ne oluyor? Bir sonraki ayet-i kerime Ali İmran 77. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa insanlar ne olurlar? Cennet onlara açılır. Demin Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennetin takva sahipleri için uzak olmadığını, yaklaştırıldığını, hadi onlara buyurun cennetimize girin dendiğini gördük. Peki bu cennet kavramı bütün takva sahipleri için geçerli midir? Geçerlidir. Ali İmran suresinden 15. ayet-i kerimesi hem de 198. ayet-i kerimesi cennetin takva sahipleri için hazırlandığını ve takva sahiplerine ait olduğunu söylüyor. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi oluyordu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre görüyoruz ki bir insanın takva sahibi olması onun aslında ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla yani hidayete ermesiyle mümkün. Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor. Takva sahipleri için cennetin hazırlandığını, onların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Elbise son çıkardığımız kitapta hidayet kavramını açıklayan 73 tane ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Nasıl bahsediyoruz? O ayetlerin her birini alıyoruz. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin her birinin bu ayet hakkında ne yazdığını Türkçe olarak, metin olarak ne verdiğini yazıyoruz. Sonra da bizim o ayet hakkındaki açıklamamızı yazıyoruz. Ve şunu görüyoruz. Ne zaman hidayet kavramı geçmişse, yalnız hidayetin geçtiği ayetler bunlar. Bakıyoruz ki hepsi için bu insanlar doğru yol kelimesini kullanmışlar. Ve böylece sırat-ı müstakimin temel fonksiyonunu yok etmişler. Sırat-ı müstakim için doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim gerçekten bir doğru yoldur. Eksiklerin arası Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylemiyorlar. Söylerlerse ne olur? Yolcu var mı? O kadar iddia ettikleri şeyi kendileri mahvetmiş olurlar. Neydi iddiaları? İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Hidayet kavramını Kur'an'daki manasıyla verirlerse ne olacak? Bu yoktur'u vardır'a çevirmeleri söz konusu. Onun için bu insanlar şimdi aşk ile ve şevk ile hep
hidayet kavramını saklamaya, gizlemeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki böyle yapmaları sadece öldükten sonra cehenneme gitmelerini değil, bir de omuzlarını aldıkları vebal dolayısıyla cezalarının kat kat arttırılmasını ifade ediyor. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti ketmederse, yani bildiği halde gizlerse, saklarsa, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu hidayeti gizleyen, insanları hidayete ulaşmaktan men eden insanların durumlarına baktığımız zaman bunun korkunç bir şey olduğunu görüyoruz. İşte Nisa suresi 167, 168, 169 Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِلَلَنْ بَيْدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا onlar kafirlerdir. Küfür üzere olanlardır, küfürde olanlardır. Özellikleri kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Yani ruhları sıratımız hüküm üzerinde değildir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir kanaat içindedirler. Devam ediyor Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَالَمُوا Bunlar hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Bu sebeple zalimlerdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَيْهُمْ Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Bu kişiler mürşitlerine ulaşmış oldulardı. Hidayete adım atacaklardı. Ve Allah-u Teala onları mutlaka cennetine kabul edecekti. Ama dalal ettiler. Allah-u Teala mürşitlerine ulaşıp hidayet adım atsalardı onların günahlarını sevaba çevirecekti. Yani onları mağfiret edecekti. Ama bunlar Allah'ın yolunda değiller. Bu yüzden Allah-u Teala asla onlara mağfiret etmiyor. Yani onların günahlarını sevaba çevirmiyor. وَلَا نِيَتِيَهِمْ تَر۪يكًا Onları Allah asla tarık-ı müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. اِلَّا تَر۪يكَ cehenneme. Sadece cehennem yoluna, cehenneme ulaştıran yola ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların cehenneme ulaştıkları bir yol var. Bu yola sırat-ı cehennem diyor Allah-u Teala. Ve son cümlesini söylüyor halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır. Öylesine geliyoruz. Kim hidayete eremezse o kişi ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hidayet kavramını ait olduğu yere oturtmak. Ama gördüğümüz kadarıyla 73 ayet-i kerimenin hiçbirinde ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hidayet kavramını ait olduğu yere oturtamamış. Hep nerede Allah-u Teala hidayetten bahsederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasından bahsederse görüyoruz ki o zaman bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhun Allah'a ulaşmak üzere yola çıkışı, hidayet adım atış, Allah'a ulaşması, hidayete ermek olarak dizayn edildiği halde insanlar baştan beri bunu reddettikleri için o zaman saklamak mecburiyetinde kalmışlar. Bütün bu ayetlerdeki asli manayı değiştirmişler.
Değiştirince ne olmuş? İnsanların cennete gitmelerine mani olmuşlar. İnsanların bu istikamette cennete ulaşmaları bu insanların eliyle kesteklenmiş, yok edilmiş. Ve bunların eliyle milyonlarca insan cehenneme mahkum edilmiş. Oysa ki Allah-u Teala hidayete adım atan bir insanın daha hidayete ermeden evvel şeytanın bütün zırvan ilimlerinden korunacağını ifade ediyor. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedürrüküm men dalle izahtedeytüm. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz hidayete adım attığınız zaman dalalette düşmüş olanlar, dalalettekiler size asla zarar veremezler diyor. Neden zarar veremezler? Çünkü mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerine yerleşiyor. Bu ruhun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima üstündür. Aksi takdirde Allah-u Teala onları bir kişinin başının üzerine mürşid ruhu olarak hiçbir zaman göndermez. İşte oraya gönderince onu bu ruhun koruduğunu Allah-u Teala açıkça ifade etmiş. Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan ve bir muhafız vardır. Onları muhafaza eder diyor. Ve diyor o insanlar hareketlerini bozmadıkça, Allah'ın yolundan çıkmadıkça Allah onlara gönderdiği o hidayete ulaştırıcı faktörü onların başının üzerinden almaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey hidayete adım atmak, hidayete ermek söz konusudur. Kim hidayete adım atarsa o kişi hayattaysa mutlaka hidayete erer. Ama Allah-u Teala onu o noktadan evvel öldürürse ne olacak? O kişi gene hidayete ermiş gibi Allah'ın cennetine girecek. Çünkü cennet kavramı hidayete ermekle başlamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gideceğini Allah-u Teala açıklamış. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Hac 54'te Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve böylece amin olursa onları mutlaka sırat-ı müstakime yani mürşitlerine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanlar mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaştıkları gün el yapacaklar, tövbe edecekler ve ruhları mutlaka vücudundan ayrılacak. Dikkat edin. Hidayete ermek üzere Allah'ın insanın vücudundan ayırdığı ruh Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkar. Ve bir insanın ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde bulunması için mutlaka o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Öyleyse hidayete adım atma müessesesi kişinin mürşide ulaşmasıyla mümkün ve sırat-ı müstakimin üzerinde mürşide ulaşmamış olan hiç kimsenin ruhu bulunamaz. Fatiha suresinin sonu Elettalin kelimesiyle bitiyor. Zalayettekiler de sırat-ı müstakim üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayet kavramı sırat-ı müstakimin üzerinde
bir ruhun bulunmasını ve sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a yolculuk yapmasını kapsamına alır. Böyle bir şey yoksa, bir yolculuk yoksa hidayet de yoktur. Hidayet eğer insanlar tarafından söylendiği gibi doğru yol olsaydı, herkes kendisini doğru yolda zannediyor. Bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren bir insan doğru yolda olduğundan emin. Oysa ki ruhu yüzünden ayrılmamış. Nurcu kardeşlerimiz diyorlar ki tarikat devri geçmiştir. İmanı kurtarma zamanıdır. İyi de mürşit olmadan nasıl mümin olacaksınız? Mürşidinize ulaşmadan hiçbirinizin kalbine, kalbinizin kapıları açılırsa Allah kalbinizi mühürden açıp içine imanı yazmaz. Yazmazsa mümin olamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanlar için bir hedef gösteriyor. İnsan ruhunun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması hidayetin başlangıç noktasıdır. Mürşide ulaşmadan böyle bir olay mümkün değil. Mürşide ulaşınca mümkün mü? İşte Nebe Suresinin 38 ve 39. ayetleri. Nebe 38'de Allah-u Teala bir yemin merasiminden bahsediyor. Tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler orada. Zamanın halifesi de orada. Mürşit ve mürit de orada. Allah'ın kendilerine izin verdiği şekilde iki kişi konuşur. Birisi söyler, öteki de onun söylediklerini tekrar eder. Bir sonraki ayet-i kerime sonucu söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitlerde ila rabbihi me'amar. İşte o gün hak günüdür diyor Allah-u Teala. O gün hak günüdür. Neden? O kişi hakka ulaşmayı dilediği için, onun için mürşidine ulaşmış, önünüzü söküp tövbe etmiş. Ne olur peki? Femen şahitlerde ila rabbihi me'amar. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Yani kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bakınız Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala ne buyuruyor? Vallahi indehu hüsnünde ve yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel mehaptır, en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktan bahsediyor Allah-u Teala. O Allah'ın zatıdır. İşte insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları onların temel hedefidir. Bütün insanlar için mutlak olarak bu geçerlidir. Allah-u Teala onun için Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. İstiyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Nasıl ulaştıracak? Evvela mürşidlerine ulaştıracak. Kişi mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru, Nebe Suresi 38. ayet-i kerimesinde Allah'ın ifade buyurduğu gibi yola çıkacak ve sonunda Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Öyleyse görüyoruz ki hidayet mefhumu insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşir. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıramamışsa,
o kişi hidayete eremeden şu dünyadan göçmüştür. Allah'ın cennetini hak edememiştir. Öyleyse Allah Teala'nın hidayete erenlerle ermeyenler arasında yaptığı farklılığı açıklayan ayetlerde şunu görüyoruz ki, kim hidayete ermeden bu dünyadan ayrılırsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan ayrılırsa, o kişinin ne mürşidine ulaşması söz konusudur, ne de ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırması söz konusudur. Ve bu kişi hidayete eremeden bu dünyadan ayrılacak olan biridir. Hidayete eremediği için de gideceği yer Allah'ın cenneti değil, sadece cehennemidir. Hidayet yolu sırada müstakimdir. Sırada müstakim için de doğru yol diyenler, hidayet için de doğru yol diyenler, sırada müstakimde gerçekten bir yolun doğru yol olduğunu söylüyorlar. Sırada müstakim doğru yoldur. Farklılığı ne, eksik söyledikleri şey ne, Allah'a ulaştıran bir doğru yol olduğunu izliyorlar. Çünkü temel iddiaları insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir şeklinde. O zaman ne oluyor? O zaman doğruyu söylemekleri için onu müdafaa etmek mecburiyetinde kalıyorlar. İşte böyle yalan söyleyen insanlar Rad Suresinin 20, 21, 22. ayet-i kerimesinde Allah'ın bütün hakikatlerini değiştirmişler. Şimdi diyor ki Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Arkasından diyor ki velâ yenkücünen misak ve misaklerini bozmazlar. Onlar da böyle yazmışlar. Yeminlerini bozmazlar demişler. Sonra diyor ki Allah Teala vellezine yasulûne ma emenallâhü bihi en yusulem. Vellezine ve onlar yasulûne ulaştırırlar, vasıt ederler ma şeyi emenallâhü Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yusule ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Peki mealler ne diyor? Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Allah Teala ne akrabalık kelimesini kullanmış, ne bağ kelimesini kullanmış, ne kuvvetlendirmek kelimesini kullanmış. İnsanlar o yaptıkları büyük hatayı gizleyebilmek için Allah'ın bütün hakikatlerini tersine çevirmekten, yalan söylemekten çekinmiyorlar. İşte bu yalanları da burada böyle söyledikleri için onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demedikleri için, yalan söyledikleri için burada sonucunu da değiştirmişler ayetin. Ve Allah Teala devam ediyor. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşevne rabbeyim. Ve Rablerine karşı hoşu duyarlar. Şimdi bundan sonrası vellezine sabır iptigare ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Dikkat edin, zatı dilemek iki ayrı anlam taşır. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bir, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. İki, Allah Teala burada vellezine ve onlar sabır iptigare sabırla dilerler, Allah tarafından isterler. Ve çerabeyim.

İşte bu sebeple son derece önemli bir konu bu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi hidayeti gizlemişler. Gizleyince insanların hidayete ermesini engellemişler. Engellemişler, onların hep cehenneme gitmelerine sebebiyet verecekler 70 milyon insanın. Şimdi Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet kerimesine bakalım beraberce. Allah Teala diyor ki o cehenneme gidenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala onlara iki kat mı azap verecek? Kendi azapları x kadarsa 2x kadar mı? Hayır. Her yoldan çıkardıkları kişinin, Allah'ın yoluna girmekten men ettikleri kişinin azabını da onlara yükleyecek Allah Teala. Her biriyle iki kişi teşkil ediyorlar. Her yoldan çıkardıkları kişiyle bu yoldan çıkaranlar iki kişi oluşturuyor. Ve her yoldan çıkardıklarının günahları onlara da yazılıyor. Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onların kazandıkları size de yazılır. Kimin dalaletine sebep olursanız onların kaybettikleri size de yazılır. Öyleyse kimse kimsenin günahını normal şartlarda yüklenmez. Ama eğer bir insan başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa onun omuzlarında vebal vardır. O vebal kaç kişiyi hidayetten men etmişse o kişiyi o kadar onların bütün günahları kadar cezalandıracak olan bir hükümiyettir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın hidayetine mazhar olabilmektir. Ama insanlar ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah'ın gerçeklerini gizlemekte hala ısrarlılar. İşte biz çıkardığımız daha birinci Kur'an-ı Kerim cildinde 94 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim hazırlamak mecburiyetine kaldık. Sadece Bakara kelimesinde geçen mefhumları onların Allah'ın söylediğinden ne kadar farklı bir yoruma tabi tuttukları ve ne kadar geniş ölçüde değiştirdikleri böylece ortaya çıktı. Ve yazdığımız kitapta da Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı demek daha doğru. O kitapta da anlattık ki 73 tane ayet-i kerimede insanlar hidayet mefhumunu gizlemişler. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlemişler. Ve insanlar için bu konu bütün insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an hakikatlerinin insanlar tarafından öğrenilmesini ve hepsinin hidayet ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek bütün insanların cennet saadetine ve dünya saadetine hepinizin dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Yani hepinizin hidayete ererek sizce hayır olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek. Allah hepinizden razı olsun. Es-Fatiha ve As-Salamu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir başka konuda üniversitemizin bir başka dersinde, dinlerin birleştirmesi dersinde gene bir aradayız. Kod numarası 1.2.14. Bunun muhtelif bölüm, üçüncü bölümü Allah-u Teala'nın dizaynı, dinlerin birleştirilmesi. Her sohbetimizde ayrı bir açıdan dinlerin birleştirilmesi konusuna beraberce gireceğiz. Allah-u Teala diyor ki sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi bana diyor Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Bunun dışında başka bir din hiç olmadı diyor. İşte Allah'ın hükümlerinin bütün dinlerde aynı olduğunu, bütün semavi kitaplarda Allah'ın hükümleri aynıdır adı altında beraberce gözden geçireceğiz. Allah'ın bütün semavi kitaplarda hükümleri aynıdır. Takva sahibi olmak, mümin olmak, Allah'a kul olmak, hikmet sahibi olmak, hepsi sadece Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya konulmuş olan olaylar değil. Bütün peygamberler kendi kavimlerine, bütün dünyaya, kainata aynı şeyleri söylemişler. Zamanımızsa bir kainat aydınlatılması devridir. Bu devirde bütün kainata açıklamalar ulaşıyor. Ve bütün kainatta sadece bir tek dinin var olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte o dinin tek din olduğunu anlayabilmek için her peygambere, her açıklama ile görevli kıldığı kişiye Allah Teala'nın hep aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. Aynı emirleri verdiğini görüyoruz. Aynı kavramlar söz konusu. Öyleyse beraberce bakalım ne diyor Allah Teala Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kablihi kitabu Musa imamen ve rahmeten. Ve haza kitabın musaddikun lisanen arabiyyen. Li yunzirellezine zalemu ve büşra lil muhsinin. Diyor ki Allah-u Teala ve min kablihi Kitab-ı Musa, ondan evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel Musa'nın kitabı, yani Tevrat. İmamen ve rahme. Bir rehber de diyor Allah-u Teala ve rahmet kaynağıydı diyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim alemlere rahmet olarak indirilmişse, Tevrat içinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesinde aynı olduğunu söylüyor. Onun da hidayet rehberi, onun da imam olduğunu, hidayete erdirici olduğunu, hidayet rehberi olduğunu söylüyor Allah-u Teala.
Ve açıklama yapıyor Allah Teala. Haza, işte bu kitabın, kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de musaddikun, tasdik edendir. Kendinden evvelki kitapları tasdik eden bir kitaptır diyor Allah Teala. Haza kitabın, işte bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim musaddikun, tasdik eden bir kitaptır. Lisanen Arabiyen, Arap lisanıyla indirilmiştir. Yünzürellezine zalemu, zalimleri inzar etmek üzere, uyarmak üzere. Ve büşra, müjdelemek üzere, lil muhlisin, muhlisleri muhsin olanları müjdelemek üzere diyor Allah Teala. Şimdi burada bir hususa dikkatle bakın. Kur'an'da Musa'nın kitabı olan, Hazreti Musa'nın kitabı olan Tevrat'ta her ikisinde aynı şeyleri söylüyor Allah Teala. Hem rehberdir, hidayet rehberidir Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, hem de rahmettir diyor Allah Teala. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim kendinden evvelki bütün kitapları tasdik etmek üzere gönderilmiştir. Doğrulamak üzere gönderilmiştir. Ve zalimleri, kendi nefsine ve başkalarına zulmedenleri, Allah'ın yolunun dışında olanları uyarmak için ve muhsinleri de ruhlarını ve beşlerini Allah'a teslim edenleri ve müjdelemek için indirilmiştir diyor. İki ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim ile Tevrat arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Her ikisi de rehber, hidayet rehberi ve rahmet. Allah'ın rahmetine insanları muhatap kılıyor. Ve Kur'an-ı Kerim kendinden evvelkileri tasdik eden bir kitap. Sonra yine bu çerçeve içerisinde göreceğiz ki Tevrat da kendinden öncekileri, kendinden önceki kitapları yine tasdik eden bir kitap. Tevrat kendinden öncekileri, o Hazreti Musa'dan evvelki bütün peygamberlere Allah'ın verdiği kitapların hepsini tasdik eden bir kitap olarak indiriliyor Allah Teala tarafından. Zebur, diğer kitapları ve Tevrat'ı da tasdik eden bir kitap olarak indiriliyor. İncil, diğer kitapları, Tevrat'ı ve Zebur'u tasdik eden bir kitap olarak indiriliyor. Kur'an-ı Kerim de diğer kitapları, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tasdik eden bir kitap olarak gönderiliyor. Bütün kitaplar kendilerinden evvelkileri mutlaka tasdik ederek indiriliyor. Ve aynı şeyleri muhtevi. Tek Allah bütün peygamberlerine sadece aynı emirleri vermiş. Ali İmran suresinin 3. ayet-i kerimesi. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı. Sana kitabı hak ile indirdik diyor Allah Teala. Musaddıkan lima beyne yedeyhi. Senden önceki kitapları tasdik etmek üzere, tasdik edici olarak indirdi. Ve enzelet Tevrat'e vel İncil. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki Allah-u Teala sana senden önceki kitapları Allah-u Teala ile olan
ilişkilere baktığımız zaman bir evvelki ayetle bunun arasındaki ilahiyat rabıtasını kurduğumuz zaman sana diyor Allah Teala bu kitabı hak ile indirdik ama musaddıkan indirdik. Senden evvel bu kitaptan evvel indirilen bütün kitapları tasdik edici olarak indirdik. Ondan sonra diyor ki biz gene tasdik edici olarak Tevrat'ı ve İncil'i de indirdik. Tevrat kendinden evvel gelenleri, İncil de kendinden evvel gelenlerin hepsini tasdik edici olarak Allah Teala tarafından indiriliyor. Öyleyse bütün kitaplar birbirini tasdik ediyor. Hepsi aynı şeyleri muhtevi. Birbirinden farklı bir yapıları yok. Hepsi daha sonra gelen bütün kitaplar daha evvelkileri tasdik ediyor. Daha evvelki peygamberlerin peygamberliğini tasdik ediyor. Resullerin resulliğini tasdik ediyor. İndirilen şeylerin de hep aynı olduğunu görüyoruz. Hidayete Allah-u Teala çağırıyor insanları. Allah'a kul olmaya çağırıyor. Dalaletten kurtarmayı istiyor insanları. Takva sahibi olmalarını istiyor. Ve sadece insanların cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. Ali İmran 48'de Allah Teala diyor ki ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incile. Allah diyor ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada söylediğine bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kitap indirmiş. Bu kitapta hikmet var. Hikmeti de indirmiş oluyor. Ve Allah diyor ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadece bu kitapta söylediği kitap, bu kitabın muhtevasını ve hikmeti değil ona diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Tevrat'ı ve İncil'i de öğretir diyor Allah-u Teala. Çünkü Tevrat'takiler de, İncil'dekiler de, Kur'an-ı Kerim'dekiler de birbirinin aynı. Hepsi o tek Allah'ın her peygamberine onun yaşadığı devirde verdiği aynı bilgiler. Kitabi bilgilerde hiçbir değişiklik yok. Ama iblis zaman içerisinde insanları Allah'ın yolundan saptırmayı ve bütün mukaddes kitapları insanları unutturmayı başarmış. Kitapların bütününü mü? Hayır. Kitapların insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan özelliklerini unutturmuş. İşte bunun neticesinde de Musevilerde, Hristiyanlarda, İslam'da büyük kütleler itibariyle, insanların 190'dan fazlası itibariyle ne yazık ki asılları unutmuşlar. Allah razı olsun. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i de öğretiyor. Tıpkı Hazreti İsa'ya kitabı, hikmeti ve Zebur'u ve Tevrat'ı da öğrettiği gibi. Tıpkı Hazreti Davud'a gene ona verdiği kitabı, hikmeti ve ondan evvel indirdiği Tevrat'ı ve ondan evvelki bütün kitapları öğrettiği gibi. Öyleyse bütün devirlerde hep aynı şeyler oluyor. Allah-u Teala daha evvelki kitapları mutlaka yeni kitabıyla tasdik ediyor.
Manasını hiç düşündünüz mü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Manası şu: her peygamber kendisine düşeni yaptıktan sonra, açıklamalarını yaptıktan sonra, insanları hidayete erdirdikten sonra devirler geçmeye başlıyor. Geçen devirler içerisinde o peygamberlere Hakk'ın indirdiği bütün hakikatleri İblis adım adım insanların yanlış öğretileriyle yok ediyor, şeklini değiştiriyor ve insanlara hakikatleri unutturuyor. Dikkat edin, özellikle insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ediyor İblis. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte gelecek günlerde bütün insanlar öğrenecekler ki Kur'an-ı Kerim, İncil, Zebur, Tevrat, bütün peygamberlere indirilenler hepsi birbirinin aynıdır. Aynı şeriatı yüklenmişlerdir. İşte bu ayetler aynı hususları tekrar tekrar sizlere açıklamak üzere Allah Teala tarafından indirilmiş. Ali İmran 65. Allah Teala buyuruyor: ya ehlel kitabı, lima tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unzilet-i tevratu vel incilü illa min ba'dihi efela ta'tilun. Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında neden tartışıp duruyorsunuz? Tevrat da İncil de ancak ondan sonra, Hazreti İbrahim'in zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? İnsanlar Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti İbrahim Hristiyan'dı diyorlar, Hazreti İbrahim Musevi'ydi diyorlar. Yani Hazreti İbrahim'in o iki dinden bir tanesinin müntesibi olduğunu iddia ediyorlar. Museviler Musevi olduğunu, Hristiyanlar da Hristiyan olduğunu ifade ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, başka bir din yok ki. Hepsi aynı din, tek din. Elbette Hazreti İbrahim de aynı şeylerin sahibiydi. Hazreti Musa da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadılar. Bütün peygamberler zamanında tek bir din yaşanmıştır. Hepsi ve onlara tabi olanlar ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmet sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Allah'a kul olmuşlardır. Hidayete ermişlerdir. Hepsi aynı şeyleri yapmışlar. Aynı kitapları almışlar. Aynı şeriat emrini almışlar Allah-u Teala'dan. Şimdi burada da Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah-u Teala. O Hazreti İbrahim ki Hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala onun. Hanif'ti diyor. Tek Allah'a inanıyordu bir. Ve kendisine bağlı olanlarla beraber tek bir grup oluşturdular. Yani tevhid üzere oldu Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti İbrahim Hanif'ti. Hanif dini iki temel özellikten taşır. Bir, tek Allah'a inanmak ve bunun adı tevhiddir. Tevhid hem insanların birliğini tek bir çatı altında, tek bir kütle oluşturmasını, tek bir kitle oluşturmasını ifade eder insanların. Allah yolundaki inananların birbirine sımsıkı
sarılmış ve tek bir kitle oluşturması hali. Bir de Allah'a teslim olmayı içerir Hanif dini. Öyleyse bütün dinler Hanif dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimini içeren, tek Allah'a inanan ve insanları Allah yolunda tek bir grup haline getiren bir tek din. O zaman insanların Hazreti İbrahim bizdendi diye, Hazreti İbrahim bizdendi diye ayrı ayrı grupların, kendileri gruplara ayrılmışlar. Birbirini ayrı görüyorlar. Hatta ayrı görmek ne kelime? Düşman görüyorlar birbirlerine. Hala birçok dinlerin içinde başka bir dinden olanları düşman saymak bir usul haline gelmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aralarında hiçbir farklılık yoktur diyor. Zaman içerisinde insanlar kendileri farklı dinleri oluşturmuşlar. Ve başkalarını düşman saymaya başlamışlar. Her şey böyle bir negatif düzenden çıkıyor. Öyleyse eğer Tevrat da sonra indirildiyse, Zebur da sonra indirildiyse, İncil de sonra indirildiyse, Hazreti İbrahim'in onlardan evvel yaşadığına göre Musevi veya Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? O, onların da başlangıçta kendi peygamberleri zamanında tabi oldukları, yani Musevilerinde, Hristiyanlarında aynı esasların onlardan evvel sahibiydi. O zaman kendilerinden ondan çok daha sonra insanların isim verdikleri Hristiyanlık gibi, Musevilik gibi dinlerin onlardan birinin müntesibi olması mümkün olabilir mi? Onlar ona intisap ettiler sayılır. Hazreti İbrahim Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin sahibiydi. Tek Allah'a inanmanın ve Allah'a teslim olma dininin sahibiydi. Son derece dikkat çekici bir ayettir bu. Âl-i İmrân suresinin 65. ayet-i kerimesi. Hiç kimse Hazreti İbrahim'e Hanif dininin sahibi olarak onun bir Hristiyan olduğunu veya bir Mesih olduğunu iddia edemez. Bugünkü anlayışlara göre konuşuyorum. Yani Hristiyanların Hristiyanlıktan bugünkü anladıkları şey itibariyle geçerli değil. Museviler için de aynı şey geçerli değil. Zaman içerisinde her şey değişmiş ve insanlar asılları unutmuşlar. İslam'da da ne yazık ki aynı korozyon oluşmuş ve yozlaşma insanların %90'dan fazlasını Allah'ın rahmetinden çekip koparmış. Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıklama yapıyor Hazreti İbrahim için. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi. Ve lâ Nasraniyen. Ve Nasrani de Hristiyan da değildi. Velakin kâne Hanifen Müslima. O Hanif'ti ve Allah'a teslim olmuştu. Hanif olmanın temeli Allah'a teslim olmaktır. İşte kainatın tek dini Hanif dinidir. Bu din Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi insanlara emreder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe onu yaptılar. Hazreti İsa ve havarileri onu yaptılar. Hazreti Davud ve ona tabi olanlar onu yaptılar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar onu yaptılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi haniftiler. Yani Allah'a teslim olmuşlardı. Şimdi Allah Teala da burada öyle söylüyor. Velakin kâne hanifen müslima. O hanif olan ve Allah'a teslim olandı diyor Allah Teala.
ve mâ kâne minel müşrikîn, müşriklerden değildi. Yani birden fazla Allah diye bir şeye inanmazdı, sapmazdı. Öyleyse bakıyoruz ki bütün peygamberler birbirinin aynı şeyleri yapmışlar. Âl-i İmrân suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İnne evlen nâsi bi İbrahim'e. Muhakkak ki İbrahim'e insanların en yakın olanları lellezîne tebeâhu. Ona tabi olanlardı. Ve hazan nebiyyü. İşte bu peygamberdi. Ve vellezine aminu ve aminu olanlardı. Vallahi veliyyül müminin. Ve Allah müminlerin dostudur. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanları, o evvelki peygamber olduğuna göre Hazreti Musa'dan da kendilerine kitap verilen ve zamanımıza kadar gelmiş olan kitapların sahiplerinin hepsi Hazreti İbrahim'den sonra geldiğine göre Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e neden babanız İbrahim diye hitap ettiğini, insanların babası olarak neden Hazreti İbrahim'i vasıflandırdığını burada anlıyoruz. O Hanif dininin sahibiydi. Yani tek Allah'a inanan, tek bir grup oluşturan Allah yolunda ve Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olanlar, edenlerden oluşan bir topluluk. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an'daki açıklamasına bakın. Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar diyor. Onun zamanında, Hazreti İbrahim zamanında ona tabi olanlarla diyor. لَلَّذِينَ تَبَعُهُ ona tabi olanlarla ve hazan nebi, işte bu nebidir, bu peygamberdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın aldığı kitapla hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim'le. Ve Kur'an-ı Kerim Hristiyanlığın da Museviliğin de zaman içerisinde değiştiğini, kitap sahiplerinin büyük kısmının artık kendilerine düşen vazifeleri yapmadığını, farklı bir dinin sahibi olduklarını ve birbirlerinden giderek ayrıldıklarını görüyor. Şimdi burada vellezine aminu kullanmış Allah Teala. Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar, kainatın tek dininin sahibi olan, Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar aminu olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere yıllardan beri aminu olmayı anlatıyoruz. 7 kademeden oluşan bir aminu olma statüsü. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amin olursunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman amin olursunuz. Ve bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz zaman, hakkul yakin olduğunuz zaman gene amin olursunuz. Öyleyse Hazreti İbrahim devrinde de, Hazreti Musa devrinde de, Hazreti Davud devrinde de, Hazreti İsa devrinde de, Hazreti Lut devrinde de, Hazreti Nuh devrinde de, bütün peygamberler devrinde hep amin olmak vardı. İşte bütün peygamberlerin babası olarak geçen Hazreti İbrahim'e baktığımız zaman ona en yakın olanların amin olanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olmanın standartlarına baktığımız zaman bunun bütüne irca edildiğini görüyoruz. İnsanların
nihayete kadar gittikleri bir yol. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde vallahi veliyül müminin diyor. Allah müminlerin dostudur diyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'e tabi olanlar da mümindi. Tabi oldukları an dalaletten kurtuldular. Kalplerinin içindeki küfür kelimesi alındı. Kalplerinin içine iman kelimesi yazıldı. Hepsi mümin olmak şerefine vardılar. Amen olmanın ikinci kademesinde bütün insanlar mümin olurlar. Hazreti İbrahim devrinde de aynı şey söz konusuydu. Ona en yakın olanlar, o devirde ona tabi olanlar, o devirde 7 tane takva kademesini yaşayanlardı. Ve bütün devirlerde de hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de bütün amene olanlar Hazreti İbrahim'e en yakındır. Peygamberlerin içinde de en yakın olanı işte bu peygamberdir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kul de ki sadakallahu, Allah doğruyu söyledi. Doğruyu buyurdu. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. Öyleyse hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün sahabeye diyor ki Allah sadece doğruyu söyler. O doğru ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Hanif dini de bunların hepsini içerir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun diyor. Müşriklerden olmayacaksınız, tek Allah'a ineceksiniz diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olacaksınız diyor. Hazreti İbrahim'in teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Ali'nin 67'yi bir defa daha söyleyelim. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala Ali İmran 67'de. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan'dı. Lakin o hanif olarak Allah'a teslim olmuştur diyor Allah Teala. İşte hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun dediği zaman Allah Teala yani Allah'a teslim olun diyor. Ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine tabi olmakla Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'e tabi olmakla Hazreti İbrahim'in hanif dinine tabi olmak arasında Allah-u Teala hiçbir farklılık görmüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti Davud'un da Hazreti İsa'nın da hanif olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu söylüyor. Tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olanlar. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bu emri veriyor bütün sahabeye. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde 30. ayet-i kerimesinde kendini hanif olarak dine doğrult ki diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanif olarak yani sen de hanifsin diyor. Tek Allah'a inanan Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş birisin. Sen hanif bir peygambersin. Hanifsin. Bütün peygamberler gibi sen de hanifsin diyor. Hanif olmak standartlarının sahibi oldun. Ve ilave ediyorlar. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. İnsanların hepsinin fıtraten
hanif olmaları söz konusu. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin hanif olarak İbrahim'in dinine, Kur'an-ı Kerim'deki din ile İbrahim'in dini, Hazreti İbrahim'in dini aynı din. E şimdi düşünün, Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in dinini aynı din olarak söylüyorsa, Tevrat, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı tasdik ediyorsa, ondan evvelki bütün peygamberlere indirilen bütün kitapları tasdik ediyorsa, ötekileri devreden çıkartalım şimdi, hepsinin başında olan Hazreti İbrahim'in hanif dinini ve ona indirilen kitabı tasdik ediyorsa, Tevrat, Zebur, Hazreti İbrahim'in kitabıyla Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ı tasdik ediyorsa, İncil, Tevrat'tan evvel indirilen kitapları, Tevrat'ı, Zebur'u tasdik ediyorsa, Kur'an-ı Kerim, Musa'dan evvel indirilen kitapları, özellikle Hazreti İbrahim'in kitabını, onun dinini, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tasdik ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun emri varsa, o zaman bütün peygamberlere indirilenler bir olmuyor mu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse bu insanlar arasındaki kavga neden, gürültü neden? Mutlaka bütün dinler Allah'ın bu devirdeki hidayet devrinin emri olarak mutlaka bir araya gelmelidir. Aynı dinin salikleri olduğunu bütün insanlar öğrenmelidir. İşte çağımız bir hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında bütün insanlar hidayete davet edileceklerdir. Hidayete erdirenler ve erenler bu devre damgalarını basacaktır. Bu devir hidayet devridir. Ali İmran Suresinin 96 ve 97. ayetlerine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah Teala: İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken ve hüden lil âlemin. Hiç şüphesiz insanlar için tevdi edilen, oluşturulan, insanlara teslim edilen ilk mabet Mekke'de bulunan ve mübarek olan, bütün alemlere hidayet olan beyttir diyor Allah-u Teala. Mekke'ye gittiğiniz zaman orada gördünüz Beytül Haram'ı. İşte o beyt Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail tarafından inşa edilmiş ve Allah Teala diyor ki bütün alemlere hidayet olan beyt. Yani Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim olma dininin, hanif dininin, İslam dininin bütün başka isimler almış olan tek dinin bütün alemlerin dini olduğunu Allah Teala burada son derece açık olarak ifade ediyor. Beyt bütün alemlerin merkezidir. İbadet merkezi. Bütün devirlerde. Allah razı olsun. 97. ayet-i kerimede ise Allah Teala diyor ki fihi ayatun beyinatun. Orada açık ayetler vardır onda. Makamı İbrahim'e, İbrahim'in makamı vardır. Ve men daha lehu kâne âmînâ.
Kim oraya dahil olursa emin olur. Ve lillahi alennâsi.

ve lillahi alen nasi hacul beyti men isteta ileyhi sebila. Yoluna, Allah'ın yoluna gücü yeten, ulaşan herkes için beyti hac etmek insanların üzerine Allah'ın hakkıdır. Ve men kefere fe innallâhe ganiyün anil âlemin. Kim de bu hakkı inkar ederse hiç şüphesiz Allah ganiyün anil âlemin. Allah alemlerden müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse bunu niçin söylüyor Allah Teala? Son derece önemli olan bir vekaletteki olayı teyit etmek için. Bütün alemlere hidayettir diyor. Hüden lil alemin. Bütün alemler için hidayettir beyt diyor. Beytül Haram bütün alemler için hidayettir buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 159'da Allah-u Teala diyor ki febima rahmetin minallahi lin telehüm. Allah'ın rahmeti iledir ki sen onlara hoşgörülü davrandın, yumuşak davrandın. Velev künte fazlan galizel kalbi len faddu min havlike. Eğer onlara kaba davransaydın, galiz olsaydın, katı yürekli olsaydın, senin çevrenden muhakkak ki dağılıp giderlerdi. Fafi anhum ve safirlehum. O halde onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve şavirhum fil emr. İşleri hakkında onlarla müşavere et. Emriler, Allah'ın emirleri hakkında onlarla müşavere et. Feiza azamte fetevekkel alallah. Azmettiğin zamansa, bir şeyi yapmaya karar verdiğin zamansa Allah'a güven, Allah'a tevekkül et. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilîn. Hiç şüphesiz Allah, Allah'a güvenenleri, tevekkül edenleri sever. Şimdi burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara yumuşak davrandığını söylüyor.

Öyleyse burada Allah-u Teala Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın diyor. Şimdi buradaki Allah'ın rahmeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sahabeye yumuşak, hoşgörülü davranmasını oluşturuyor. Eğer diyor sert davransaydın onlar senin çevrenden dağılıp giderlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada da aynı şeyi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabeye Allah'ın rahmetiyle yumuşak, hoşgörülü davrandıysa Meryem oğlu İsa'nın da aynı standartlarda olduğunu yazıyor Allah Teala Hadid 27'de. Diyor ki sümme kaffeyna ala asarihim bir resulina. Onların arkasından resimlerimizi arda arda gönderdik. Ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem'e. Ve arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ateynahul İncil'e. Ona İncil'i verdik. Ve cealna fi kulubillezine tebevuhu. Ve ona tabi olanların kalplerine kıldık. Rafeten ve rahmet. Rafet ve rahmet kıldık. İşte Allah-u Teala'nın o insanların kalplerine rafet ve rahmet kılması burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rafetle ve rahmetle ilişkisini de aynen içeriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği rahmeti Hazreti İsa'ya da vermiş. Ona verdiği etrafa yumuşak davranma, rafet müessesesini Hazreti İsa'ya da vermiş. Aynı şeyler bütün peygamberler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve Allah-u Teala diyor ki bizim farz kıldığımız ve Rabbaniyetten ibtede uha ma ketebnaha aleyhim ile ibtigaya rıdvanallahi. Fema ve avha hakka riayetiha. Bir de üzerlerine bizim farz kıldığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için icat ettikleri ruhbanlığa bile hakkıyla riayet etmediler. Ve âteynellezîne âmenû minhum ecrehum. Biz de işlerinden amen olanlara mükafatlarını verdik. Ve kesirün minhum fasıkun. Çoğu ise fasıklardı. Burada önemli olan Allah-u Teala'nın dizaynı. Bu dizaynda Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yumuşaklık vermiş, rafet vermiş ve rahmet vermiş. Hazreti İsa'ya da rahmeti ve rafeti verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün peygamberlere aynı şeyleri Allah-u Teala dizayn etmiş, vermiş. Enam suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki en tekulu innema
اِنْزِلَ الْكِتَابِ عَلَى تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا اَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. Diyor ki Allah-u Teala, kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, yani Musevilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onları okumaktan, başka bir dille yazıldığı için onları okumaktan gafildik dememeniz için, diyor Allah Teala ve Enam 157'de de tamamlıyor. Eftekulu lev enna unzile aleynel kitabı lekunna ehda minhum. Bize de eğer kitap indirilseydi onlardan daha fazla hidayette olurduk. Olurduk dememeniz için, diyor Allah-u Teala. Fakat câiküm beyinâtün min rabbiküm. İşte size Rabbinizden apaçık beyineler geldi, deliller geldi. Ve hüden ve hidayet geldi.

yani Allah'a ulaştırıcı, teslim edici hidayet geldi. Ve rahmet. Ve onun Allah'ın rahmeti olarak rahmet geldi. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Allah Teala. Femen ezlemu mimmen kezzebe bi ayetullahi. Artık o zaman bu takdirde kim daha zalimdir? Allah'ın ayetlerini tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Ve sedefe anha, ve onlardan yüz çevirenden, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan, tekzip edenden ve onlardan yüz çevirenden, sadece ana onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Kim olur? Seni zil lezine yastifune an ayatina su'el azabi bima kânu yastifun. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı ağır bir azap ile cezalandıracağız diyor Allah-u Teala. İşte burada Arap alemine de Allah-u Teala'nın burada bir izahı var. Başka dillerle indirildiği için onları okumaktan gafildik dememeniz için, bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan daha fazla hidayette olurduk dememeniz için, işte size de diyor Araplar için Allah-u Teala, Rabbinizden apaçık bir delil, Allah'a ulaştırıcı, hidayete erdirici bir Kur'an gelmiştir diyor Allah-u Teala. Böylece muhtevanın en güzele ulaştığını görüyoruz. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bütün peygamberlerin aslında aynı şeyleri Allah-u Teala'dan aldığını, aynı şeyleri tebliğ ettiklerini ve tabi olanların mutlaka kurtuluşa ulaştıklarını görüyoruz. Hangi peygambere tabi olurlarsa olsunlar, insanlar Allah'ın bütün peygamberlere verdiği aynı emri yerine getirmiş oluyorlar. Görüyorsunuz ki buraya kadar geçen ayetler boyunca Allah Teala takva sahibi olmaktan bahsediyor. Sonra Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Allah'a teslim olmaktan bahsediyor. Davranış biçimlerinde

0: kendisinden evvelkilerin hepsini birden tasdik edici olarak indirilmiş. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerden bahsediyor. Bütün peygamberlere Allah'ın verdiklerinden bahsediyor Allah-u Teala. Bütün peygamberlere aynı şeyleri vermiş. Hilm vermiş, rafet vermiş. Yani yumuşaklık vermiş. Rahmet vermiş. Hidayet rehberi kılmış onları. Ve bütün kainata yol göstersinler diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyorsunuz ki bütün peygamberler sizlerin bugün yapmakta olduğunuz şeyleri yapmışlar, onlara tabi olanlarla beraber. O devirlerde de toplumun büyük kısmı onlara iltifat etmemiş. Onlardan yana olmamış. Ve herkes birbirine düşman bir standartta yanlış şeyleri yapmışlar, vurmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biraz kısmı. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzellikleri sizler için, bütün dinler birbirinin aynı, aralarında temel faktörler itibariyle hiçbir farklılık yok. Son derece açık bir dizaynla görüyoruz. Bütün kitaplar hep kendilerinden evvel gelen bütün kitapları tasdik edici olarak indirilmiş. Yani Allah-u Teala her devirde yaşayanlara diyor ki sizin zamanınızdaki Resullerden evvelce de hep Resuller vardı. Ve hep var olan bu Resuller insanlara bütün güzellikleri ulaştırdılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek din, Hanif dini, tek Allah'a inanan, Allah'a teslim olmaya kütülen, Allah'a teslimi farz kılan ruhun ve çin nefsin ve iradenin Allah'a teslimini farz kılan bir tek din olmuş insanlık tarihi boyunca, sadece bir tek din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepinizin Allah'ın Hanif dininin müntesipleri olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzim ve lalim. La ala ve aleyhim gayrı mazhabi aleyhim ve ta'lim. Amin.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Nefs için iki kademe söz konusudur. Nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki %100 afetin %49'a düşmesidir. Nefsin tasfiyesi ise %100 afetlerin hepsinin yok olması, yerlerine %2 rahmet nuru, %98 fazıl nurunun yerleşmesidir. Nefs tezkiyesi üç kademeden oluşur. Allah'a ulaşmayı diler kişi üçüncü basamaktadır. Mürşidine tabi olur, 14. basamaktadır, ikinci kademe. Ve ruhunu Allah'a ulaştırır, nefsini de tezkiye etmiş olur, 21. basamaktadır. Allah'ın zatında ruh yok olur, 22. basamakta. Nefs tezkiyesi olayı tamamlanmıştır. Nefsin kalbi %2 rahmet, %49 fazılla dolmuştur. Nefsin afetleri %51 oranında azalmıştır. %49 karanlık afet hala o kişinin kalbinde duruyor. Ama nurların %51'e ulaştığı bir ortam nefs tezkiyesini ifade eder. Bu noktada kişinin davranışlarında büyük değişmeler vücuda gelir. Evvela şurasını ortaya koyalım ki nefs tezkiyesinin süreci içerisinde o kişi hayatının en mutlu 7-8 aylık bir devresini yaşar. Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse, yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu konuda kesin olarak Allah Teala'nın sözü var. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah delalet olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama delalet olanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte o delalette olan insanın ruhunun kişinin vücudundan ayrılması mürşide tabiyetle gerçekleşen bir olaydır. Ve seyri sülük isimli yolculuk, 7 tane gök katını aşılıp Allah'a ulaşılması yedi tane gök katı boyunca devam eden bir muhteşem yolculuktur. Kişi mutluluktan mutluluğa döner durur. Her geçen gün mutluluğu biraz daha artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilerse Allah Teala o kişinin nefsinin tezkiyesi demek olan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması muhtevasını garanti ediyor. İşte bu konudaki diğer ayet-i kerimesi Allah Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü
ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Ama onlardan çok küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyip bu nefs tezkiyesi konusundaki ilk adımı atmış olurlar.

Allah Teala Femen yümin billahi yehti kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır. Sonra ne diyor Allah Teala? O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna girenlerden bahsediyor. İşte kişinin kalbi Allah'a dönmüştür. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Manasına varamadan herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamak bir insan için kurtuluştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz. Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olur. Rum Suresi 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Ona Allah'a yönel manası Allah'a ruhunu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dile. Ve devam ediyor Allah Teala ve ona karşı takva sahibi ol. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir tarafta bütün fırkalar var. Diğer tarafta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, müşrikler, gizli şirkte olanlar, geri kalan 72 fırkanın hepsi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaç fırka olacak diye sorulduğunda 72 diyor. Öyleyse zaten 72 fırka tespit edilmişse zamanımızda peki kimler kurtulacak? Kurtulacak olanlar da o 72 fırkanın içinde yaşayan insanlardan küçük gruplar. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor? Dilersen takva sahibi olursun. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Gene dilersen şirkten kurtulursun, gizli şirkten. Böylece bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi gizli şirkte olacaktı.
gideceği yerde mutlaka cehennem olacaktı. Öyleyse şirkte olan kişi, takva sahibi olmayan kişi, şirkte olan kişidir. Öyleyse bu birinci takva, ilk takva, bu takvanın sahibi olamayan kişinin gideceği yer mutlaka cehennem. İşte her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bundan sonra kişi Allah-u Teala'dan yardımlar almaya başlayacaktır. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekineti alacaktır. Niçin alacaktır? Sadece bir tek şey için. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah-u Teala bunları alıyor. Niçin? İrşat makamını kişiye tanıtabilmek için. İrşat makamına o kişi baktığı zaman onu başkalarından artık ayırt edebiliyor. Onun herhangi bir kişi olmadığını öğreniyor. Bu herhangi bir kişi olmayan o kişi mürşit. Onun artık gözlerinin mürşid olarak tanıdığı birisi, kulaklarının sözlerinin manasını, sözlerini işitmeye başladığı bir kişi ve o işittiklerini kalbine indirince kalbinde idrak edebildiği bir kişi mürşid. İşte böylece bu kişi mürşidin tanımını yapıyor. Hem uzuvlar açısından hem de hastalar açısından. O kişinin görme hastasının, İşitme hastasının ve idrak etme hastasının açılması söz konusudur. Eğer Allah-u Teala tarafından kapatılmışsa, başlangıçta bu engeller herkeste var mıdır? Hayır, bir kişi eğer kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir tarzında bir hitaba maruz kaldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, ama kavga da etmezse sadece hastalar üzerindeki engeller kalkar. Dilemezse hastalarına engeller konur. Onların görme hastasına gışavet isimli bir engel konur. Onların işitme hastasına, semi hastasına vakra isimli bir engel konur. Onların kalplerine ekinnet konur. O insanlar İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler, işitemezler ve tanıyamazlar. Bu bapta bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dileyecek olursa, o zaman Allah Teala bu kişinin görme hastasının üzerindeki ve gözlerindeki engelleri kaldıracaktır.
İşitme hassasının ve kulakların üzerindeki engelleri kaldıracaklar. Kalbindeki ve idrak etme hassasındaki engelleri kaldıracaktır. Kişinin öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun irşad olması için engel olan bu görme konusundaki, işitme konusundaki ve idrak etme konusundaki engeller hepsi kaldırılacaktır. Bir kişi irşad makamını gören, işiten ve idrak eden birisi olacaktır. Peki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dile, yoksa cehenneme gidersin ikazını aldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Derse zaten o anda bir engeli yoktu. Engellerin hiçbirisi onda oluşmayacak. O zaman Allah o kişinin kalbine ulaşacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürecek. Ve kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Enam 125'te Allah Teala buyuruyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve İslam'a açar. Göğsünden kalbine Allah Teala bir nur yolu açar diyor. Göğsünü yararız. Göğsünden kalbine bir nur yolu açarız diyor. Bu noktadan itibaren bu kişi zikir yapmaya başlarsa Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki tane nurdan bu kişinin kalbine %2'ye kadar evvela %1 sonra bir daha %1 %2 rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu kişinin kalbine giremez. Fazılların girebilmesi için o kişinin kalbine iman yazılması lazım. Çünkü iman kelimesi fazılları kendisine çeken bir özelliğin sahibi ve bu noktadan sonra tahakkuk eder. Ne zaman tahakkuk eder? O kişinin kalbinde bu %2 rahmet nuru oluşunca Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Kalbinin muhtevasında %2 rahmet nuru oluştuğu zaman o kişi birinci huşuya ulaşmıştır. Huşu sahibi olduğu zaman Allah ona yeni bir imkan tanır. Bu kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorduğunda mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bundan evvel kılarsa göstermeyebilir. İşte kişi hacet namazını kıldığında bu noktada kalbinde %2 huşu oluşmuş olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ancak huşu sahibi olabilir. Kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiği zaman da mürşidini sormak yetkisi doğar, hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala onu bu noktaya getirecektir. Allah Teala buyuruyor ki

Kim Allah'a mülayık uyulmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir ve mürşidini sormak hakkını elde etmiştir. Hacit namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Bu kişiye Allah Teala mutlaka bu noktadaki kişiye mürşidini gösterecektir. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek farz ise mürşide tabiyet de farzdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra takva sahibi olmak, Allah'tan mürşidini istemek manasını ihata ediyor. Ve de kim evvela Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan sormuşsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Vebtegu ve iptiga et iste lehi vebtegu ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan iste diyor Allah Teala. İşte sadece o %2 rahmet nuru birikenler huşu sahipleridir. Onlar hacet namazını kılıp mürşitlerini isteyebilirler. Ötekiler de kılarlarsa bir şey görmeyebilirler. Ama Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kalpte Allah'a ulaşma talebi görürse mutlaka o kişiye mürşidini Allah Teala bu standartta gösterir. %2 rahmet nuru girmiş olan bir kişi bu kalbine. Ve bu noktadan itibaren tabiyet noktasında Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazar ve başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Onların kalplerine iman yazılır ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. İşte bu Secde suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelen ruh devrin imamının ruhudur. Başının üzerine gelir, o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu ruh o dergâhta vücudu terk eder. O dergâhtan da ana dergâha ulaşır. Ana dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ya onarlık sıralar halinde bulunan erkek saflarına veya gene onarlık sıraları halinde bulunan hanım saflarına, erkekse erkek safına, hanımsa hanımların safına katılır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktasında bu kişinin nefsinin kalbinde sadece %2 rahmet birikimi olabilir. Mürşidine ulaşmadan evvel. Ama tabiyetle birlikte o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbine Allah Teala'nın kalbine iman yazdır demişiz Mücadele 22'de. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde işte bu o kişinin kalbine yazılan iman kelimesi fazıları kendine çeken bir karşıt manyetik alanın sahibidir. Gelen fazıların hepsi o manyetik alana kapılarak o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlar. Bu yerleşimi %7'yi bulduğu zaman kişinin kendisinden ayrılan
Devrin imamına ulaşan, devrin imamının dergahına ulaşan ruhu oradan birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber yükselme hakkı elde eder ve birinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsinin, bu kişinin zikri devam ediyor. Nefsinin kalbindeki fazıllar artacağı için afetler de azalıyor. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşır. Birinci kat için Allah Teala Yusuf Suresinin 2. ayet-i kerimesini söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem ve ma berru nefsi. İnnen nefse ma kekkü nefs le emmaretin mutlaka le emmaretin emreder bis sui, kötü olanla emreder. Öyleyse başlangıçta bütün nefsler afetlerle doldurur %100 ve sadece kötülüğü emrederler. Suyu olan emrederler. İşte bu noktadan sonra Allah Teala ikinci defa %7 nur birikimini sağlarsa o kişinin kalbinde, burası nefsi levamedir. Kişi kendisini levhetmeye başlamıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Yanlışları da hala bir kısmını işlemeye devam ediyor. Bu sebeple kişi nefsini levmediyor. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levameti. Ruh ikinci gök katına yükseldi. Birinci kattaki açıkta yapılan secdeleri tamamladı. İkinci gök katına yükseldi. Suvarılma havuzlarına ulaştı. Sonra bir üçüncü %7 fazıl birikimi ve nefs yeni bir kademede mülkime Allah'tan ilham alıyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucuraha ve takva diyor. Ona Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekaha, kim nefsini tezkiye ederse onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin yapılması demek o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demek. Böylece bu ayetin muhtevası içerisinde kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı yer nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, burası nefsi mülkimedir. Allah'tan ilham başlıyor. Sonra bir dördüncü defa %7 fazıl birikimi, burası o kişinin mutmain olduğu yer, nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Burası dördüncü kademe. Kişi Allah'tan gelen imkanların, parasal imkanların kendisine yeteceğinden emin oluyor. Allah Teala daha fazla para verseydi yanlış yerlere harcayabileceğini düşünüyor. Az verseydi belki de geçinemeyeceğini düşünüyor. Allah'ın kendisine optimal olarak en güzeli verdiği kanısında. Bundan sonra ilk kademe nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı, sonrası nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Allah Teala bu basamakları, mutmainne, radiye ve mardiye basamaklarını Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde veriyor. Diyor ki, ya eyyetühen nefsil mutmainnetü, İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadiyi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Nefsin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın rızasını kazanması vardiye. Ruha sesleniyor Allah Teala, İrci'i ila Rabbiki.
Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Sonra Allah Teala bir başka standarda ulaştırıyor kişiye. Ve kullarımın arasına gir diyor, fizik vücuda ve cennetime gir diyor. Bundan sonraki kademe nefsin tezkiye olduğu nokta. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu Allah için yapmış olur. Kendi nefsi için yapmış olur. Ruhu Allah'a ulaşır, nefsi tezkiye olur. Ama bunu Allah için yapmış olur ve ilallahil masir ve Allah'a onun ruhu varır, ulaşır. Allah Teala Fecr suresinin 8. ayet kerimesinde ne diyordu? Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse felaha erer. Birinde nefsini tezkiye edenin ruhunun Allah'a ulaşacağı, Allah'a varacağı ifade ediliyor. İkincisinde de onun felaha ulaştığı, yani cehennemden kurtulduğu üçüncü kat cennete ulaşması söz konusu olduğu ifade ediliyor. Nefs böylece tezkiye olur. Ruh da 7 tane gök katını birer birer aşar. Bu muhtevada birinci katta açıkta otların üzerindeki seccadelerde, çimenlerin üzerindeki seccadelerde secde edilir. Birinci gök katı. İkinci gök katında su arınma havuzlarının bulunduğu bir salonda dışı içinden geçilebilir hüviyette bir cam kaplı 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde etrafı şeffaf olan cam havuzların içinde o kişilerin ruhlarının tamamen suya batmış olarak, o sıvıya batmış olarak orada bulunmaları söz konusudur. Ruhlar nefes almadıkları için sıvının içinde bulunmaları onlar için bir şey ifade etmez. Yani yaşantılarını devam ettirirler. Sevgili kardeşlerim, o su arınma olayları tamamlandığı zaman kişi üçüncü kata ulaşır. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescit söz konusudur. Evvela aşağıdaki katta secde eder kişi. Sonra öndekiler birer birer Allah'a ulaşacağı için kendisine sıra geldiği zaman aşağıdaki kattan üst kata çıkar. Orada da secde etmeye başlar. Ve bu secdelerin tamamlandığı noktada üçüncü gök katı tamamlanmış olur. Ve dördüncü gök katında Beytil Makdes'in aslında secde edilir. Bu secdenin devam ettiği süreç içerisinde kişinin ruhu buraya dördüncü kata kadar çıkabilir. Sonra oradaki süre tamamlandığında kişi beşinci gök katına çıkar. Ama
İkinci katta üçüncü kat arasında mihenk menfezi denilen bir menfezden sonsuz hızla çok büyük bir mesafe kat edilir. Yukarıya doğru dikey bir mesafe kat edilir. Ve bu mihenk menfezi denilen yaklaşık olarak 2 metre falan çapında bir silindir borunun içinde hangi madenden yapıldığı belli değil. İnsan ruhları birbirinin arkasından sonsuz hızla bir üst kata yani üçüncü gökkatından dördüncü gökkatına çıkarlar. Beytül Haram'ın Beytül Makdes'in aslı oradadır, dördüncü gökkatındadır. Oradaki süresini tamamlayan kişi zikri devamlı artmaktadır. Bu noktadan sonra beşinci gökkatına çıkar. Orada da Beytül Haram'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Bu kattan sonraki bu kategorinin ulaşabileceği bir gökkatı daha vardır. Oraya ulaşanlar orasını farklı bulacaklardır. Altıncı gökkatının diğerlerinden farklılığı bütün katlar pırıl pırıl aydınlık olmasına karşın bu kat karanlıktır. Ve sadece bir insanın içeri girdiği takdirde iz bırakması mümkün olsaydı kenarlarında o izi taşıyan bir kapı kanadı olmayan bir boşluk olur orada. Her girenin boyuna göre bu kapı küçülür veya büyür. İçeriden dışarıya doğru beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz, fosfor renginde bir ışık dışarıya doğru çıkar. Bu noktadan sonra altıncı gökkatına gelenler içeriye girerler. Buz kalıbına benzer bir nurdan, ışık kaynağından bir nur onların üzerine gelir ve normal rengini çok açık yeşil beyaza çevirmeye başlar ve de bütün derileri kişilerin çatlar. Bu çatlamalar bitmedikçe deri normal rengi dönmedikçe kişinin ruhu oradan bir üst kata çıkamaz. Sonra bu işlem tamamlanır. Ruh buradan yukarıya doğru yükselerek oradaki Cebrail Aleyhisselam'ın boşlukta duran kürsüsünde hilat giyer. Buradan eline bir kılıç verilir ve yedinci gökkatına ulaşır. Yedinci gökkatında yedi tane alem geçecektir. Evvela bu kişi kader hücrelerinin önünde duracaktır. Burası birinci alemdir. Altıgen kader hücreleri önünde sonsuza kadar uzanır. Buradan gidebilenlerle beraber ikinci aleme geçebilenler için Ümmül Kitap söz konusudur.
İkinci alem, Ümmü Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran ve son sayfası açık olan bir kitap. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın yazdırdığı, indirdiği bütün kitaplar orada. O boşluktaki kitabın içinde. Bundan sonra üçüncü aleme geçilir. Oradaki olgunluk süreci tamamlanınca burası Kudret Denizi'dir. Denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar birer birer o noktaya ulaşanlar için görülür hale gelir. Dördüncü alem makamı Mahmud'dur. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi daha birçok oranın ailesinden olanlar orada bir yukarı doğru yükselen uzun bir, geniş bir merdivenin birinci, ikinci, üçüncü basamaklarında yer alırlar. En üstte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi vardır. İşte oraya kadar çıkabilen devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alır. Oraya kadar çıkan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer ruhu ise bir sonraki yer olan Divan-ı Salihine ulaşır. Oranın başkanlığını alır. Divan-ı Salihinde de bir kısmı kalacaktır. Divan-ı Salihine ulaşabilenler orada kalacaktır, o yetkinin sahipleri. Geriye kalanlar zikir yücelerine ulaşırlar. Zikir yüceleri 6. 7. katın son alemidir. Ve orada 2 metreden daha yüksek olan küresel, şeffaf hücreler içinde insanlar zikirlerini, insanlıkları zikirlerini devam ettirirler. Zikrini tamamlayan oradan uçarak ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla İndi İlahiye, Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena filah olmaktır. 7 tane gök katının her birinde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapmıştır. Her bir kata ulaşabilmekte nefsin %7 fazıl birikimiyle mümkündür. Böylece 7 katta %49 fazıl birikimi tamamlanmış olur. Bu tamamlanmanın neticesinde %2 rahmet nuru zaten başlangıçta girmişti. Böylece kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlar tamamlandığında kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın herkese ikramıdır. Nefs muhtevasındaki %100 afetten %49 fazıl, %2 de rahmet nuruyla %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulmuştur. Geri kalan %49 afet hala o kişinin nefsinin kalbinde mevcuttur. Ama nefs tezkiyesi buraya kadar geçerlidir. Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında o ruh yok oldu. Ama bu nefs tezkiyesiyle başladı. Başlangıçta sadece %2 rahmet, sonra her gök katında emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde Allah-u Teala'nın 7 tane gök katının her birinde verdiği %7 fazıl birikimiyle %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerden
%1 daha fazla fazilet ve rahmet nuru, %49 fazilet, %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girip yerleşmiş olur. Kişinin davranışları artık %50'den daha fazla Allah'ın emrettiği istikamettedir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine ulaşıp da 14. basamakta tabi olduğu noktada, ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada kişinin nefsinin kalbinde sadece %2 rahmet nuru oluşmuştur. Bundan sonraki her gök katına çıkışta %7 fazıl birikimleri sebebiyle kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin kalbinde 7 defa %7, %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle beraber nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh Setetin müntahadan yükselerek Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında fena filah olmuştur, yok olmuştur. İşte nefs tezkiyesi bir insanın kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nurlarıyla kaplanması, hakimiyetin şeytanın karanlıklarında değil, Allah'ın nurlarında olmasını sağlayacak bir sonuca ulaşmasıyla tahakkuk eder. Bu herkese Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir vetiredir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sizlerle olan o güzel sohbetlerden birinin daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte olmak, hangi şartların içinde olursak olalım, bizi her zaman mutlu eder, sadece mutluluğu yaşatır. Bir mutluluğu daha beraber yaşadık sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bu sohbeti burada tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor ki: "Leyse değildir. Alellezine onların üzerine ala üzerine ellezine onlar ki onlar. Onların üzerine amenu. Amenu olanların üzerine. Ve amilü salihati. Ve amilü salihat amenu olmuş ve amilü salihat işleyen. Amilü amel, salihat ıslah edici. Islah edici amel işleyenler üzerine. Günahın günah. Fima sebebiyle taimu yedikleri sebebiyle taam etmeleri sebebiyle iza metteka. Demek ki başlangıçtaki cümle ameni olan ve amilü salihat işleyenlerin

takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve aminu ve amilus salihati. Amin olun ve amilus salihat yapın. Nefsi ıslah edeceği amelleri devam ettirin. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olun. Ve aminu ve amin olun. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olun. Ve ahsen ve ahsen olun. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever.

Burada birinci takvadan, ikinci takvadan, üçüncü takvadan ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine ulaşıp tabi olmak ikinci takvadır. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü takvadır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü takvadır.

Und das, Allah Teala bir tek ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşıp taviyeti, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmeyi, daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi

Bunun adı amel olmaktır. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve böylece yeniden amin olun. Ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İki tür amene oluşun. Birincisi, bir insanın sadece iman etmesi. Allah'a inanmış olması. Allah'a inanan herkes amene olmuştur. Yani iman etmiştir. İman eden kişi amene adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Amene olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'a inanan ama henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, onlar için kurtuluş yoktur. Allah'a inanmalarına rağmen gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Ama insanlardan her kim Allah'a inandıktan sonra kendisine düşen görevi yapar da şuradan kalbinden bir taleple Allah-u Teala'dan Ya Rabbi ben ruhumu sana hayattakini ulaştırmak istiyorum diye bir talepte bulunursa, bu talebin oluştuğu an o kişi için yeni bir olay vücuda gelir. Bu kişi gene aminodur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminodur. Mürşidine tabi olan kişi 14. basamakta ikinci defa amin olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 22. basamakta üçüncü defa amin olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamakta dördüncü defa amin olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta dördüncü defa amin olmuştur. İrşad olan kişi beşinci defa amin olmuştur. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci defa amin olmuştur. Öyleyse bir defa daha sayalım. Kişi Allah'a mülaki olmayı diledi. Bu kurtuluşa ulaşanların ilk ameni oluşudur. Buradaki kişi birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İkinci defa ameni olmuştur. Ve ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü defa ameni olmuştur. Basamak 22. Bu kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İkinci teslim ama ameni oluşun dördüncü kademesi. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve beşinci defa amin olacaktır. Ulul elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe edecektir Allah-u Teala'nın huzurunda ve altıncı defa amin olacaktır. Sonra da iradesini teslim alan Allah-u Teala onu irşada memur ve mezun kılacaktır. Bu onun yedinci defa amin oluşudur. İradenin de teslimini gerektirir. Böylece bu kişi dört teslim gerçekleştirmiştir.

Ruhunu 1 ve Çin'i 2, nefsini 3, iradesini 4 Allah'a teslim etmiştir. Bu olayın bütünüdür. Burada Maide suresinin bu 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 4 defa amin olup takva sahibi olmaktan bahsediyor. Her amin oluş yeni bir takvanın işaretini taşıyor. Bir insan doğduğu zaman takva sahibi olmaz. İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği zaman da takva sahibi olmaz. Takva sahibi olması şarta bağlıdır. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler takva sahibi olur. Onlar da amin olanlardır. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münevvine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve böyle yapınca o takva sahiplerine olursunuz ki onlar şirkte değillerdir. Çünkü arkasından diyor ki Allah Teala takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Ve böylece müşriklerden olmayın. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, şirkte kalmakta devam edecekti. Bu birinci takvadır. Allah Teala burada da Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde de gene birinci takvadan şöyle bahsediyor.

Başlangıçta birinci takva amen olanlar adıyla geçiyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş.

Allah Teala burada olaya mürşide tabiyet noktasındaki takvadan başlamış. Amel olanlar ve salih amel yapanlar üzerine. Bir kişinin salih amel yapması demek, nefsi ıslah edici işlevler yapması demek. Ama tabiyet gerçekleşmeden bu işlev nefsi ıslah edemez. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi nefsi ıslah açısından bir şey ifade etmez. O kişi sadece cennetinin birinci kat cenneti kazanmıştır. Ama nefs tezkiyesi yapmamaktadır. Nefsi ıslah etmesi diye bir olay, yani salih amel yapması mümkün değildir. Salih amel ıslah edici amel demektir. Bunun da temelinde zikir vardır. Bir insan ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kişinin kalbine imanı yazar ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslam" diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Daha doğrusu Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ve öyleyse o takdirde men o kişi ki yuridullahi Allah diler, irade eder. En yehdiye hu. Onu kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi, onu kendisine hidayet etmeyi, hidayet etmek biliyorsunuz ulaşmak demek. İşte Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime, İnnel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması hidayete ermektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi hidayet üzeredir. Burası birinci hidayettir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu hidayeti ifade ediyor. Hidayet ve takva at başı giden iki tane faktördür. Kişi hidayet üzere ise takva sahibi olabilir. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemişse takva sahibi olabilir. Dilememişse o kişi ne yaparsa yapsın takva sahibi olamaz. Bu birinci takvadır. Çünkü kişiyi şirkten kurtarıyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkten kurtulması mümkün olmayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaylar dizisini Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında, yüzlerce ayetin ışığında değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Hiçbir ayetin muhtevası Kur'an-ı Kerim boyunca birbirine hiçbir noktada ters düşmez. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Her şey muhteşem bir dizayn ve uyum halinde ortaya konmuştur. Her şey muhteşem bir uyum halinde dizayn edilmiştir Allah Teala tarafından. Her şeyin birbiriyle irtibatlı ve Allah'ın o muhteşem uyumunu zedelemeyecek olan hüviyette Kur'an'da yer yerine yerleştirildiğini görürsünüz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda birinci takvanın sahibidir.
Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Orada ikinci takva söz konusudur. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. İman sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a karşı yeniden takva sahibi olun. Nasıl olacaklar? Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, yani mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor. İptiga edin, isteyin. Nasıl isteyecek kişi? Seher vakti kalkacak, boy abdesti alacak. Seher vakti değil, gecenin şimdiki saatle birinden sonra, gece yarısından sonra kalkacak, boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak. Birinci rekatta Fatiha, üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Ve hacet namazından sonra yatağa girip mutlaka yatacaktır, uyuyacaktır. Ve Allah Teala ona talep ettiği şeyi gösterecektir. İşte bu hacet namazıdır. Küçük hacet namazını kılacak, mürşidini Allah Teala'na gösterecek. O zaman Allah Teala o kişiyi mürşidini göstermek suretiyle mürşide ulaşacak, hüviyete sokacaktır. Kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için Allah Teala'nın o kişinin demin söylediğimiz gibi göğsünden kalbine nur yolunu açması lazımdır. Bu nur yolu açıldığı zaman kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetiyle zikir yapması halinde Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini sesli olarak veya sessiz olarak tekrar etmesi halinde Allah Teala'nın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat olarak iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. İşte başlangıçta gelen rahmet nurları sadece %2 kalbe yerleşebilir. Bu o kişinin üzerinde Allah'ın Rahman esmasının tecellisini gösterir. Ve bu %2 giriş, başlangıç nurundan sonra artık o kalbe rahmet girmez. Artık fazıllar girmeye başlayacaklar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi birazcık zikir yapınca nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşur. Evvela Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi bundan sonra zikir yapar ve kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Bundan sonraki nurların girişi artık rahmet nuru olarak değil, fazıllar olarak gelecektir. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapacaktır Allah'a doğru. İşte bu yolculuğu gerçekleştirecek olan şey, burada adı geçen, Aminu ve Aminu Salihati. İkinci defa amen olun ve nefsi ıslah edici ameller işleyin. Bu nefsi ıslah edici ameller ancak mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Tabi olduğu zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, o kişinin kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından
ruh göndeririz diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhudur. O gelen ruh, o kişinin ruhuna hitap eder. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi, Rabbine geri döner. Ruh, Allah'a doğru yola çıkarak Allah'ın davetine ulaşır. Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner. İşte bu ruhun vücuttan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşabilmesi, 7 kademelik 7 tane gök katını aşmasına bağlıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar, bundan sonra fazıl nurları olacaktır. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen fazıllar kişinin kalbine ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele 22'ye göre. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah-u Teala'nın katından gelen nurları kendisine seçer, kendisine çeker ve yapıştırır. Böylece nefsin kalbi %7, %7 nur dolmaya başlar. Bu amel-i salihatla, yani nefsi ıslah edici olan amelle, zikirle gerçekleşen bilen bir olgudur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, o kişinin mürşidine tabiyetinden sonra kişi zikir yapmamasıyla birlikte kişinin kalbine fazıllar girmeye başlar. Bu fazıllar %7'yi bulunca kişi nefsi emmareyi tamamlar. Nefsi emmare nefsin ilk kademesidir. Nefsin şerri emrettiği kademedir. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma ubarru nefsi, ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emmâretin mis-sûi. Çünkü nefs şerri talep eder. Şerri tavsiye eder. Şerle emreder diyor hatta. Emmâretin mis-sûi, sûi olanla şerle emreder diyor. İlk %7 nur, o kişinin nefsinin kalbinde biriktiği zaman nefs 1. gök katının kapısını açar. O kişinin ruhu zemin kattan 1. gök katına kadar ulaşmaya başlar diğer ruhlarla beraber. Ama 2. kata çıkamaz, orada kalır. Bu kişi 2. defa %7 nur birikimi gerçekleştirecektir. Nefsi levvameye geçecektir. Kişinin nefsini kınamaya başlayacaktır. Bu kınama başladığı zaman kişinin ruhu 2. gök katındadır. Nefsini levmetmeye başlamıştır. Doğru davranmayı istemesine rağmen nefsi yanlış davranışları devam ettirmektedir. Burası 2. defa %7 nur birikimiyle 2. gök katıdır. Nefsin kalbinde fazıllar %14 olmuştur. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela aksemu bin nefsi levvameti. O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra 3. gök katı, nefsi mülkime, kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha ve fücuraha takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. İlham almaya başlayan nefsi mülkime kademesi. Sonra ruh 3. defa %7 fazla birikimini 3. gök katında, sonra 4. defa %7 nur birikimi onu 4. kata çıkaracaktır. Nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27, 28, 29, 30. Radiyeten vardiye.
Bu radiye kademesi, Allah'tan razı olma kademesi, 5. kademe, mardiye 6. kademe. Ey mutmain olan nefs, önce sen Allah Teala'dan razı ol. Sonra da Allah senden razı olsun. Birincisi radiye, kulunun rızası. İkincisi mardiye, Allah'ın kulundan razı oluşu. Vetfuli cenneti. Vetfuli fi ibadi. Fizik vücuda ruha sesleniyor. Vetfuli. Fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İkisi de fizik vücuda söylenmiş. İrci ila Rabbiki ifadesi ise ruha atfediliyor. Ey ruh, vücuttan ayrıl, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. İşte bunun neticesinde ruh tezkiye kademesinde nefste %49, 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Bu nokta ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön emri tamamlanmıştır. Ruh Allah'tan, Allah'ın üfürmesiyle bize gelen, vücudumuza giren, vücudumuzun şeklini alan ruh, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu seyri sülük adı verilen müessesenin tamamlanmasıdır. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci takvanın sahibi olmuştur. Fecr suresi, başlangıç suresi, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Sonra ne olmuştur? Sonra gidip kişi mürşidine tabi olmuştur. Ve bu tabiyetle beraber ikinci takvanın sahibi olmuştur. Burada ikinci takvadan olayı başlatıyor Allah-u Teala. Sonra ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü takvanın da sahibi olmuştur. Allah'ın zatına ulaşmıştır ruh ve kişi üçüncü takvanın sahibi olmuştur.

0: Bu takva hidayete erenlerin takvasıdır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi hidayete ermiştir. Burada Allah Teala ifadeyi kullanırken amen olun ve amenü salat yapın deyince kişinin nefs tezkiyesine başladığı ikinci takvadan bahsediyor. Mürşidine ulaşmış kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlamış. Sonra da yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Devam ediyor. Sümmettekav. Sonra tekrar takva sahibi olun. İşte bu üçüncü takvadır. Ruhun Allah'a ulaştığı takvadır. Ruh, yedi tane gök katını söylediğimiz yedi kademede aşmış, Allah'a ulaşmıştır. Ama olayı burada bitirmiyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Amin olun. Sonra da yeniden takva sahibi olun diyor. Ve muhsinlerden olun diyor. İşte dördüncü takva fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki takvadır. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir dik yokuştur. Çünkü kişi ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala'dan mutlak olarak yardım alır. Bu yardımı o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği yere kadar ne yazık ki gelmez. Allah'ın yardımı üç kademede gelir. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın yardımı gelir, cehennemden kurtulursunuz. Mürşidinizi ulaştırır sizi, ikinci takvadasınız, o ulaştırır, siz ulaşmazsınız. O mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve Allah Teala mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini size sağlar. Bu birikim tamamlandığı zaman sizden ayrılan ruhunuz Allah'a kadar olan yolculuğunu tamamlamıştır. Nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikmiştir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşan ruhunuzla birlikte Allah'ın size olan yardımı da sona ermiştir. Bundan sonra mücadelenizi iblisle yalnız başınıza yapmak mecburiyetindesiniz. İblisle olan mücadelenizi, şeytanla olan mücadelenizi yalnız başınıza sürdürmek mecburiyetindesiniz. Bu sebeple bu bir dik yokuştur. Yani ruhunuzu Allah teslimden sonraki fizik vücudun teslimi. Bir ikinci sebepten daha dik yokuştur. Çünkü Allah'ın şeytanı devreden çıkardığı süre bitmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini bir anda alır, yok eder. Artık şeytan o kişi üzerinde hiçbir netice alamaz. Hiçbir gayreti o kişiye tesir etmez. Çünkü Allah Teala o kişiyi koruması altına, şemsiyesi altına almıştır. Ta ki kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar da şeytanın müdahalesine asla müsaade etmez. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, ulaşıp da ulaştırıp da üçüncü kat cenneti elde ederse, ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu noktadan itibaren koruyucu kalkanlar devre dışıdır. O zaman şeytan bütün hırsıyla öfkesiyle size şiddetle saldırır ve de çıktığınız yerden sizi indirmek için elinden geleni ardına koymaz. Bu açıdan da fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Bir başka sebep, bunun dik yokuş olmasındaki bir başka sebep zikrinizin o güne kadar 2 saatlik veya 3 saatlik bir zikirle ruhunuzu rahatça Allah'a ulaştırmışsınızdır. Bazılarında 2 saatlik bir zikir yeter günde, bazılarında 3 saatlik bir zikir yeter. Daha fazlası olmadan kişi bu hedefe, ruhunu Allah'a ulaştırmak hedefine, ermiş evliya olmak hedefine ulaşır. Herkese Allah Teala bunu garanti etmiş. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a milaki olmayı dilerse, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala onu kendine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Bundan sonra dik yokuş başlar. Çünkü 2-3 saatlik zikir en az 18 saatlik zikre yükselmek mecburiyetindedir. 3 saatlik zikirden 18 saat zikre çıkmak her baba yiğidin harcı değildir. Bir de Allah Teala'nın bir hastalıkla kişiyi imtihan etmesi de söz konusu olabilir. Çok kuvvetli bir ihtimaldir. Çevremizdekiler o hedefe ulaşabilirlerse göreceklerdir ki bir ciddi hastalık imtihanı da geçireceklerdir. Herkes de tahakkuk etmeyebilir ama genel Allah-u Teala'nın genel imtihan sistemi böyledir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Ve bu ayet-i kerime onu da muhtevasını alıyor. Ve diyor ki, muhsinlerden olun diyor Allah Teala. Ahsen olun, böylece muhsinlerden olun. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes muhsindir. Fizik vücudunu ahsen kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime bu minval üzere diyor ki amene olun, sonra da yeniden takva sahibi olun. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin ve ahsen olun. Allah muhsinleri sever. Vallahi ve Allah yuhibbül muhabbet duyar. Yuhibbu el muhsinin. Muhsinlere karşı muhabbet duyar. Muhsinleri sever diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bir ayet-i kerimede, Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını ve fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini dört safhayı da muhtevasına almış. İşte Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi bu muhtevayı taşıyor. İnsanlar takva sahibi ol, tekrar takva sahibi ol, tekrar takva sahibi ol deyince eğer bu kademeleri bizden öğrenmemişlerse bilmeleri mümkün değildir. Biz de Allah-u Teala'dan öğrenmeseydik biz de bilmeyecektik. Ama Kur'an-ı Kerim insanın tahminleriyle, zanlarıyla çözülebilecek olan bir kitap değildir. Mutlaka ayetlerin sırlarını bilmek için Allah'ın o kişiye yol göstermesi lazım. Allah'ın o kişiye açıklamalarda bulunması lazım. İşte bu devirde bu açıklamalar dizisini Allah Teala bize vermeyi uygun görmüş, bizi vazifeli kılmış. Sevgili izleyenler, dinleyenler, anlattıklarımızdan belli değil mi? Bizim dışımızda bu bilmeceleri kim çözebilir acaba? Onun için kardeşlerimiz çok sağlam bir din öğretisine sahiptirler. Bizim söylediklerimizi onlardan rahat rahat dinleyebilirsiniz. Onlar Allah'ın ilmini Allah'tan alandan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek burada huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selam ve as-salamat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Salâtellezîne enâmte aleyhim. Gayrul mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Öyleyse Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için bir defa daha bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün sizlere zikirden bahsetmek istiyorum. İnşallah. Zikir, hatırlama, anma anlamına gelen bir kelime Arapça. Ama Kur'an-ı Kerim tatbikatında zikir dediğimiz zaman ibadetlerin en önemlisi, olmazsa olmaz bir ibadet söz konusu. Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek şekliyle tecelli eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ı nasıl zikredersiniz? Sesle zikredersiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ı nasıl zikredersiniz? Sessiz zikredersiniz. Ama gene dilinizi ve nefes halinde de olsa sesinizi kullandınız. Allah'ı nasıl zikredersiniz? Elinizi nabzınıza koyarsınız ve nabzınızın her çift atışında çift heceyle, eğer ki damarınızda yakalayabildiyseniz hem atar damarı hem toplar damarı çift heceyle, yok birini yakalayabildiyseniz o zaman her atışta iki hece birden kullanarak gene sessiz olarak ne yaptınız? Dilinizi yine kullandınız. Şimdi dilinizi kullanmadan zikir yapmayı deneyin. Eliniz yine nabzınızda olsun. ama dilinizi kullanmayın. Dilinizi kullanmazsanız içinizdeki sessiz sesi çok iyi tanımak imkanına sahip olursunuz. Dilinizi kullanmayın ve içinizdeki sesle, sessiz sesinizle Allah diyeceksiniz.

İşte kalp zikrinin başlangıcı budur. Kalbiniz de aynı standartlarda atar. Çünkü zaten parmaklarınız ya atar damarınızın ya toplar damarınızın üzerindedir şu anda. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini içinizdeki sesle söyleyeceksiniz. Dilinizi ve sesinizi hiç kullanmadan. Görüyorsunuz ki oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Elleriniz de meşgul. Ama bir işaret gene de kullanmak istiyorsunuz. O zaman göz zikri yapacaksınız. Gözlerinizle

Aslında göz zikriyle gene içinizdeki sesi kullanmalısınız. Dilinizi oynatmadan. Çünkü sizi kalp zikrine hazırlayacak olan şey bu içinizdeki sesle yaptığınız zikirdir. İçinizdeki ses, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sessiz sesiniz. Allah'ı da ona benzer bir sesle işiteceksiniz. O sessiz sesle konuşur. Ve net olarak duyarsınız Allah-u Teala'nın söylediklerini. Eğer size seni çok seviyorum diyorsa bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Hani unutamadığımız bir cümle vardı Risalet nurlarından. Ne diyordu Allah-u Teala? Hatırlayın bakalım. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin sözüme, severiz değil. Seni en çok severiz, en çok seni severiz. Deseydi Allah-u Teala, o zaman herkesi de en çok bizim sevildiğimizi gösterecekti. Ama öyle demiyor. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. O zaman iş değişiyor. Birinde Allah-u Teala diyor ki, biz çok insanı severiz. Severiz. Ama bu sevdiklerimizin içinde en çok sevdiğimiz sensin. Bizim birçok sevdiğimiz vardır ama onların arasında en çok sevdiğimiz sensin. Diğerinde de diyor ki seni çok sevenler var ama onların arasında en çok seven biziz. Bakın birinde sevilen çok, birinde seven çok. Öyleyse bir kelimenin öne veya arkaya alınması manayı ne kadar çok değiştiriyor. İşte bunu şimdi siz de içinizden söyleyin. Artık içinizdeki sesi tanıyorsunuz. İşte zikir sesinizin ileride mutlaka o içinizdeki ses olması lazım. Öyleyse son derece önemli bir şeydi sizin için içinizdeki sesi tanımak. İç sesinizi, sessiz sesinizi tanımak. Allah'ın size tam onun aynı olmayan ama ona benzer bir iç sesle, sessiz sesle seslendiğini duyacaksınız. İşiteceksiniz onu. Manasına varacaksınız Allah-u Teala'nın söylediklerini. İçiniz içinize sığmayacak büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Allah sizinle konuşuyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu dergaha çok şeyler nasip kıldı. Cezbeliler, Allah ile konuşabilenler, kalp gözü açık olanlar, kalp kulağı açık olanlar, bunların hepsi Allah'ın büyük lütufları. Siz sevgili kardeşlerim, bu devrin sahabelerisiniz. Biz asla bir peygamber değiliz. Sadece Allah-u Teala'nın risaletle vazifelendirdiği bir veliyiz. Asla peygamber değiliz. Hiçbir zaman da peygamber olduğumuzu söylemedik, böyle bir iddiayı hiçbir zaman serdetmedik. Ama Allah-u Teala'yla bizim aramızdaki bu muhteşem sevgiyi çok görenler, onlar bize çeşitli iftiralar atarlar. Hayatları bununla geçecektir. Atmaya devam etsinler. Çünkü onlara da
yalan söylemeleri için malzeme lazım. Bunu kullanacaklardır elbette. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir Kur'an-ı Kerim'in en önemli ibadetidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetler arasında en önemlisi, en büyüğü zikirdir. Öyleyse zikirden bahsediyoruz. Ankebût suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan vahyettiğimizi oku, anlat, tilavet et. Ve ekamü salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala üç tane zikirden bahsediyor. Birisi Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Allah'ı anmaktır, hatırlamaktır. Allah'ın ismini Kur'an-ı Kerim'de zikretmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İkinci konu namaz kılmak. Namaz kılmaya da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine de zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına da zikir diyor Allah-u Teala. Namaz kılmaya da zikir diyor. Ve nihayet zikrullah diyor. Allah'ın ismini tekrar etmek. Bu üç tane zikirden, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın ismini tekrar etmek şeklinde tecelli eden zikrullah'tan en büyüğünün zikrullah olduğunu, zikrullah'ın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu söylüyor ve kesin bir lisanla söylüyor. Muhakkak gidiyor. Ve le kullanmış Allah-u Teala. Muhakkak ki şüphesiz ki anlamına ve elbette anlamına ve le zikrullahi ekber. Allah'ın ismini tekrar etmek, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba zikir neden en büyük ibadet? Neden olmazsa olmaz ibadet? Çünkü şeytana kul olmaktan kurtulabilmeniz, Allah'a kul olabilmeniz sadece zikirle mümkün. Zikir yoksa mümkün değil. Ruhunuzu Allah'a teslim edebilmeniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz, nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz, hepsi zikirle mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyoruz? Konumuza zikir farz mı sualini sorarak girelim. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim'de zikrin farz olduğu yazılan Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi
Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini kullanarak Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah-u Teala. Sonra Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesindeki bu ara sıra yapılması lazım gelen zikrin ötesine geçmiş Allah-u Teala Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok olarak zikredin. Allah'ı çok zikredin. Gene Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir örnek söz konusu? Ahsen örnek. Örneklerin ahseni, güzellerin en güzeli. Demek ki Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8'de. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde çok zikri de, günün yarısından daha fazla olan zikri de farz kılmış. Yani zahitlerden olmamızı, kim günün yarısından daha fazla zikrederse her gün o kişiye zahit diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda,

Allah'ı çok zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek söz konusu. Bu zikir giderek daha çok artacaktır. Peki daha çok artmış halde farz mı? Başka bir ifadeyle daimi zikir farz mı? Evet. Daimi zikirden Allah-u Teala farz kılmış. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah-u Teala Feskürullâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Biliniz ki bir insan üç halde bulunabilir sadece. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bir dördüncü hal yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Şimdi sahabeden bir misal verelim. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde, yani 17. ayet-i kerimesinden başlayarak 17 ve 18. ayetlerinde diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala sahabe için. Öyleyse kimdir bu ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskunullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulleri bak olmuşlar. Aslında onun çok daha ötesine geçmişler. Ama şu anda bizi alakadar eden zikir müessesesi. Bunun için rahat rahat söylüyoruz ki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Aradan geçe geçe 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok sevgili öğrenciler.

14 asır sonra İslam dizaynında farzların arasında artık zikir yok. Zikir artık farz değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan bir ibadetten bahsediyor. Zikir ibadetinden. Zikir de farz diyor. Çok zikir de farz. Daimi zikir de farz diyor Allah Teala. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bakıyoruz ki on dört asır sonra bugün zikir artık farz değil. Öyleyse öyle bir devirde yaşıyoruz ki Allah'ın farzları farz olmaktan çıkartılmış ve zikir Allah Teala tarafından farz kılındığı halde, daimi zikir de farz kılındığı halde, artık zikir farz değil. Farzların arasında bunu bulamıyorsunuz. Nasıl insanların kurtuluşu olan gerekli safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, bütün sahabe onları yaşamalarına rağmen 14 asırda İslami tatbikattan İblis tarafından çıkarılmışsa, zikir de çıkarılmış. Öyle korkunç hücumlar ki sevgili kardeşlerim, insanlığı mahva götüren, topyekun cehenneme mahkum eden bir korkunç, sinsi bir tuzak ve din öğretenler bunun farkında değiller. Allah'ın öğrettiği kişiler de biz onlardan biriyiz. Bunları söyledikleri zaman bunları unutmuş ve farzlardan çıkarmış olanlar bize fena halde içerliyorlar. Sevgili kardeşlerim, onları içerlemekte devam etsinler. Ama biz hep buradan sizlere hakikatleri mutlaka aktaracağız. Çünkü Allah-u Teala insanlar kurtulmalıdır diyor. Kurtulabilmeleri için de doğruyu mutlaka öğrenmeleri lazım diyor. Onun için buradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler için Allah'ın hakikatlerini öğrenmeniz, yaşamanız ve hem dünyada hem cennette mutluluğa ulaşmanız için. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde hepinizin mutlu olmasını esas almış. İşte zikir bu mutluluğa sizi ulaştıracak olan vasıtaların en önemlisidir. Namazdan daha önemlisidir. Söylediğimiz gibi Ankebut 45'te Allah Teala Allah'ın zikrinin namazdan daha büyük olduğunu kesin şekilde ispat ediyor. Öyleyse nedir bu zikir? Ne yapar? Ne işe yarar? Bakınız ne işe yarıyor. Şimdi gelelim zikrin hangi safhalarda ne zaman faydalı olabileceğine. Şimdi herhangi bir insan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dese ne olur? Bunu söylediği zaman derhal bu Allah kelimesi bir şifre olarak kullanıldığı cihetle derhal fonksiyonel olur. Derhal Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz isimli iki tane nur birbirinin ardından devamlı olarak gelir, göğsünüze kadar gelir. Ama kalbinize girecek yol olmadığı için göğsünüzden tekrar Allah'ın

katına geri döner. Kimden bahsediyoruz? Allah'ın yoluna girmemiş olan bir insandan, herhangi bir insan. Bu kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah diyor. Allah hemen gönderiyor sözü var. Kim zikrederse mutlaka Allah Teala rahmetiyle fazlını ona gönderir. Göğüse kadar mutlaka gelir. Şifre nerede varsa, kim söylüyorsa göğüse kadar, o kişinin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama oradan kalbin içine giremez. Çünkü yol yok. Başlangıçta olay bu, rahmetle fazla gelir ve geri döner. Sonra bir gün göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Nur yolunu açtığı zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ama rağmen fikirleri sızmayı başarır. Bu başarı büyük bir başarı değildir. Çünkü bu sızma neticesinde %2'den fazla nur oluşması mümkün değildir kişinin nefsinin kalbinde. Ama böyle bir sızma söz konusuysa kişi huşuya ulaşır. Kalbin büyülü olmasına rağmen kalbin içine sızabilen %2 çevresindeki rahmet nurları nefsinizin kalbinde huşuyu oluşturur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? %2'den daha öteye geçmeyen bir nurlanma bir sonuç husule getiremez. Sadece bir başlangıçtır. Uvertürdür, açıştır. Öyleyse nefs tezkiyesi denen nefsinizin kalbinin afetlerden temizlenmesini ifade eden bir dizayn var. Nefsinizin kalbindeki afetlerden sizleri temizleyecek olan bir dizayn. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu olan o dizayn. Ne zaman 10 tane insanla irşat makamına ulaşırsanız, bu noktada Allah kalbinizin mührünü açacaktır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazacaktır. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. 7 tane kalp şartıyla, 7 tane iman şartıyla ve 3 tane vasıf şartıyla, 3 tane hidayet şartıyla. Mümin olduğunuz zaman zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavat nurları göğsünüze gelecek. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek kalbinize ulaşacak. Ve kalbinizin mührünün üzerine 3 tane enerji grubu baskı yapacaktır. Bu baskı mührü kalbinizin Allah'a ait olan kapısından aşağı doğru itecek, zulmani kapıya kadar indirecek. Zulmani kapıyı bu mühürleyecektir, kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece rahmet fazla salavat partikülleri devamlı geleceği ve onu bastıracağı için mühür zulmani kapıdan ayrılamaz. Zulmani kapı hep mühürlü kalır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zulmani kapının hep mühürlü kaldığı bir ortamda nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Allah nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. Allah Teala nefsinizin afetlerini kendisine çeken küfür kelimesini oradan almıştır. Artık afetleri nefsinizin kalbinde tespit edebilecek olan bir güzellik söz konusu değil. İşte nefsinizin kalbinde başlangıçta rahmetin sadece %2 oluşmasının sebebi
kalbinizdeki, nefsin kalbindeki afetler küfür kelimesi tarafından devamlı çekildiği için nefsinizin kalbinde yerleşik olan afetlerdir. Ve sağlam bir zemindedirler. Çünkü nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı küfür kelimesi onları kendine çekiyor ve rahmetin oraya girip de o standartlarda çekim gücü sebebiyle sımsıkı küfür kelimesinin etrafında toplanmış olan afetlerin arasında kendisine yol açması çok zor bir olay. Ama %2 rahmet her zaman bütün kalplerde oluşuyor. Bu Allah'ın ölçüsü. İşte artık küfür kelimesi olmadığı için kalpteki karanlıklar, rahmet partikülleri, fazl partikülleri, salavat partikülleri, yani nurları kalbe geldiği zaman kalpte tutunamayacaklardır. Yeni gelenlerden fazıllar iman kelimesi tarafından çekileceklerdir. Diğerleri de kalbi işgal edeceklerdir. Karanlıkların hepsini kalpten kovacaklardır. Daimi zikre ulaşmış olan birinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla doluysa, başlangıçtan itibaren bu noktadan, yani 14. basamaktan itibaren zikir yapan herkesin kalbi zikre başladığı andan itibaren %100 nurlarla kaplanır. Afetlerin hiçbiri kalmaz nefsin kalbinde. Kapı dışarı edilir. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve nefsinizin afetlerini kendisine çeker. Bu affedersiniz, nefsinizin kalbine gelmiş bulunan fazılları, faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan güzellikleri kendisine çeker. Fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına gelirler, yavaş yavaş iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yapışırlar iman kelimesinin üzerine ve yapıştıktan sonra oradan ayrılmaları söz konusu değildir. Bu birikim yavaş yavaş gerçekleşecektir. Nefsinizin kalbinde bu faziletler %1, %2, %3 derken bir gün %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Bundan sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde tam 7 kademede aklanma olacaktır nefsinizin kalbinde. Böyle bir noktaya acaba insanoğlu nasıl geliyor? Nefsinin kalbindeki bu yerleşen nurlar %51'i bulduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurların hakimiyeti ise 0'dan yarıyı geçerek %51'e ulaşmıştır. Artık nefsinizin kalbinde hakimiyet Allah'ın nurlarına aittir. Bu noktaya nasıl geldiniz? Birinci basamakta olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. İşte bu olayları değerlendirenlerden kalplerinde hayır görünenler, Allah'a isyan etmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, bozmayanlar, nakletmeyenler, yalanlamayanlar, inkar etmeyenler, onlar Allah-u Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Sonra bu seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar ve Allah-u Teala bu insanlara kalplerindeki Allah'a ulaşma talebini
gördüğü, işittiği ve bildiği için derhal anında rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gördükten sonra, işitip bildikten sonra. Ve kişilerin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır Allah-u Teala. Kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alır. Yerine ihmat koyar. Kişi yedinci basamağa ulaşır. Sekizinci basamakta Allah kalbine hidayet koyar. Dokuzuncu basamakta o kişinin göğsünden, o kişinin şeytana dönük olan kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürür. Sonra da 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bu o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğincedir. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'a, teslime açar. Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek teslime açtığı kişiler, onlar hidayete erenlerdir diyor. Onlar hidayete erenler onlardır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerine Allah'ın nuru girebilir şeklinde açıklama geliyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهِمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize olmazsa, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse nefs tezkiyesi için, nefsimizi afetlerden temizlemek için mutlaka böyle bir dizaynın sahibi olmamız lazım. Zikir yapmamız lazım. Şartların oluşması lazım. İşte 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Bu noktadan itibaren zikir yaptığımızda kalbimize kadar gelen nurlar kalbimizde birikime başlıyor. 11. basamaktayız. Bu birikim %2 buluyor. 12. basamaktayız. Ama sadece rahmet nurları, fazıllar henüz faaliyette değil. Sonra 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. Böylece Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan almış oluyoruz. Ve bu 10 ihsanla mürşidiye ulaştığımız zaman, tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala'nın indinde bir noktaya ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz an Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. İşte bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Kalbimizdeki Allah kalbimize küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi çekim gücünün sahibidir fazıllara karşı. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala bu noktadan itibaren tabiyetten sonra hem rahmetle fazl gönderecektir birinci posta, hem de rahmetle salavat gönderecektir ikinci posta. İkisi de göğsümüze gelecek, göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşacak ve kalbimizin mührün üzerine baskı yaparak onu aşağı indirecek, kalbimiz için dolduracaklardır. Bu noktada
Nefs tezkiyesi başlar demin söylediğimiz veçh ile. Ve nefsimizin kalbinde %1-2 derken %7 nur birikimi oluşur. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uvarru nefsi innen nefsile emmaretin lissu ediyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Başlangıçta insanların nefsinin kalbindeki afetler sadece mevcut olduğu için o kalpler %100 şerri emrederler. Sonra mı? Sonra %7 azalır bunlar. Burası nefsi emmare. Vücudumuzdan Allah'a ulaşmak üzere ruhumuz ayrılmıştır. Ne zaman? İrşat makamına tabi olduğumuz zaman 10 ihsan alırız. 10 ihsandan bir tanesi ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. İkincisi nefs tezkiyesine başlarız. Üçüncüsü fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştiririz. Üçü birden, üç faaliyet birden başlar. İşte bu noktada nefs tezkiyesinin birinci basamağı nefs-i emmare gerçekleştiği zaman aynı anda ruhumuz da zemin kattan birinci katı kadar yükselir. Peki daha ötesi

vücudumuz şeytanı kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Çünkü nefsin kalbinde %7 afet yok olmuştur. Nefsimiz nefs tezkiyesinde %7'lik başarı kazanmıştır. Nefsimizin afetleri %7 azalmıştır. Birinci kademe. Devam ederiz Allah-u Teala'yı zikretmeye. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame. Bela uksim, fela uksimu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyame 2'de. O levvame nefse kasem ederim. Kasem olsun. Burası ikinci defa %7 nur birikimi. Zikirle oluyor. Zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki nurlar giderek artıyor. Karanlıklarsa kapı dışarı ediliyor. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir yeni %7 nur birikimi daha. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Ve devam ediyoruz. Nefsi mutmainne. 4. defa %7 nur birikimi. Ruhumuz 4. katta. Mutmain oluyoruz. Doyuma ulaşıyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Diyor Allah-u Teala Rahat 28'de. 4. katta ruhumuz. Sonra daha çok zikrediyoruz. 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 6. katta. 6. defa %7 nur birikimi. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten mardiye buyuruyor Allah-u Teala. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi. Nefsi tezkiye. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için bunu yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası ruhumuzun 7. gök katına ulaştığı, sonra da 7 tane gök katındaki 7 alemi geçtiği, Sitret-i Münteha'ya ulaştığı, oradan da Allah'ın zatına ulaştığı bir seyri sülük tamamlanmasını ifade eder. Seyri sülük, insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a kadar bir yolculuk yapmasını ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Allah'ın zatında yok olur ruh. İşte Allah'ın zatına fizik vücudumuzun ulaşması Allah Teala tarafından şöyle ifade ediliyor. Zalike yevmül hakkı fe men şa ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün ruh Allah'a ulaşmayı, o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol itiraz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah kullarından kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendi zatına ulaştırır. Vuslatı ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayan noktada başlangıçta %2 nur birikim olmuştu kalbimizde rahmet. Sonra 7 defa %7 fazl birikimiyle %49, %51 nur oluşur nefsimizin kalbinde. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve artık nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıklara galiptir. Başlangıçta şeytan sadece karanlıklara, afetlere tesir edebildiği için nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Tesir edebilirse ama tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi bu noktada nefsimizin kalbinin sadece %49'una tesir edebilir. %51'den tesir etmek imkanını şeytan artık kaybetmiştir. Şeytan burada mağluptur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böylece Allah'ın bütün güzellikleri böyle bir dizayn içerisinde tahakkuk eder.
İşte burası bir dönüm noktasıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktasınız ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Fena makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde 61'e kadar burada yükselir. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan eder. Yüzde 61'den 71'e kadar nefsinizin kalbindeki nurlar burada yükselir. Sonra zikriniz günün yarısını geçer. 71'den 81'e kadar da burada, yani zühd makamında nefsinizin kalbindeki nurlar artar. Ve sizde 81 nuru açtığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nasıl teslim olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece fizik vücudunuzda ve içinizde Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbindeki bu birikim %81'den 91'e burada ulaşır. %91 nur birikimi gerçekleşen bir fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs tezkiyesi %91'e ulaşmıştır. Bundan sonra mı ne olur? Bundan sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir meselesi son merhalesine gelmiştir. Nefsinizin kalbi son defa Zülmani kapı mühürlendiği zaman Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbini işgal etmişti ya, tamamen bu noktada daimi zikre ulaştığınızda artık Zülmani kapıyı kapatan mührün üzerine kesintisiz bir şekilde siz hayatta kaldığınız sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Kapının açılması mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin kalbi artık kararamaz. Karanlıklar nefsinizin kalbine geri dönemez. İşte daimi zikirde ulul-elbab oldunuz. Daimi zikrin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. Şeytanın hakimiyeti sıfırlandı. Hikmet sahibi oldunuz. Burası ulul-elbab makamı, yani 26. basamak hikmet makamıdır. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu yüzden nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Üç, kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Dört, bu dört tane temel şart, üç basit şartını oluşturur. Hayır sahibi oldunuz. Çünkü daimi zikir olduğunuza göre her an derecat kazanıyorsunuz. Hayır da kazanılan derecelerin adı. Kim derecat kazanırsa o hayrın sahibidir. Devamlı derecat kazanan kişi ise hayrın gerçek sahibidir. Tezekkür sahibisiniz. Allah ile konuşabilmeye başlarsınız. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı zamanda hüküm sahibisiniz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonraki o temizlik mertebesinde bir mertebe müzeyyen olur, süslenir, güzelleşir, zemin kat gösterilir. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. Çünkü birinci gök katından itibaren 7 tane gök katının hepsi ve 7. gök katındaki 7 tane alem hepsi gösterilir. İhlas makamını tamamlarsınız daimi zikrin sahibi olarak ve Tevbe-i Nasuh'a davet edilerek salah makamının sahibi olursunuz. Dört mertebede burada müzeyyen olur nefsinizin kalbi ve irşada ulaşırsınız.
Salah makamının 5. mertebesi. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde nurların bütünü yok olduğu zaman nefsinizi Allah'a teslim etmiştiniz. 27. basamağın sonunda ve 28. basamakta iki mertebe geçireceksiniz. İki safa geçireceksiniz. Birincisi 4 mertebelidir. 4. mertebede irşada ulaşırsınız. 5. mertebede de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Burası yolun sonudur. İrşada memur ve mezun kılar Allah Teala sizi. Salah makamının 5. mertebesi. Bütün bu safhalar boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cenneti elde ettiniz. Dünya saadetiniz yok henüz. Mürşidinize ulaştığınız zaman 2. kat cennet saadetini elde ettiniz. Dünya saadetiniz yok henüz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısına ve 3. kat cennete ulaştınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ve 4. kat cennete ulaştınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin bütünü 5. kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman 6. kat cennet dünya saadetinin bütünü. İradenizi de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığınız zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. 7. kat cennetin ve dünya saadetinin bütününün sahibi olursunuz. Burası hakkul yakin kılar sizi. Allah'ın zatını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bütün bu işlevler hep zikir adı verilen bir ibadetle gerçekleşti. Elbette diğer ibadetlerinizi de en güzel şekilde yapacaksınız. Zaten yapmaktasınız. Başkalarından çok daha üst seviyede 5 vakit yerine 7 vakit namaz kılarak, Ramazan'ın dışında her perşembe günü oruç tutarak, kandillerde oruç tutarak, zekatınızı 2 kat vererek bütün ibadetleri başka ibadet yapanlardan çok daha üst seviyede yaparak oraya geleceksiniz. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve bu zikir sizi Allah'ın bütün temel emirlerinin gerçekleştiği noktalara götürecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzel beraberlik burada tamamlandı. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz bunun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zülcelal kılsın. Allah razı olsun.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir defa daha Ayetlerin Sırları isimli konuşmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, bu defa sizlere Enfal Suresinin 2, 3 ve 4. ayetleriyle ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Enfal Suresinin 2. ayet-i kerimesinde innemel müminu müminun ellezine izâ zükürallâhi ve cilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İnne mel müminun ellezine izâ zükürullâhü. Muhakkak ki müminler, yani burada hakiki müminler diyor Allah Teala, onlardır ki müminin ellezine. İza zükürallahü, Allah zikredildiği zaman, iza o zamanki zükürallahü, Allah zikredilir. Ve cilet kulübüm, kalpleri titrer. Yani cezbelenirler. Cezbeyi hepiniz biliyorsunuz. Allah Teala'dan gelen bir cereyanın ansızın insanı yakalayıp şiddetle sarsması hali. Ve izâ, o zamanki tuliyet aleyhim, üzerlerine okunur. Âyâtühü, onun ayetleri, yani Allah'ın ayetleri, zâdethum imanen, imanları ziyade olur, artar. Onların imanlarını arttırır bu, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve Rablerine tevekkül ederler. Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. İkinci ayet Enfal suresinin bir sonraki ayeti kerimesi, üçüncü ayet kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُوْكِمُونَ السَّلَاةَ اَلَّذ۪ينَ onlar يُوْكِمُونَ ikame edenler, kılarlar salate, namazı. Ve mimma şeyden rezaknâhum, onlar rızık olarak, onları rızıklandırdığımız şeylerden yunfikûn, infak ederler. Başkalarına verirler. Başkalarına böylece nafaka vermiş olurlar. Onların yiyeceklerini vermiş olurlar. Enfal 4. Ülâike, işte onlar hümul. Onlar hüm, işte onlar ki onlar müminune hakka, işte onlar hak müminlerdir. Enfal suresi 4. ayet-i kerime. İşte onlar hak müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim. Onlar için, lehüm onlar için derecatün, dereceler vardır. İnde, huzurunda, indinde, makamında, Rabbihim. Rablerinin katında, Rablerinin makamında, Rablerinin indinde onlar için dereceler vardır. Ve mağfiretün, ve mağfiret vardır. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve rızkun kerim, ve kerim, İkram edilmiş bir rızık vardır. Allah Teala müminle gerçek müminin bir ayrımını veriyor. Kur'an-ı Kerim'de iki tür mümin standardı yer almış durumda. Bir mümin var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Allah'a inanıyorlar. Allah'a İnanan kişi, inandığı andan itibaren mümindir. Mümin olmak statüsünün içine girer. Allah'a inanmış kişi, Allah vardır diyor. Kalben buna inanan kişi mümindir. Mümin olmak şerefine ermiştir. Ama sevgili kardeşlerim, mümin olmak şerefine eren bu kişi cehenneme de gidebilir. Neden? Böyle bir insan sadece Allah'a inanıyor. Şimdi bir ikinci kişiyi düşünelim. Bu kişi Allah'a inanıyor. Evet. Ama bir ilavesi var. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş bu kişi. İşte kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, mümin olan, hak mümin olan odur. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Burada duralım. Çünkü takva sahibi olmak deyince orada bir yeni dünya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Bu birinci takvadır. Neden? Çünkü ayet-i kerimenin arkası bunu ispat ediyor. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. İncelendiği zaman 72 tane fırkanın mevcut olduğunu görüyoruz. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "72 fırka. Bir de o fırkaların her birinin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. 73. fırka. İşte felaha eren sadece onlardır." diyor. Bu muhtevada Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu gerçek çok açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Allah Teala diyor ki: "Şeytan, ey insanlar, şeytan size olan vaadini, hedefini, kinini gerçekleştirdi. Kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular." diyor Allah Teala. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var, dilemeyen bütün fırkalar var. Burada da mümin olan bir tek fırka var. Bir de bütün fırkalar var, mümin değiller. Görüyoruz ki her ikisinde de tek bir fırka. Birinde mümin adıyla anılmış, diğerinde de takva sahibi olarak anılmış. Öyleyse müminler iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'a inananlar var fakat takva sahibi değiller. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesiyle Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi birleştirildiği zaman müminler çıkıyor ortaya. Bu müminler hak müminler. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala hak müminlerden, gerçek müminlerden bahsediyor. İşte bu müminler Allah'a mülaki olmayı dileyip takva sahibi olan müminler. Peki takva sahibi olmayan müminler de var mı? Evet, var. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi takva sahibi kılsın. Sonra da diyor ve size Furkanlar versin. Ey ameni olanlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ameni olmak, inanmak demek. Mümin, inanan, ameni olan kişi, inanan kişidir. Mümin kelimesi de aynı gerçeği ifade eder. Yani Kur'an-ı Kerim'de ameni olmak kelimesiyle mümin kelimesi aynı standartlarda kullanılıyor. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Mümin de inanan demek. Tabiatıyla buradaki iman, Allah'a iman etmek. Allah'a iman eden bir kişi mümin standartlarındadır. Ama bu kişi Allah'ın cenneti için ehil değildir. Sadece Allah'a inanıyorsa. Ama ne zaman bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, işte o zaman bu kişi hak mümin olmak imkanına ulaşıyor. Hak müminler standardına giriyor. Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediğine göre o bir defa mutlaka Allah'a inanıyor mümin. Ama hak mümin değil. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, o zaman hak mümin oluyor. Allah Teala sadece bir dilek sebebiyle onun günahlarını örtüyor. Öbür taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a hayattayken insan ruhunun mülaki olmasına karşı çıkarsa, onu inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasına inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Öyleyse iki olay var. Birinde o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, günahları örtülüyor. Diğerinde dilemiyor. Ve de öyle Allah'a ulaşmak diye, ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor. İnkar ediyor. Bu inkar eden Allah'a ulaşmayı dilemiyor ki, inkar eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Onun Allah Teala amellerini yok ediyor. Sadece iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insan, onun günahları örtülüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Çünkü o hak mümin olmuştur. Kehf 105'e göre de dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Öyleyse burada Allah Teala gerçek mümin dediği zaman o müminlerden bahsediyor. Bu müminlerin cezbeli olanları da var. Kalplerinde o Allah Teala zikredildiği zaman bir şiddetli bir sarsılma geliyor onlara, cezbeleniyorlar. Enfal suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, üçüncü ayet-i kerimesi, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ Onlar namazı ikame ederler, kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Burada iki tür infak söz sahibi. Birincisi insanların Allah'ın kendilerine fizik vücutlarına rızık olarak verdiği yiyecek maddelerini onların bir kısmını yiyerek bir kısmını başkalarına vermek suretiyle başkalarını infak etmeleri. Allah rızık verir, insanlar o rızkı ya tüketirler ya da infak ederler. Allah Teala onlara bunu rızık olarak vermiştir. Eğer o kişi yerse o kişiye infak edilmiş olur. Başkasına verirse Allah o kişiye verdiğini başkasına verdirmek suretiyle birinci elin ikinci eli infak etmesini sağlar. Bu infakta birinci kademedeki kişi ikinci kademedeki kişiyi infak ediyor Allah'ın verdiği rızıkla. Diğer taraftan bir insanın zikir yapmasını burada devreye alabiliriz. Zikir yapan fizik vücuttur.

nokta. Bu noktaya kadar Allah kişiyi olgunlaştıracaktır. Yani onun irşat makamına irşat makamı olarak bakmayan gözlerini onu irşat makamı olarak görecek hüviyete, görme hassasını da birlikte o hüviyete getirecektir. Kulaklarındaki vakrayı alacak ve işitme hassasını da Allah Teala dizayn ederek o kişinin irşat makamının sözlerini gerçek anlamda anlayabilmesini temin edecektir. Sonra da o kişiye idrak ettirecektir. Allah Teala kalbinde idrak edecektir ki o kişi bir mürşittir. İdrak eden kişi o mürşide tabi olacaktır. Hangi mürşit o? Gece saat 12'den sonra kalkacaktır. Vay abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ve önünde diz çöküp tövbe edecektir. İşte bu noktadan sonra bu kişinin zikrettiğini düşünelim. Zikreden fizik vücuttur. Allah, Allah, Allah, Allah diye 7 kademede zikreder biliyorsunuz. Sol göğsün altında, sağ göğsün altında, sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde. Omuz kemiklerinin birleştiği noktada, iki kaşın arasında ve saçlarda alnın kesiştiği noktada, tam 7 noktada kişi göğün 7 katına paralel olarak zikir yapacaktır. Allah Teala'nın verdiği işaretlere göre belli olacaktır ki o bu zikrini sol altta çektiği zaman henüz zemin kattadır ve birinci katta da aynı yerde çekmeye devam eder. Ne zaman ikinci kata ulaşırsa sağ tarafa gelecektir bu. Üçüncü katta sol göğsün üstü, dördüncü katta sağ göğsün üstü, beşinci katta kemiklerin, omuz kemiklerinin birleştiği yer, altıncı katta iki kaşın arası, yedinci katta da saçlarla alnın birleştiği yerde zikir yapılacaktır. İşte bu zikri yapan fizik vücuttur. Ama zikirden faydalanan nefstir. Neden? Kişinin fizik vücudunun yaptığı bu gayrete karşılık Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, fizik vücudunun göğsüne gelir, göğsünden içeri girer, nefse geçer, nefsin kalbine ulaşır. Zikri yapan fizik vücuttur ama gelen fazıllar, rahmetle fazıl ve rahmetle salavat nurları nefsin kalbine ulaşır. Bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Ve de nefsin kalbine gelen bu nurlar nefsin kalbinde evvela %2 rahmet nuru girer. Ve orada o rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer, %2'nin ötesine de geçemez. Ondan sonra gelecek olan fazıl nurları, işte o kişinin nefsinin kalbini müzeyyen kılacak olan fazıl nurlarıdır. Zikir adlı işlevle ancak bu seviyeden sonra, yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak, ancak ondan sonra gelen nurlar %49'a ulaşacak. 7 defa %7 rahmet birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru o kişi daha mürşidine ulaşmadan evvelki devrede gerçekleşir. Allah Teala o kişinin göğsünü yarar ve teslimlere açar. Enam 125. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi

kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslimleri açar diyor. Allah'tan gelen nur o göğüsten içeriye girsin de nefse ulaşsın diye. Nefsin kalbine giren başlangıçtaki bu %2 rahmet nuru konunun başlangıcını ifade eder. Bu noktadan itibaren %2'den itibaren girecek olan nurlar nefsin kalbinde artık nefs tezkiyesi denen bir olayı başlatır. Nefs tezkiyesi bu noktadan itibaren başlayan bir olaydır. %2 rahmet girişini de dahil etmek gerekir bu işin içine. Ve de o kişinin nefsinde ilk %7 fazıl birikiminde o kişinin mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılmış olan ve ana dergaha, devrin imamının dergahına gitmiş olan ruhu, o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata ulaşır. Bu infak neticesinde ulaşır. İkinci defa %1 burası nefsi levvamedir. Nefsi affedersiniz, nefsi emmaredir. Henüz kişinin nefsinin emrinde olmaya devam ettiği, çabaladığı, kurtaramadığı, kendisini kurtaramadığı bir noktadır bu. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Ruh ikinci gök katına yükselir. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkimeyi ifade eder. Nefsi levvamede kişi kendisini lehm eder. Bir şey yapamadığını, şeytana karşı galip gelemediğini ve zikirlerini yapmakta zorlandığını fark etmektedir kişi. Nefsini yenmeye çalışmaktadır ama hep nefsi onu yenmektedir. Başlangıçtaki gibi. Ama kişi buna rağmen zikrini arttırmıştır ve artan zikri sebebiyle ruhu ikinci gök katına çıkmıştır. Zikri daha çok arttırdığı zaman kişi nefsi mülhimeye ulaşır, Allah'tan ilham almaya başlar. Ruhu da vücudundan ayrılmış olan, mürşide tabiye sırasında vücudundan ayrılmış olan ruhu da üçüncü gök katına çıkar. Kişinin zikri devam eder. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde verilmektedir. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٍ بِسُوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şiddetle şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. İkinci kademede kişi nefsini tezkiye etme konusunda ciddi gayretlerin sahibidir ama başaramamaktadır. Ve nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Fela uksimu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim diyor. Levm edilen, kınanan nefse. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında. Nefs-i mülhime ve elhamaha fücra ve takva. Şems suresinin 7. ve 8. ayetleri. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha, kat eflaha, men zekkaha. O nefse, fücarı da takvası da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse felaha erer. Dördüncü defa %7 nur birikimi o kişinin dördüncü gök katına ulaşmasını sağlar.
Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Bu mutmain olan nefsi ifade eder. Kişi mutmain olmuştur. Ruh dördüncü kata ulaşmıştır. Fecr 28'de radiyeten vardiyet diyor. Allah'tan razı ol. Beşinci gök katını ifade eder. Vardiye, radiyeten vardiye, vardiye Allah'ın da kulundan razı olması altıncı gök katını ifade ediyor. Ve ruha sesleniyor Allah-u Teala irci'i ile Rabbi ki ruh Allah'a ulaşacak. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyeyi ifade eder. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Fatır Suresi 8. Ayet-i Kerime. Sevgili kardeşlerim, böylece bir yerlere varıyoruz. Nefsin fizik vücudu infark, affedersiniz, ders oldu. Fizik vücudun yaptığı zikirle, nefsi infark etmesiyle, nefsin kalbine nur ulaştırmasıyla, nefsin kalbi kapkaranlık bir kalpken nurlarla dolmaya başlar. E bunların %2'ye 7 defa %7 ifade edersek, ilave edersek, 47 kere 7, 49, 2 daha %51. Nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nurlarla dolu olur ve ruh Allah'a ulaşır. Burada infaktan Allah-u Teala'nın muradı hem, ayet-i kerimeyi bir defa da okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُكُومِنَ السَّلَاةَ Onlar namazı kılarlar. Ve مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Ve rızık olarak verdiğimiz şeylere, onlara verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor Allah Teala. Bir taraftan fizik vücudun fizik nimetleri alarak Allah Teala'dan Allah'ın verdiği nimeti alarak onu başkalarına vermesi infaktır. Bir taraftan da fizik vücudun nefsi manevi açıdan besleyerek onun nefs tezkiyesine ulaştırması gene infaktır. İnfak ederler diyor. Şimdi dördüncü ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ülâike hümül müminûne hakka. İşte onlar hak müminlerdir diyor Allah-u Teala. Ülâike işte onlar hüm. Ki onlar el müminûne müminlerdir hakka. Hak müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim. Onların Rablerinin katında dereceleri vardır. Bu dereceler devamlı yükselir. Böylece emvare, devame, minfime, mutmainne, radiye, mardiye kademelerini aşarken kişinin pozitif dereceleri devamlı yükselmektedir. Ve bu kişi mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu gün o kişinin Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince bütün günahları sevaba çevrilir. Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de tabi olur da amel-i salihat yaparsa, amel-i salihat nefsi ıslah edeceğim der. Yani fizik vücudun nefsi infak etmesi. Nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala onların Allah mürşidin önünde tövbe ederse ve böyle yaparsa diye devam ediyor ayet-i kerime. Mürşidin önünde tövbe etmek bu Allah-u Teala'nın günahları sevaba çevirdiği nokta. Çünkü bir insan mürşide tabi olmadan evvel nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası kalbe fazıl nurunun girmesidir. İnfakın gerçek başlangıç noktası o mürşide tabiiyetle gerçekleşir
Ve o gün tabi olduğu gün, Furkan suresinin 70. ayet kelimesi gereğince o kişinin günahları Allah-u Teala tarafından sevaba çevrilir. Tabiyetin gerçekleştiği gün diyor Allah-u Teala, o kişi nefs tezkiyesine başlar ve Allah onların günahlarını sevaba çevirir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş, tövbe etmiş. Kim tövbe ederse diyor ve amelü salihata başlarsa, mürşidinin de yapılan tövbe, onların günahları, yani günahların sevaba çevrilmesi, mağfiret vardır diyor. Ve kerim bir rızık vardır diyor Allah Teala. Burada mürşide tabiyet başlangıç noktasıdır. Bu noktadan itibaren o kişinin nefsi otomatik olarak %51 nura Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Bu nefsin rızkıdır. Yani Allah'tan gelen rızık fizik vücut tarafından nefse verilir. Nefs infak edilir. Bu rızıkla infak edilir. Allah Teala burada 1. ayette Enfal 3'te infakı kullanmış, ikincisinde de rızkı kullanmış. Fizik vücuda rızık gelir yaptığı o zikir sebebiyle, ama bu rızık nefsi infak eder. Nefs için infak söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki muhtevasına baktığımız zaman, bu rızkın ta nefs tasfiye edilinceye kadar devam ettiğini görüyoruz. Ondan sonra da kişi zikreder. Nefs tasfiyesi demek, nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve o kişinin bir defa daha günahlarının, mürşidine tabi olduktan sonraki günahlarının sevaba çevrilmesi sonucunda gerçekleşir. Ve de bu tasfiye o kişi için rızkın tamamlanması demektir. O noktada kişi salah makamının 4. kademesinde iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Önce ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Birincisi nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. İkincisinde bu rakam fizik vücudun tesliminde %81'e ulaşmıştır. Fizik vücut teslim olmuştur. %100 teslimden sonra kişi muhlis olmuştur. O kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslimiyle irşat makamına tayini söz konusu olmuştur. O kişi bu noktada bir defa daha rızıklanmıştır. Hangi noktada? Günahlarının sevaba çevrildiği salah makamında bir defa daha rızıklanmıştır. İşte bir bütün insani tekamül devresi, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olmasını tamamlayan bir seri işlem. Bu Enfal suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde bütünlenmiş. Buradaki kelimelerden hareketle bundan pek bir şey anlamayan insanlar, konunun ruhunu biz söylediğimiz zaman bir defa daha incelemeliler söylediklerimizi, ayetlerle birleştirerek. O zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmek mümkün olur.
Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanlara fazla bir şey kazandırmaz. Önemli olan Kur'an'ın ruhuna girmektir. Ve sadece Allah'ın öğrettiği ilimle Kur'an'ın ruhuna girilir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeden hiç kimse hak mümin olamaz. Hak mümin olamayan kişinin ise sadece Allah'a inanıyor diye ruha girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah'ı görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Şehidallahu, Allah şahitlik etti. Ennehu, muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilim. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adalet ile şahitlik ettiler ki la ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra Sitre-i Münteha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve la yemlikullezine yet'ûne min dunihi şefaate İlla men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemûn." Ve la yemlikullezîne, onlar malik değillerdir. Ellezîne, onlar
La yemliku. Malik değillerdir. Yed'une min dunihi. Ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar, malik değildirler. Şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bi el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakk'a, Allah'a şahit olanlar hariç. Âl-i İmrân 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim, ilim sahipleri. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Kul, de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, işte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere. Kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzere. Kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve men ittebaani, benim ve bana tabi olanların. Bana ve benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek
Allah'a davet ettiğimiz yol. İşte bu yoldur. Ve Sübhanallahi ve Allah'ı tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikîn ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki i. Edu ilallahi Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin basiret üzere kalp gözüyle görerek ene ve menittebaini benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yolu budur. Yalnız burada ala basiretin ifadesi var. Basiret üzere yani kalp gözüyle Allah'ı görerek ve Sübhanallahi ve Allah'a tenzih ederiz. Ederim. Ve ma ene minel müşrikin ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda, bunun içinde le zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için menkâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler, vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine İlka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, 1 milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime.
bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiye sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamının dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur. Otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına

Vahyedilenler için ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki: Em tekulune inna İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a kânu huden ev nasara kul e entüm âlemu emillah ve men azlemu mimmen ketebe şehadeten indehu minallah ve mallahi bi gafilin amma tamilun. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulüne diyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Ömen Azdemu, daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe, keteme şehadeten. Şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu min Allah. Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir. Ama onlar Allah'ı görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18 bin zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmek de söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır.

Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulul Elbap makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesini Allah Teala'ya teslim edenler Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan
ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşidiz diyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları, İnsanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlak boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Tüm bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Ve böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehid Allah'ı ennehu la ilahe illa hu ve evvel melaketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulul ilim, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir. Hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesi bu. Ulul ilim, ilmin sahipleri demek. Bu ilmin sahipleri için seviye göstergesi onun mutlaka sala makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış. İrşat makamını Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılının diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor.
Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda, yarışmada yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Hayır, hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da dört kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulul Elbab makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulul Elbab makamında gösterilir. Ve zemin katta gösterilir Ulul Elbab makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala ona gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem kudret denizidir.

0: Bir tane gök katı 14 eder ve Salah makamında da günahların örtülmesi, Salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi. Teslim ol, Allah Teala'nın iradeye teslim olması sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi. Sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual sorulduk da ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde İslam'ın 5 şartını uygularsak, yani namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek ve kelime-i şehadet getirirsek cennete gideriz diyorlardır. İnşallah bize bu 5 şartı yerine getirmenin cennete gitmek için yeterli olup olmadığını anlatır mısınız? Allah'a emanet olun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere seslenmek imkanını da bahşettik. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve şehadet etmek. Hadisten başlayalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve o bedevi tamam diyor, ne bir eksik ne bir fazla, ben bunları yaparım inşallah. Hadis bu. Burada şeytanın korkunç bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Bu şartları bugünkü standartlarda yerine getiren hiç kimse bunlarla cennete giremez. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bunların ötesinde kelime-i şehadet getirmek var. Üzerinde durmak istediğimiz en önemli konu bu. Kelime-i şehadet getirmek. Bir insan

Allah'ın cennetine ulaştırabilir mi? Ulaştırabilir. Kelime-i şehadet getirmek bir insanı cehenneme ulaştırabilir mi? Cennete ulaşmasına yetmeyebilir mi? Evet, kelime-i şehadet getirse de bir insan cennete giremez. Öyleyse hem girebilir diyoruz, hem de giremez diyoruz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim son derece açık olarak böyle söylüyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer belli şartlarda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kişi derecat kazanır ama cennete giremez diyen gene Allah-u Teala. Öyleyse farklılık nerede? Farklılık şurada. Sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediler. Ve kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Önlerini çektiler, tövbe ettiler. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediler. El öptüler. Ve buradaki kelime-i şehadet getirmek onları kurtardı. Şeytan bu kelime-i şehadet getirmeyi manasını değiştirerek onu ait olduğu standartlardan kopararak insanları gene cehenneme mahkum etmeyi başarmış. Her şeyde olduğu gibi yeni bir hileyle çıkıyor karşımıza. Eğer bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse ne olur? Kelime-i şehadet getirmiş olur. Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür ve Allah tektir demiş olur. Güzel bir şey söylemiş olur. Allah'ın sevdiği bir cümle kullanmış olur. Bu ona derecat kazandırır. Ama hiç kimseyi kendi kendine söylediği bir La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi Allah'ın cennetine götüremez. Birçok kişi şimdi bana diyecek ki nasıl olur? Aynı cümle söylemiyor. Birinde mürşidinde söylemiyor. Birinde kendi kendisine söylüyor kişi. Ama aynı cümleyi söylüyor netice itibariyle. Evet, aynı cümleyi söylüyor ama bir tanesi gerçekten cennete götürüyor, bir tanesi götürmüyor. Neden? Kim mürşidine ulaşırsa önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah-u Teala onun başının üzerine mutlaka o mürşidin ruhunu gönderiyor. Şartı ne? Şartı kişinin hacet namazı kılmış olması, Allah'ın gösterdiği, hacet namazına gösterdiği mürşide ulaşmış olması veya zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olması, ikisi de aynı şey. Bu tabi olma sırasında Allah-u Teala mürşidin ruhunu mutlaka o kişinin başının üzerine getirir. Sonra ne olur? Sonra o insanların kalplerine imanı yazar. İşte Allah-u Teala'nın insanların kalplerine imanı yazması hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kalbine iman yazılan bir insan var. Bir kişinin kalbine iman yazan Allah. Yazarsa ne olur? Yazarsa o kişi mümin olur. Mümin olmanın şartı sadece Allah'a inanmak değildir. İblis mümin olma kavramını zaman içerisinde 7 tane kalp şartından, 7 tane inanç şartından, 3 tane vasıf şartından arındırarak, onların hepsini devre dışı bırakarak bir Allah'a inanmaya bağlamış. Kim diyor Allah'a inanırsa o mümindir. Ve insanlar asırlar geçince bu söze inanmışlar. Biz müminiz diyorlar. Niçin müminsiniz diyoruz? Çünkü diyorlar Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanmak diyoruz mümin olmak için kafi mi? Elbette kafi diyorlar. Sen yeni kanun mu çıkarıyorsun yoksa? Allah Teala mümin olanlar için evvela hangi mükafatı vermiş ona bakalım. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti. Allah Teala buyuruyor. Allah müminleri kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetine koyar
ve hesapsız zikrandır. Öyleyse ayet-i kerimenin son derece açık. Mümin olmak şerefine kim ararsa onların hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki müminin zıttı olan kelime nedir? Kafir. Küfrün içinde olmak. Dikkat edin. Kalp şartlarıyla iki kelime de son derece yakından alakalı. Ne demek istiyoruz? Herkes doğarken kalbinde, nefsinin kalbinde küfür yazılı olarak doğar. Hani diyorlar ya, herkes İslam fıtratı üzerine doğar, sonradan bozulur. Hiç kimse kalbinde iman yazılı olarak İslam fıtratının standartlarında doğmaz. İslam fıtratı üzerine doğar demek, bir insanın tek Allah'a inanmak vasfına ve Allah'a teslim olmak vasfına doğuşta bir vasıf olarak Allah tarafından kavuşturulmuş olması. O vasfı geliştirmedikçe, kullanmadıkça hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Yani insanlar Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine göre bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılır. Bu fıtrat, yaratılışta Allah'ın verdiği yetenek, tek Allah'a inanma yeteneğidir. Bir, Allah'a teslim olabilme yeteneğidir. İki, bu yetenek bütün insanlara verilir. Ama insanların çok büyük bir kısmı buna rağmen cehenneme gidecek. Öylesi yetenek kimseyi kurtarmaya yetmiyor. Vasıflarımız arasında bu var. Ama onu geliştiremezsek, ona ait olduğu hedeflere götüremezsek, bu yetenek bize bir şey sağlamıyor. Öyleyse şimdi iman açısından doğuma bakalım. Doğduğumuz anda kalbimizde küfür yazısı vardır. Ve kalbimize küfür yazılı olarak doğarız. Mürşidimize ulaşmadıkça hepimizin kalbinde ne yazık ki küfür yazmakta devam eder. Mürşidimize ulaşmadıkça küfür yazısı nefsimizin kalbinde hep devam eder. Öyleyse ne zaman değişir? Ne zaman hacet namazını kılmışsak, Allah'tan mürşidimizi sormuşsak ve Allah-u Teala mürşidimizi göstermişse, o mürşide ulaşıp da önümüzü söküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz anda kalbimize iman yazılır ve mümin oluruz. Bunu yapmadık. Yapmadığımız sürece hep kalbimizin içinde küfür yazılı olarak geçeriz. Yani açık ve kesin olarak konuşmak gerekirse kafir olarak yaşarız. Öyleyse böyle söylüyoruz diye biliyoruz ki çok insan bize fena halde kızıyor. Aslında haklılar mı dersiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri bunlar. Bizim din alimlerinin Allah'ın söylediklerinin haberdar olmamasıysa herhalde bizim kuvvetimiz değil. Ama hepsi haberdar olmak mecburiyetinde, Allah'ın doğrularını bilmek mecburiyetinde. Şeytanın bütün yalanları birer birer ortadan kaldırılacaktır. İşte bir insan hem kalbinde küfür yazılı olarak doğuyor, hem de hanif sıfatıyla doğuyor. Bu iki ters mefhum birbirine ne yazık ki bütün insanlarda mümkün ve geçerli. İşte kim hanif fıtratını kullanmıştır? Kim mürşidine ulaşıp da kalbindeki küfrü yok edip o küfrün yerine iman kelimesini Allah'ın yazmasına sebebiyet verirse o kişi hanif fıtratının gereğini kullanmıştır. Hanif fıtratının kullanılması onu kafirken mümin yapmıştır. Böyle bir dizayn kişiyi
mümin olduğu için Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştırır. Yetmez. Başka bir sebep daha ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel dalaletteydi. Ve mürşidine ulaştığı an dalaletten hidayete adım attı. Doğuşundan itibaren mürşidine ulaştığı güne kadar kalbinde, nefsinin kalbinde küfür yazılıydı. Mürşidine ulaştığı gün kalbindeki küfür yazısını oradan alan Allah-u Teala o kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Küfür kelimesini oradan alıyor, iman kelimesini oraya yazıyor. İşte bu noktadan itibaren kalbinde iman yazan bütün insanlar müminlerdir. Kalbinde bütün küfür yazan insanlar da kafirlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın kullandığı bu tabirleri ait olduğu yerlere oturtursak, mürşidine ulaşan kişi ancak mürşidine ulaştığı gün, önünde diz çekip tövbe ettiği gün küfürden kurtulur, mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Öyleyse insanlar için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaksa neden insanlar böyle yapmıyorlar? İşte şeytanın hilesi burada kendini gösteriyor. Şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir sözünü kabul ettirmiş. Bu aslında kuyruklu bir yalan. İnsanlar Allah'a ulaştığı, Allah'a inandıkları için mümin olmazlar. Mümin olmak 7 tane kalp şartı gerektirir. 7 tane inanç şartı gerektirir. 3 tane de vasıf şartı gerektirir. 3 ayrı cepheden bunlar kişiyi mümin kılar. Allah iblis insanlara diyor ki siz kitaplarda yazılı olanlara bakmayın. Onlar size yalan söylüyorlar. Doğrusu kim Allah'a inanırsa onlar mümindir. Ve müminler de mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka cennete girecek. Şeytanın bundan kazancı ne? Biliyorsunuz ki iblis hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmesini ister. Bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasını ister. Şimdi burada başka insanlarla bir münasebet değil, Allah ile ilişki söz konusu bu konuda. Bir insanın mümin olabilmesi, kalbine iman yazılmasıyla mümkün. Aksi takdirde o kişi hep kalbinde küfür yazısıyla kalacaktır. Ebediyen kafir olarak geçecektir dünyada yaşadığı sürece. Ve cehennemde de kafir standartlarında olacaktır. Öyleyse bu insanın dizaynına iyi bakın. Eğer şeytan insanları kim müminse evde cehenneme girer, Allah-u Teala onu bir süre cehennemde leblebi gibi hafif tertip kavurur. Ondan sonra da acele cennetine doğru posta alır. İşte insanları böyle aldatıyor iblis. Evvela Kur'an-ı Kerim cehenneme girenlerin oradan bir defa daha cehennemden çıkıp da cennete girmelerine müteallik hiçbir ayet koymamış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün insanlar kıyamet günü cehenneme uğrarlar. Uğramak tabirini kullanmış Allah-u Teala. Cehennemde kalacak olan kafirler orada kalırlar. Ve kalplerine iman yazılmış olanlar, onların da hepsi aynı gün kıyamet günü cehennemin bütün katlarını gördükten sonra cennete doğru oradan uzaklaşırlar hepsi. Hiç kimse kıyamet günü cennete gidecek olanların hiçbirisi cehennemde kalmaz. Hepsi ayrılmış olur. Öyleyse şeytanın tuzağı nerede? Şeytan eğer insanları inandırırsa ki kim müminse o biraz cehennemde kaldıktan sonra ebediyen artık cennette olacaktır. Ve Allah'a inanan herkes mümindir. Böyle söyleyip de insanları inandırırsa
Hiç kimse Allah'ın emirlerini yerine getirmek gereği duymaz. Kişi bakar ki, neye der ben içki içmekten vazgeçeyim? Neden kumar oynamaktan vazgeçeyim? Samimiyetle kişi kendisine bakıyor, Allah'a inanıyor. Ben diyor, Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre müminim. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde bütün müminler Allah-u Teala tarafından cennete alınacak diyor. Öyleyse ben neden şartlarımı zorlayayım? Eğer büyü yapıyorsam neden yapmayayım? İşte bu tarz bir düşünce bütün insanları şeytanın uşağı haline getirmiş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye mümin olduklarını zannediyorlar ve mümin olanların da cennete gireceği kesin. Ama şimdi kişi bakıyor, yahu diyor ben diyorum müminim de namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Allah Teala beni cehennemine koyup hafif tertip kavurduktan sonra nasılsa cennetini alacak. Adam sende ne gerek var namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye. Böyle bilinince insanları ulaştırınca sonuç ne olur? O insanlar böyle bir dizayna kendilerini alıştırırlar ve de cennete gidecekleri zannıyla hepsi bir büyük yanlışın içine girerler. Allah'ın emirlerini yerine getirmek diye bir hususun içine girmezler. Şimdi böyle bir dizaynın insanları cehenneme ulaştırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. İşte İblis'in tuzağı burada kendini gösteriyor. Bir insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmesi veya yerine getirmemesi söz konusu. Hani fıtratı kapımızın önünde duran bir arabaya benzer. O araba bize verilmiş ama arabayı kullanmayı öğrenmedikçe ve o arabayı 3 tane menzile ayrı ayrı ulaştırmadıkça o araba bizi kurtuluşa götüremez. Birinci menzilde ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. İkinci menzilde fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Üçüncü menzilde nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Öyleyse teslim etmemiz gereken 3 ayrı safhayı da gerçekleştiremezsek o zaman teslimden hiçbirini tahakkuk ettiremeyiz. İşte kelime-i şehadet bu açıdan son derece önemli. Mümin olmak bu açıdan son derece önemli. Velayetten kurtulup hidayete ulaşmak bu açıdan son derece önemli. Çünkü kalbimize ancak mürşidimize ulaştığımız zaman iman yazılır. İman yazılırsa ne olur? İman yazılırsa mümin oluruz. Yazılmazsa ne olur? Yazılmazsa kafir olmakta devam ederiz. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz küfrün içindeyiz. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Ve kalbimize Allah-u Teala imanı yazmadıkça mümin olmamız da mümkün değil. İşte bu ise kalbimize imanın yazılması ise kelime-i şahadeti Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşidin önünde veya zamanın halifesinin, zamanın imamının önünde söylememiz lazım. Onu söylediğimiz zaman kendi kendimize söylediğimiz bir La ilahe illallah Muhammedin Resulullah sözünün ötesinde ne sağlar bu bize? Kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Öyleyse kalbimize iman yazıldığı zaman ne olur? Mümin oluruz. Mümin olursak gireceğimiz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartından bahsediyoruz. Namaz kılması var, oruç tutması var kişinin, hacca gitmesi var, zekat vermesi var ve kelime-i şehadet getirmesi var. İşte
demek ki kelime-i şehadet, bir insan kendi kendine söylerse onu asla cennete ulaştırmaya yetmiyor. Ama kelime-i şehadeti Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde söylerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse İblis buradaki tuzağını nasıl kurmuş? Evvela birinci tuzağı söyledik ki insanlar kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin sansınlar. Mümin oldukları için de nasılsa cennete gideceklerine inansınlar. Ve her türlü rezilliği yapsınlar. Allah'ın yoluna asla girmesinler. Ama kendilerinin kurtuluşa ulaşacağını düşünsünler. Eğer bu haliye bakarsanız 12. Fikri Hadis kitabı biliyorsunuz. Orada şu başlığı göreceksiniz. Kelime-i şehadet getiren mutlaka cennete girer. Biz de diyoruz ki kelime-i şehadet getiren sadece kendi mürşidinin önünde bunu söylediği takdirde cennete girer. Çünkü o zaman ancak kalbine iman yazılır. Bunun dışında mümkün değildir. Ve dikkat edin ki bir şart daha var. Son derece ciddi bir ikinci şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş biri olmak mecburiyetinde. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah Teala onu asla mürşidine ulaştırmaz. Dileyenleri ulaştırır mı? Mutlaka ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Ne demek bu sırat-ı müstakime ulaşmak? Şu demek. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini göstermişse, Allah Teala ona, o mürşide ulaşmışsa, önünde de çıkıp tövbe etmişse, o kişi mutlaka kalbine iman yazıldığı için Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi olaylar dizisine dikkatle bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa ulaşıyoruz. Dilemiyoruz Allah'a ulaşmayı, ikinci basamakta kalıyoruz. Kurtuluşumuz hiçbir şekilde mümkün değil. Gideceğimiz yer cehennem. Şimdi devam edelim. Öyle bir insan düşünelim ki Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun üçüncü basamakta. Allah bunu derhal o kişinin kalbinde böyle bir talebin olduğunu bilir, işitir ve görür. O zaman ne olur? O zaman bu insan Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bu standartta Allah'ın derhal ilk yardımına ulaşır. Beşinci basamakta, dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim açmasıyla işitip bilip gören Allah-u Teala tecelli etmeye başlar. Bu tecelli 5. 6. 7. basamakta 3 sonuca ulaşır. 5. basamakta Allah-u Teala o kişiyle mürşidinin arasında bulunan hicab-ı mesru adlı mürşitten nefret etmesini sağlayan bir perdeyi kaldırır. 6. basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. 7. basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar. Şimdi Allah-u Teala'nın o kişiyle irşat makamı arasında bulunan ve irşat makamından kişinin nefret etmesini sağlayan o gizli perdeyi neden kaldırıyor? Hedefi son derece belli. Kaldırdığı şey irşat makamına kişinin sevgi duymasına mani olan, ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir husus. Öyleyse Allah'ın muradı ne olabilir? Muradı açık. O perdeyi kaldırarak kişinin mürşidine karşı muhabbet duymasını sağlıyor. Bu, o kişinin mürşide ulaşacağının kesin işaretidir. Böyle yapan Allah-u Teala arkadan kişinin kulaklarındaki vakıayı alıyor, kişi daveti İşitiyor, manasına veriyor davetin. Arkadan kalbindeki ekinleti alıyor, davetin idrakine varıyor kişi. Böylece Allah-u Teala'nın ilminde
birinci etapta Allah'ın irşat makamına kişiyi yaklaştırmak istemesinin açık bir delilini görüyoruz. İrşat makamıyla kişinin arasındaki dikeni, perdeyi, irşat makamından nefret ettiren sistemi alıyor, irşat makamına sevgi duyan, muhabbet besleyen bir sistemi yerleştirmiş oluyor. Arkadan kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, irşada mütalik hususları kişinin anlamasına, idrak etmesine sebebiyet veren İhfat isimli yeni bir sistem yerleştiriyor. Arkasından da onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani mürşidine ulaştırıyor. Öyle işlem, aradaki hicab-ı müstakimli perdenin alınması, mürşide karşı sevgi duyulmaya başlanması. İkinci işlem, o kişinin mürşidine mutlaka ulaştırılması. Kimden ulaştırdım diyor Allah-u Teala? Amir olanları. Amir olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala evvela hicab-ı mesulatlı perdeyi alarak sonra da ben bütün amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım diyerek o insanların mürşide ulaşmasını sağlama niyetini açık ve kesin olarak koyuyor ortaya. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala ben onları sırat-ı müstakime ulaştırırım diye? Kim mürşidine ulaşırsa, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide veya zamanın halifesine ulaşırsa, zaman imamına ulaşırsa ne olur? Böyle bir ulaşım o kişinin sırat-ı müstakime ulaşması anlamına geliyor. Ve Allah-u Teala söylediğimiz gibi amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırmaya kesinlikle söz vermiş durumda. Allah-u Teala diyor ki alallahu kastüs sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Yani Allah'tan başka hiç kimse sebiller üzerinde bir dizayn oluşturamaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Dünya üzerindeki bütün mürşitlerin bulundukları dergâhtan halifenin dergâhına, zamanın imamının dergâhına bu gözlerle görünmeyen yeryüzünün satına paralel yollar var. Bu yolların adına sebil diyor Allah-u Teala. Bu yollar neye yarıyor? Her sabah namazından sonra dergâhlarda bulunan mürşitlere tabi olan insanların ruhları ana dergâha ulaşıyor. Zamanın halifesinin, zamanın imamının bulunduğu ana dergâha ulaşıyor. Ve ana dergâhta altın kapı var. Sadece ana dergâhta var. Bu kapı tek bir yol olan sırat-ı müstakime açılan kapıdır. Diyelim ki dünya üzerinde 100.000 tane mürşit var. Her birinin bulunduğu dergâhtan bu altın kapının bulunduğu halifenin dergâhına, zamanın imamının dergâhına bu sebiller ulaşırlar. Nefsi emmariyi tamamlayan ve birinci kategoriye çıkmak yetkisine kavuşan bütün insanların ruhları ait oldukları dergâhlardan imamın dergâhına, zamanın imamının dergâhına ulaşırlar. Arada evvela secdeye girerler. Sonra altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Nefsi emmariyi tamamlamış olanlar birinci kategoriye çıkabilirler. Orada kalırlar. Nefsi emmariyi tamamlamış olanlar İkinci kata kadar çıkabilirler, orada kalırlar. Mülkimeyi tamamlamış olanlar, üçüncü kata kadar çıkarlar. Mutmaineyi tamamlamış olanlar, dördüncü kata,
Radiye'ye ulaşanlar 5. kata, Madiye'ye ulaşanlar 6. kata, Tezkiye'ye ulaşanlar 7. kata kadar çıkar. 7. katın 7 tane alemine geçerler ve yokluğa ulaşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz bir vuslat getiresidir insan ruhunun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması. Bunun için ruhumuzun mutlaka vücudumuzdan misra iken ayrılıp Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Ve Allah-u Teala bunu garanti etmiş bütün insanlara. Diyor ki kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ben mutlaka onu mürşidine ulaştırırım. O kadar mı diyor? Hayır, şunu da söylüyor. Kim mürşide ulaşmışsa ben onun ruhunu bana ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse iblisin bunu insanlardan gizlemesinin arkasında ne yatıyor? Arkasında insanların hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamaması yatıyor. İblis insanlara bir tuzak hazırlamış. Diyor ki insanlar ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetlerle meşgul olmalıdırlar ki bu ibadetler onları kurtaramasın. Kurtaracak olan ibadetleri insanlardan saklayayım. Onların unutmasını sağlayayım. Ve böylece insanlar kendilerini kurtaracak olan ibadet çeşitlerine asla giremesinler. Ötekilerle oyalansınlar. İşte namaz kılmak, işte oruç tutmak, işte zekat vermek, işte hacca gitmek. Bunların hiçbirisi bir insanı kurtaramaz. Ve geriye kalan kelime-i şehadetse ancak kendi kendine söylendiği zaman değil, mürşidin önünde söylendiği zaman, Allah'ın o kişi için, o kişiyi için tayin ettiği mürşidin önünde söylendiği zaman geçerli. Öyleyse bunların her birisi şeytanın elinde bir tuzak olmuş ve insanların mürşitlerine ulaşmasına mani olmak için iblis tuzaklar kurmuş. İblis mümin kelimesini Allah'a inanan herkes mümindir şeklinde çevirmiş. İblis insanların mürşitlerine ulaşmalarını bütün boyutlarıyla önlemiş. Nefslere bir mürşide tabi olmayı çok ağır bir şey haline getirmiş. Onların kibirlerine dokunan, onların gururlarına dokunan bir nesne haline getirmiş. Ve koyduğu hilelerle insanların evra Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyor. Sonra da ona ulaşmalarına mani oluyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey mürşide ulaşma konusu. Allah-u Teala mürşidi bir vasıta kılmış. Mümin olmanın vasıtası kılmış. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan kalbine iman yazılamaz. Kalbinde küfür yazılır. Bir insanın kalbine imanın yazılması kalbinin mührünün açılmasına bağlıdır. Kalbinin mührünün açılması ve kalbin içine imanın yazılması da ancak mürşide kişi ulaşınca gerçekleşir. Peki bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması kişiyi ne yapar? Kişiyi mümin kılar. Ne zaman gerçekleşir? Mürşide ulaştığı gün gerçekleşir kişinin. Gerçekten öyle mi?
Allah Teala bunu son derece açık olarak yazıyor. Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. İhtiras sıratel müstakîm, ya Rabbi bize sırat-ı müstakimine ulaştır. Sıratel lezîne uyuyor ki en amta aleyhim, üzerlerine başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Ne demek istiyor Allah Teala? Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resuller beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Onların arasından birisine bu vazifeyi veririz. Oradaki insanları mümin yapsınlar ve başlarının üzerinde onların ruhu nimet olsun diye. Kim müşriğe ulaşırsa aynı anda o kişinin başının üzerine Allah müşriğin ruhunu gönderir. İşte Mü'min suresinin 15. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min suresinin 15. ayeti kerimesi Allah'ın söylediği şey, dereceleri yükselten ve aşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi demek için diyor. Öyleyse Allah'a ulaşma günü gördükler bu ayet-i kerimede kesinlikle vaaz edilmiş, konulmuş. Peki sonrasında ne görüyoruz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime o kişinin diyor Allah-u Teala üzerine, başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderir. Onunla yeniliriz onu, onunla destekleriz ve bu insanların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Kimin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor? İşte o insanların ki onlar müşriklerine ulaşanlardır. Kimin kalbine imanı yazmışsa o kişi mümin olmuştur. Ve kalbine iman yazdığı kişiler kimlerdir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunanlar, onlar da müminler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kelime-i şehadet getirmek kimler için geçerli? Kendi mürşidinin de Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidinin de kelime-i şehadet geçirenler için, getirenler için geçerli. Sadece onlar kurtuluşa ulaşanlar. İşte insanoğlu için İslam'ın 5 şartının dizaynına baktığımız zaman bunların arasında insanları gerçek anlamda kurtuluşa ulaştıran faktörlerin bulunmadığını görüyoruz. Kimler kurtuluşa ulaşırlar? Kedef sayeti kimlerindir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Bilemezsek cehenneme gideriz. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların
gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Demek ki bu insanlar cehenneme gidecekler. Öyleyse hangi insanlar gidiyor cehenneme? Bu insanlar Allah-u Teala'nın indinde temel görevlerini yapmamış olanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. Dileyenler ne olur? İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'ın cennetine girdiğini görüyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu hedefe ulaşmak isteyen kişi nefsiyle cihat etsin. İşte kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı isterse o gün mutlaka gelecek. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah-u Teala onu o güne kadar yaşatırsa Allah'a ulaştıracaktır. Yani hidayete erecektir. Öyleyse mürşidine ulaşan kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olması söz konusu ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka Allah'a ulaşıyor. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hud 29'unu diyor Allah-u Teala. Diyor ki Hazreti Nuh kavmine de ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacaklardır. Muhakkak ulaşacaklardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını yani hidayete ereceklerini açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka onları cennetine alacak. Daha Allah'a ulaşmayı dileme keyfini tahakkuk ettiği anda olay bitmiştir. Ertesi gün böyle bir kişi ölse hiç ibadet yapmasa bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın tarafından bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kendi kendine la ilahe illallah atıyor. Ama bu kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Birçok insan için sanki burada bir haksızlık varmış gibi görünür. Ama aslında Kur'an bize uymayacak. Biz Kur'an'a uyacağız. Bizim mantık sistemimizde Allah Teala'nın mantık sistemi birbirinden farklı esasları ihtiva eder ve biz kendimizi Allah'ın kitabına uydurmak mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki zamanımızda birçok insanlar Kur'an'ı kütüphaneye uydurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu İslam'ın 5 tane şartıyla iştigal eden insanlara bakıyoruz. Hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Neden? Maddi bir Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişiyi kurtulmayı, kurtarmayı garanti etmiş. Çünkü kalplerine iman yazıldığı için hepsi mümin olacaklar. Bir de dalaletten kurtulup hidayete adım attıkları için kurtulacaklar. Ve bu İslam'ın 5 tane şartı ulaşanlar, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet yapanlar, bunların hiçbirisi mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri sürece mürşitlerine ulaşmadıkları için gidecekleri yer cehennem oluyor. Bir dalalette oldukları için, iki küfürde oldukları için. Sonra bir adım daha öteye çıkalım. Bir insanın eğer yaşarsa mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Nefsini tezkiye etmesidir. Fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmesidir. Ne zaman gerçekleşir? Ne zaman o kişinin nefsi tezkiye olursa yedi kademede aynı anda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Aynı anda fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup
Allah'a kul olmuştur. Her biri kişiyi takva sahibi yapar ve Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Necm 32'de diyor ki boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Demek ki nefslerini tezkiye edenler takva sahipleri. Nefsini tezkiye ettiği için takva sahibi olmuş insanoğlu. Sonra ruhlarını Allah'laştıranlar, onlar da takva sahipleri. Münibine ilahi ve yetekun buyuruyor Allah Teala. Ön suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Ona da ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Demek ki ruhunu Allah'laştıranlar takva sahibi oluyor. Ya üçüncü açıdan ne görüyoruz? Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey insanlar, sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Ki böylece hidayete takva sahibi olasınız. Demek ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi. Ruh 31'e göre fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olan kişi takva sahibi. Bir de ruh açısından ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi. İşte Allah-u Teala fizik vücudun Allah'a kul olmasını takva sahibi olmakla vasıflandırıyor. Nefsini tezkiye eden kişiyi takva sahibi olmakla vasıflandırıyor. Ne diyor Allah-u Teala? Necm 32'de boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Evet, takva sahipleri nefslerini tezkiye edenler. Ruh 31'de söylediğimiz gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bakara 21'de söylediğimiz gibi fizik vücutlarını şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edenler. Öyleyse bu üç tane yeminin yerine getirilmesi kişiyi gerçekten cennet sahibi yapıyor. Çünkü Allah-u Teala hem Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde bütün takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bugünkü anlamında bunları devreye soktuğunuz zaman hiçbirisi ruhun Allah'laşmasına sebebiyet vermiyor. Nefsin tezkiyesine sebebiyet vermiyor. Fizik vücudun Allah'a kul olmasına sebebiyet vermiyor. Ve İslam'ın 5 tane şartı başka bir açıdan daha malumdur. Hastadır. Zikri ihtiva etmediği için. Hiç kimse zikirsiz nefsini tezkiye edemez. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarının yazılması, Allah'ın nurlarının girmesi, iman kelimesinin etrafında o nurların toplanmasıyla mümkün. Böyle bir şeyse mürşide ulaşmadan hiçbir zaman gerçekleşemez. Öbür taraftan bir insanın nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarının toparlanması mutlaka zikir adlı bir müesseseye bağlı. Kişi kalbinde 7 tane şart tamam olduğu zaman eğer zikir yapmaya başlarsa o zaman nefs tezkiyesi de başlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَعْزِيَ كَامِلِهِمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlan üzerinize olmazsa, kalbinizde giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse kalbinizin içine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi lazım. Bu ise ancak zikir edilen bir muhteva içerisinde gerçekleşir. Eğer zikir yapmıyorsak ne nefsimiz tezkiye olur, ne ruhumuz Allah'a ulaşır, ne de fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur.
Ve İslam'ın 5 şartında bu üçünü de gerçekleştirebilen hiçbir husus yok. Şimdi şu ana kadar söylediklerimizi değerlendirirsek görüyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla istidar edip kurtulacaklarını da nedenler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Mürşitlere ulaşmayı dilemiyorlar. Ulaşmayı akıllarına bile getirmiyorlar. Böyle olduğu için kalpleri küfür kelimesiyle dolu ve küfürde oldukları için de gidecekleri yer cehennem. Mürşitlere ulaşmadıkları için belayetler, belayet olanların 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer yine cehennem. Ve görülüyor ki insanlar Allah'a verdikleri yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmedikçe Allah'ın cennetine giremezler ve İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseye bunu sağlamıyor. Sonra daha öteye geçelim. Kişinin dünya saadetine bakalım. Bir insanın dünya saadetinin tamamına ulaşması ancak o kişinin fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman o kişi cennet saadetinin sahibi olur. Fizik vücut ve nefs Allah'a teslim olduğu zaman cennet saadetine bir de dünya saadeti eklenir. Ve bir insanın fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edebilmesinin ise İslam'ın 5 tane şartıyla alakası yok. Hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşması standartlarını Velat Suresi 4 safhada vermiş. Diyor ki Allah Teala vel asra yemin ederim inden insane nefihüs insanların hepsi hüsranlıdırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel dediğine aminu. Ama amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İslam'ın 5 tane şartı Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir metreyi içerisine almıyor. Ve amin-i salihat. Nefsi ıslah edici ameller yapmak. Mürşide ulaşmadan bu gerçekleşemez. Bir kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için nefsinin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını ulaşması lazım. Bu ise ancak kişinin zikir yapmasıyla mümkündür. Mürşidine ulaştıktan sonra. Öyleyse hiç kimse mürşidine ulaşmadan evvel ne kadar zikir yaparsa yapsın o kişi nefsini temizleyemez. Yaptığı ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek hangi seviyede olursa olsun bu kişinin normal standartlarda o kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Çünkü o kişi nefsi tezkiye edici ameller yapamıyor. İşte mürşidimize ulaştığımız zaman zikir yaptığımızda Allah Teala nefsimizin kalbini açmış ve kalbimizin içine imanı yazmıştır. Daha evvel göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. Ondan evvel kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmiştir. Böyle bir standart içinde zikir yaptığımız zaman, bu şartların hepsine sahip olarak zikir yaptığımız zaman, göğsümüze kadar gelen Allah'ın rahmeti, fazla ve salavatı göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührünü zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı kapalı tutar zikir boyunca. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührü zülmani kapıyı kapamıştır. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi fazlı kendisine doğru çeker, tutmaya başlar. İşte bu nurların nefsimizin kalbinde toparlanmasıdır ki nefsimizin kalbini bütün güzelliklere ulaştırır. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar. Kalbimizin içinde Allah'ın nurları toplandığı için demin açıkladığımız gibi 7 kademede nefsimiz
Neyse tezkiyeye kadar ulaşır. Bu ise cenneti mutlaka kişiye sağlar. Daha sonraki safhalara bak.

öylesine kurmuş ki insanlar ibadet ettikleri halde kurtulmaları mümkün değil. Çünkü ibadetlerin arasında onların nefslerini tezkiye edecek, onların Allah'a ulaştıracak olan asıl ibadet olan zikir mevcut değil. Geri kalan ibadetlerin yapılması ise o kişiyi hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşamıyor, ulaştıramıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için, mürşidine ulaşmadığı için, Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmediği için, fizik vücudunu teslim etmediği için ve nefsini teslim etmediği için dünya saadetine, cennet saadetine ulaşması mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İblisin tuzaklarından bir tanesi sebebiyle o tuzak açık ve kesin olarak kendisini burada gösteriyor. İblis kelime-i şehadeti değiştirmiş manasını, İblis mümin olma şartlarını değiştirmiş. İblis bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme gitmeye mahkum etmiş. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında hepiniz bir kurtuluş müessesesinin var olduğunu gördünüz. O Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve bütün insanları mutlak olarak kurtuluşa ulaştırır. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir göz aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah ömür boyu beraber kılsın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını bize getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel yerlerine oturması sebebiyle duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk müessesesine dikkatle baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizaynı işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç böyle isteyene vergül hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşad meclisi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın.

0: İnsanlar evvela bir hoşlanacakları zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı seven insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurulsun ki hayranlık hariç diğer bütün konularda aynı seviyedeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfek vardır, yukarıda olan, bir de mazun vardır, aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. Bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz, bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacayak oluşturuyoruz. Biz varız. Tüm Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi hanesi, aşk hanesi, hayranlık hanesi öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standarttan yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte Dündar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercümanı oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesidir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşktır ki insanları söyletir. İnsanları ağlatır. İnsanların kalbi duygularını terennüm ettirir. Ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin, insanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte hacet namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz hacet namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa. kaçın kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama dinler kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi fiziğe tutunki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir, nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse, o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların, vücuda giren bütün güzelliklerin berzah aleminde gerçekleştiğini, oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah Teala'nın hasret bildirici bir güzelliğidir. Hacet namazın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki ücibu davete dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ مِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. Cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada berabersek, nasıl Türkiye'de sizlerle berabersek, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğergenliği gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer vermenizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram edersiniz? Sunarsanız? Ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tatmin edebilirsiniz? O zaman bir sevgi halesidir ki iki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur, bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin, güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır, siz varsınız, bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyle ağzı tırnaklarından emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğiniz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevlanız olur. Onun dostlarınız arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevineceksiniz. Sevgi karşılıklı bir müessesedir. Hasret ise bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi gelişecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın öyleyse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin sinyali. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. Hiç nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. Bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veçhile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte madalyanın bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah-u Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz, o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru, el ele, kol kola, gönül gönüle bir saf halinde yaklaşın. Nasıl Allah'ın zatına insan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müessesedir. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileği. Allah Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. Ve olasılığı her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de zil adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa, başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Allah'tan sevgi varsa, o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven, sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan, korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi biliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyutlu olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi hükümse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi Allah ile olan ilişkilerinize koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet. Hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi Kur'an-ı Kerim'de sekinat adı verilen müessese bu şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yeni uyku halinde bulundurduk. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize sekinat doldurdu Allah-u Teala. Güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Sömrümüz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Dikkat edin. İki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli izah edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet olur ki nefsi ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece bir boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu sistem, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu belirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yine nefsinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlarla dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffise aşktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefslerinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında dedirenme, hiçbir noktasında kirlenme olmayan bir muhteşem sevgi müessesesi var. Hayranlıkla notalanan. Öbür tarafta şeytanın bir tuzağında insanların iç içe hüsranı yaşadıkları arzdan oluşan bir müessese. Hiç seven de sevmeyen biri olur mu? Hiç sevenle nefret eden biri olur mu? Hiç cahille arif biri olur mu? Neden alim demedim? Çünkü biz kuluz. Hem ilmi hem de irfanı ihate etmek gibi bir ihsanda bulunmuş Allah-u Teala bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman el arif demiyor. Sadece el alimi kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mütevasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüz açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. Hilmen yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. Oysa kendisinden hiçbir gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatın adına sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konunun adı nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının bağlılığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı ihtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa o bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da İhtiyat müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İhtiyata dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Böyle söylüyordu. İşte o hedefe Allah için zekat olma hedefine teslim meclisiyle yaklaşırsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın roket ateşleyici hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için. Hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. O yolunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz. Umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Öyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel duyguya dikkat edin. Sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah-u Teala'nın insanlarını ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın indindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun. Sevgi fedakarlıktır. Bir insanı veya Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Ölçüsü bu. Onun için hangi fedakarlığa katlanabiliyorsanız, o fedakarlığınızın derecesinde onu seviyorsunuz. İşte zikriniz Allah yolundaki bir fedakarlıktaki bütün amellerinizin, bütün fiillerinizin ötesine geçmesi gerekir. Geçtiği, geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz, eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar bu sevgiden yoksunlarsa etraflarında hep karanlık gözüklerdir. Hiç karanlık aydınlık gibi olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki Hind-i İlahi'de hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen Bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek. Onunla olumlaşacak. Meyveler hayatınıza yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var, kavga var, stres var, kaos var. Her şey, bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları, içinizi boydan boya kaplayan güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yeşerir dersiniz? O karanlıkların temsil edildiği şeytanın yanında mı? Şeytan varsa nefret vardır. Nefret varsa hasret yoktur. Allah varsa sevgi vardır. Sevgi varsa hasret vardır. Öyleyse Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Bir tarafta hep güzellikler tesbih tanesi gibi ard arda sıralanmış, sizin her birini tutmanızı bekleyen, onlara ulaşmanızı bekleyen güzellikler. İşte bu güzellikler, o tesbih tanelerinin belki en önemlisi hasret. Öyleyse sakın hasreti gözlerleştirici bir meclis olarak görmeyin. Eskiler demişler ki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Eğer gönülde sevgi yoksa elbette uzak olur. Ama ya sevgi varsa uzak olmaz. Daha yakın olur. Eğer sevgi varsa hasret sevgiyi sular, sevgiyi yeşertir, sevgiyi büyütür. Sevgiyi Allah yolundaysa büyütmekle kalmaz, yüceltir. Biliyorsunuz ki yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sıratı müstakim üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak? Kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa Orada fedakarlık vardır. Sevmenin bedeli. Ve Allah Teala'nın izinde daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah-u Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Sonra bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazu'nun yerine sevgiyi koymak mecburiyetini duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki varlığımızdaki bütün hasletlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayese etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayese etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam, o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır. Siz yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyutlu olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var. Öyle bir yere ulaşacaksınız ki daimi zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözüne hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde, bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan kralınızın resmini geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman ikisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu güzellikler Allah-u Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, insan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünden olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman, orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum. Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler. Bu hacimler de hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep sizden Allah'a bir geçit aramak vardır. Ve ona bütün verdiğinizi verdiğiniz zaman ondan her şeyi geri alırsınız. Söylediklerimi düşünün. Her birinde sizi daha çok mutluluğa getirecek olan çok şeyler göreceksiniz. Onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Hayat bir mutluluktur. Hayat saadetin iksiridir. Ve siz o mutluluğu söylediğim boyutlarda yaşamak üzere yaratıldınız hepiniz. O okyanusta ne kadar kulaç atabilirsiniz, o kadar hedefe doğru yaklaşırsınız. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız. Size karşı Sizin aydınlığınız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyim. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi safınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler ve bu güzellikleri saran gül kokuları. Bir gün ağzınızdan Allah'ın gül kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o salah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazil Azim'in, yani Fevzil Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğuna ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde bütün bu sizlere bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük sunuğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı bütün gönlünüzle dileyerek ve dualar ederek bu akşamki sohbetimizi hasretle inşallah burada tamamlıyoruz. Ona olan hayranlığınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah bizleri Allah'tan bahsetmek üzere, onun zikir sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Ve dersimiz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Âl-i İmrân Suresi. Âl-i İmrân Suresinin 101. ayet-i kerimesiyle inşallah bugünkü açıklamamızda Kur'an-ı Kerim tefsirine başlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok din adamı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler birçok din adamı için

ilk defa olarak bir silsile Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvelki tatbikatına dayalı olarak sizin kurtuluşunuzun mutlak sebebi olacak olan açıklamalarla Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmaktayız. Elinizden geldiğince çok tefsir inceleyin ve hiçbirinde bu anlattıklarımızı bulamayacaksınız. İslam alemi bugün kurtuluşunu yitirmiş durumdadır. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün kurtuluş reçetesini İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanları unutturmayı başarmış. Ve böylece İslam'ın kollarını, İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Daha sonra insanların cennet saatine ulaşmasını sağlayacak olan bu büyük düşmanlığı insanlığa yaptıktan sonra, İslam'ın bacaklarını kestikten sonra insanların dünya saadetine ulaşmasını temin edecek olan safaları da Kur'an-ı Kerim'de onlar da var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Ve böylece İslam'ın kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata atmış iblis. Ve din alimlerimiz bunun farkında bile değiller. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına Peygamber Efendimiz sallallahu sahabenin hayatını koymuş. Onlar Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşamışlar? Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki bunu bütün boyutlarıyla veriyor. Ve onların nasıl feyzül azime, en büyük kurtuluşa, en büyük mükafata ulaştıklarını Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Ve bu dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, tefsirin temelini teşkil edecek olan İslam'ın 5 safhadan oluştuğunu görüyoruz. 5 şarttan değil. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi, dördüncü safhada fizik vücudun ahsen kılınarak Allah'a teslimi, beşinci safhada da nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi var. Ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ve ilk üçü insanları cennet saadetine ulaştırıyor. Son ikisi ise dünya saadetine. Hepsi birden yok edilmiş iblis tarafından. Daha evvel defaatle söylediğimiz gibi hepsi farz. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri tamamlandığı zaman dünyadaki Kur'an-ı Kerim tefsirlerinin insanların kurtuluşu açısından en üst seviyede olanını görmüş olacaksınız. Bu insanların bize öğrettiği bir tefsir değildir. Bu Allah'ın bize öğrettiği bir tefsirdir. Ve bunu sizlere anlatmakla vazifeli kılındık. İşte Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince biz bunu anlarız. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları cennete ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan bir tefsir. Allah razı olsun. Ayet 101 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keyfe tekfirune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi ve fiküm resulü. Ve men yatesim billahi fekat hüdiye ila sıratı müstakim. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize Allah'ın ayetleri tilavet olunurken, Allah'ın ayetleri okunup size açıklanırken ve onun Resulü

Allah'ın Resulü sizin içinizde, aranızda iken. Sahabeye hitap ediyor Allah-u Teala. Aynı zamanda özellikle bu ayet sahabenin arasındaki münafıklara hitap ediyor. Nasıl küfre dönersiniz? Yani kalbinizdeki iman kelimesini ne yaparsınız da Allah-u Teala alır, yerine tekrar küfrü yazar? Nasıl küfre dönersiniz? Nasıl olur da küfre dönersiniz? Kim Allah'a sarılacaksa, sarılmak istiyorsa, muhakkak ki o sırat-ı müstakime hidayet edilir, ulaştırılır. Kim Allah'a sarılmayı dilerse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sahabe var. Bu ayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam var. Bu ayette özellikle münafıklar da var. Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı, siz Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ve çok zararınız olurdu bu işten. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Allah Teala bütün insanlara hak kuruyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki, ve Allah kalbinizi o kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Kalbinizi nurlandırdı. Tamamen nura ulaştırdı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine irşada ermişler. Bu ayette de Âl-i İmrân suresinin 101. ayet-i kerimesinde de, o ayette de Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı gruptan bahsediyor, sahabe ve münafıklar. Fakat Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde sahabenin durumunu anlatıyor. Bu ayette de münafıkların durumunu anlatıyor Allah Teala. Ve münafıklara bir de kurtuluş reçetesi vermeyi ihmal etmiyor Allah Teala. Burada anlıyoruz ki Allah kimsenin düşmanı değildir. Allah bütün insanların dostudur. Hepsini kurtarmak ister. Ne diyor şimdi burada Allah Teala? Üzerinize Allah'ın ayetleri tilavet olunurken, okunup anlatılırken, biliyorsunuz Ankebut 45'te de Allah Teala onlara Allah'ın ayetlerini, sana vahyetti ayetleri oku ve anlat diyor Allah Teala. Burada da öyle. Bakara 151'de de aynı şeyi söylüyor. Ve onun Resulü de aranızdayken diyor, Hücurat 7'de olduğu gibi sahabeye ve aralarında olduğuna göre aynı zamanda münafıklara hitap ediyor. Şimdi buradaki ifade münafıklara. Nasıl olur da diyor, o Allah'ın Resulü aranızdayken ve size Allah'ın ayetleri tilavet edilirken nasıl olursa tekrar küfre dönersiniz. Başlangıçta bir takım insanlar samimiyetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanmışlar ve kalplerine iman yazılmış. Mümin olmuşlar. Ve böyle bir dizaynda o insanlardan bir kısmı kitap sahiplerinin ve şeytanın
Ve başka tesirlerin altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheye düşmüşler. Öyle olunca Allah-u Teala onların kalplerindeki o iman kelimesini, yazdığı iman kelimesini kalplerinden alıyor. Kalplerine tekrar küfür kelimesini yazıyor. Ve açtığı, mührünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Ne oldu? Kalpleri mühürlendi. İnsanlar imandan küfre döndüler. İşte Allah-u Teala burada çok açık bir şekilde ayet 101'de insanların küfre dönmesini, yani kalplerine Allah'ın küfür kelimesini yazdığını söylüyor. Ve Hücurat 7'nin tersi olan bir işlem görüyoruz. Hücurat 7'de kalplerindeki iman kelimesiyle onların kalplerini tezyin ettiğini, pırıl pırıl nura ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Burada ise o kelimenin yok olduğunu, onun yerine küfrün yer aldığını söylüyor Allah-u Teala. İfade çok açık. Hem Allah'ın Resulü aralarında hem ayetler tilavet ediyor onlara ve bu standartlar içinde tabi de olmuşlar. Tabi oldukları an kalplerindeki küfür kelimesi alınmış, yerine iman kelimesi yazılmış. Ama dış tesirlerle ve iblis sebebiyle bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheye düşmüşler. Netice mi? Neticede Allah-u Teala kalplerindeki iman kelimesini alıyor. Bir, kalplerinin içine tekrar küfrü yazıyor. İki, bu insanlara, küfredilenlere nasıl küfredilersiniz diyor. Kalplerinde mühürlüyor. Sonra mı? Ruhlarını tekrar kendilerine iade ediyor. Her şey eski hüviyetine geri dönüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu onların başlarının üzerinden alıyor. Ama münafıklara ikinci bir kurtuluş yolu burada açıkça gösterilmiş. Kim Allah'a buna rağmen kalbinize küfür yazılmasına rağmen eğer aranızdan hangileri Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a vasıl olmayı dilerse o kişi sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Allah-u Teala. Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde aynı ayetin daha açık bir ifadesi var. Orada diyor ki Allah-u Teala kim Allah'a sarılmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları rahmetinin fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin niteliğini vermiyor. Sırat-ı müstakimin niteliği, niceliği, sırat-ı müstakimin özelliği Nisa 175'te yer almış. En'am 87 ve 88'de olduğu gibi sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Âl-i İmrân 101'de. Bu sırat-ı müstakime ulaştırmak aslında o insanların kurtuluşu. Bu fısktan sonraki ikinci kurtuluş. Ne yapmışlar insanlar? Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra iblis onları kandırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheye düşmüşler. Ve
Sonra ne olmuş? Sonra Allah-u Teala onların kalplerini bu ayet-i kerimede yazdığı gibi tekrar iman kelimesini almış, kalplerine küfür kelimesini yazmış ve kalplerini mühürlemiş. Küfre dönmek diyor Allah-u Teala buna. Kur'an-ı Kerim'de buna küfre dönmek.

Allah Teala buradaki muhtevaya nasıl kafir olursunuz diyor Allah Teala. Nasıl küfür edersiniz? Aranızda Allah'ın Resulü varken ve o size ayetleri tilavet ederken Allah razı olsun. Ayet 102 Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amilettük tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasıl takva sahibi olmak gerektiyse o en üst seviyedeki takvanın sahibi olun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Ölmeden Allah'a teslim olun. Hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden Allah'a teslim olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesi bütün insanlara 5 takvayı da burada Allah-u Teala ifade ediyor. Hakkıyla takva sahibi olmak, bir hakkın takva sahibi olmak, hakka tukati. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın başlangıç takvasının sahibi olduğunu ifade etmemiz lazım. Sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci takvanın sahibi olduğunu ifade etmemiz lazım. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olduğunu anlatmamız lazım. Başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, ön takva mürşidimize ulaştığımız zaman,

takva, ruhumuzu Allah'laştırdığımız zaman, hidayete erdiğimiz zaman, sonra yeni bir takvanın daha sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimizde ekber takva ve nihayet nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Azim takva. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah-u Teala bütün takvaların sahibi olmamızı açık bir şekilde emrediyor burada. Ve bunu sadece amini olanların yapabileceğini de ayet kesin şekilde açıklamış olabilir. Ey amini olanlar diyor. Bu sizin görevinizdir diyor. Amini olursanız bundan sonraki hedeflere gidebilirsiniz. Eğer amini değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, hayır bunları yapamazsınız demiş oluyor Allah-u Teala. Emri, takva sahibi olma emrini sadece amin olanların gerçekleştirebileceği burada ifade ediliyor. Amini olduğunuz takdirde hakkıyla takvaya ulaşabilirsiniz. Hakkıyla takva, beşinci takva. Allah-u Teala burada beşinci takvaya kadar bütün takvaları vermiş durumda. Allah razı olsun. Bütün sahabenin Allah'a gerçek anlamda teslim olduklarını hepiniz biliyorsunuz. Beş takvanın sahibi olmuşlar. Hatta azim takvayı üçe ayırmak daha aydınlık kılar konuyu. İhlas makamının sahibi olduğunuz zaman beşinci takvanın sahibisiniz. Bu azim takva aslında üçe ayrılıyor. Başlangıcı burası. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer. Ondan daha üst takva var mı? Evet. Hücret suresinin 7. ayet kelimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği kalbin müzeyyen olması, insanların irşada ulaşması. İrşada ulaşılan yer bir yeni takvanın, azim takvanın ikinci mertebesine ulaşmanızı ifade eder. Allah'a köle olduğunuz zaman azim takvanın üçüncü mertebesine ulaşmanın söz konusudur. Allah'a köle olduğunuz zaman, iradeniz ref edildiği zaman, yani hakkul yakine ulaştığınız zaman. O zaman demek ki her ne kadar beş tane takvadan bahsediyorsak da beşinci takva kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Takvaların sonunda Allah'a köle olmak o nokta söz konusu, yani hakkul yakin sahibi olmak, yani irşat makamının sahibi olmak, burası takvanın gerçek anlamda sonudur. Öyleyse burada hakkıyla takva sahibi olmak belki buradaki takvaya, yedinci takvaya bir hakkın takva demek belki konuyu daha aydınlık kılabilir. Öyleyse azim takvanın üçe ayrılması, azim takva ondan sonraki kademede irşada erenlerin takvası,
kalbi müzeyen kılan takva. Yani sadece kalbin aydınlanması değil, sadece insanın içinin aydınlanması değil, dışının da aydınlanması ve onun daha sonrası. Kalpleri müzeyen kıldıktan sonra Allah-u Teala işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşanların takvası, irşad takvası. Ama irşad takvasına ulaşan kişi hala aynen yakindedir. Ama kim Allah'a köle olmuşsa o Hakk'a köle olmuştur. Onun takvası hak bir hakkın takvadır. Allah'ı görerek takva sahibi olmuştur. Bu takvaların sonuncusudur. En üst makamını ifade eder. Bir hakkın takva. Gerektiği bütün standartları, takvanın gerektirdiği bütün standartları sahip olarak ulaştığınız takva seviyesi bu. Öyleyse azim takvadan sonra irşad takvası, irşad takvasından sonra da bir hakkın takva, hakka tukatihi takva. Peki aynı zamanda makamın ifadesi. Hakkın yakın takvası, hak takva. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim işaretlerini tam olarak veriyor. 7 kademede takva müessesesi var. Öyleyse isimleri bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Takva, bir hakkın takva, bu takvanın sonudur. Yani takvanın en üst noktada nasıl olması gerekiyorsa, bir hakkın takva, bütün boyutlarıyla takva demek. Ve burası Allah'ı görenlerin, aynen yakini aşmış olanların, hakkul yakinin sahiplerinin, hakkul yakin takvası. İsimleri bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Ve ayet-i kerimenin gerçek anlamını Allah-u Teala koymuş burada. Hakka tukatihi diyor. Aminettekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takva olan, takva sahibi olanlar nasıl takva sahibi olmuşsa siz de öyle takva sahibi olun diyor Allah Teala herkesi. O zaman böyle bir takvaya davet ediyor. Her ne kadar Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesine rağmen Allah-u Teala kulluğun ötesini burada istemiş oluyor bizden. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir neticeye ulaştırıyor bizi.
Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde meselenin sonu gibi görünüyorsa da onlar irşada ulaşanlardır demesi, Allah-u Teala'nın irşada ulaşmanın son olmadığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı orada da bitmiyor. Ve bu bir hakkın köle olabilmek, Allah-u Teala'nın emri olduğu halde Allah-u Teala irşada ulaşanların müracaatlarını da emrediyor. Burada çok ince bir çizgi var sevgili kardeşlerim. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi her şeyin sonuymuş gibi gösteriyor. Yani irşada ulaşmak sahabenin ulaştığı son kademe. Gerçekten son kademe. Ama neyin? Kişilerin Allah'ın daveti üzerine ulaşabilecekleri son nokta. Bundan sonrasını Allah-u Teala emretmiş olmasına rağmen kölelik mertebesini bu ayet-i kerimeyle, ayet 102 ile emretmiş olmasına rağmen kişilerin talebini istiyor. Burada iki tane talebin karşı karşıya gelmesi söz konusu. Kişisel taleple Allah-u Teala'nın talebi. İrşada ulaşıncaya kadar bir insan Allah'ın talebi var ve kişi irşada kadar rahatça ulaşıyor. Ama irşada ulaştıktan sonra Allah'ın teslim ettiği temel veriler Allah'a teslim edilmiştir. Üç sırat-ı müstakimde sona ermiştir. Dördüncü sırat-ı müstakim yok. Üç sırat-ı müstakim sona erdiği cihetle kişilerin normal statüde ulaşabilecekleri alan tamamlanmıştır. İrşada ulaşıldığı noktada bu konu bitmiştir. Bundan sonra kişinin ne rehine olan nefsi, ne emanet olan ruhu, ne de fizik vücudu Allah'a teslim edilmemiş değildir. Hepsi teslim olmuşlardır. Kişi irşada da ulaşmıştır. Ama burası Allah-u Teala'nın talep ettiği asıl neticelerin son mertebesidir, son merhalesidir. Bundan sonra kişinin iradi talebi devreye girip hakka tukatihi bir takva sahibi olmanın, bir hakkın takva sahibi olmanın gerektirdiği talebi içeriyor. Kişiden talep geliyor iradesini, bağlama talebi, bu Allah'ın emri olmasına rağmen Allah mutlaka kişinin sırat-ı müstakimlerle ulaştığı merhalelerin ötesinde bir şeyi, ona emanet ettiği ruhu, fizik vücudu, nefsi değil, ondan ötesini de Allah'a vermeyi kişisel iradeye bağlamış. Allah talep etmiş bunu ama kişisel irade bunu istemiyorsa Allah o zaman emrine rağmen o kişiyi gene en üst seviyede bir insan olarak kabul ediyor. Sondan bir evvelki kademenin sahibi, Allah'ın bir sevgilisi ama son mertebeye ulaşmamış olan birisi. Ne zaman böyle bir talebi kişi gerçekleştirirse o zaman Allah-u Teala onun mutlaka iradesini bağlar, sonra da ref eder ve kişi bir hakkın takvanın, hak takvanın sahibi olur. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman asıl hedef hak takvada. Allah-u Teala'nın sahabeyi
tarifine baktığımız zaman sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor ve hazül fevzül azimin onlara Allah Teala tarafından verildiğini söylüyor Allah Teala. Ama Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde geçen bu fevzül azim müessesesi sahabenin irşat makamının sahibi olmalarıyla gerçekleşmiş. İrşat makamı ise bir hakkın tövbeyi içeriyor. O zaman geniş kapsamlı olarak düşündüğümüz, dizayn ettiğimiz azim takva ta en sondaki takvayı ulaştırıyor. 7. takvayı oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu son 3 takva kademesi ihlasta oluşan, irşada ermekte oluşan ve köle olmakta oluşan 3 takvanın sonuncusunun ismi hak takvadır. Bir hakkın takvadır. Öyleyse bir hakkın takva azim mükafatları gerektiriyor. Aynı zamanda azim takvanın son mertebesi oluyor burası. Öyleyse isimleri gerçek anlamda ayetleri bir defa daha inceleyerek yerlerine oturtmamız söz konusu. Allah razı olsun. 103. ayet-i kerime Âl-i İmrân suresi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَسْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِيمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفْعَى حُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَاذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah Teala diyor ki ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o zaman siz birbirinize düşman idiniz. Sonra Allah kalplerinizi uzlaştırdı da onun bu nimeti ile artık kardeşler oldunuz. Onun nimeti ile bi nimetihi ihvana diyor. Onun nimeti ile kardeşler oldunuz. Yani Allah'ın kalplerinizi telif etmesiyle, birleştirmesiyle. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da sizi oradan kurtardı. Kim? Allah kurtardı. Bütün sahabe kanlı katildi. Hepsi başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Bütün kabileler de başka kabilelerden birilerini öldürdükleri için hangi kabileden bahsederseniz bahsedin onların içinde mutlaka başka kabilelerin öldürdüğü insanlar söz konusu ve onların içinde mutlaka başka kabilelerden adam öldürenler söz konusu. Sonuç mu? Kalplerin Allah-u Teala tarafından telif edilmesi, birleştirilmesi ve kardeşler olmak. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi kurtardı diyor Allah-u Teala. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki hidayete eresiniz. İşte sevgili kardeşlerim, aslında sahabeye hitap ediyor Allah-u Teala. Kardeşler olmuşlar, kalpleri telif edilmiş. O zaman bu
Burada söz konusu olan şey hidayet, üst seviye bir hidayet. Sahabenin üst seviye bir hidayeti. Biliyorsunuz ruhun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudun Allah'a kurulması, Allah'a teslim olması o da hidayet. Nefsin Allah'a teslim olması o da hidayet. Ama hidayetlerin arasında büyük farklar var. Öyleyse asıl hidayet hak takvanın sahibi olduğu noktada gerçekleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan dostluğunuzu en güzeli ulaştıracak olan bir vesileler zinciri olarak düşünün. Her ulaştığınız kademenin daha ötesi var. Din yok, hak takvanın sahibi olmanızdan ötesi sizin için yok. Orada her şey sona eriyor. Bir hakkın takva ile her şeyin sonuna ulaşıyorsunuz. Görmediğiniz son görüntü Allah-u Teala'nın görülmesi mümkün oluyor bir hakkın takvada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sahabe yaşamış asırlarca önce ve bu güzelliği yaşayan sahabe bugünlere ve bütün geleceğe ışık olmuşlar, ibret olmuşlar. Ve Allah Teala sahabenin hidayete ermesi deyince onların mürşit olmalarını ifade eden son hidayeti burada bu ayette devreye almış oluyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala burada bu ayette fırkalara ayrılmamaktan da bahsediyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala?

Şimdi bu standartlarda Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman Sade 20'de ne görüyorduk? Sadece müminlerin kurtuluşa ulaşabileceğini, bir tek fırkanın, geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceğini. Enam 153'te ne görüyorduk? Müminlerin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar olduğunu, diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. O fırkaların hepsi sizi şeytana kul ederler diyor. Allah'ın asıl yolu, tek yolu olan sırat-ı müstakimden sizi ayırırlar da şeytana kul ederler diyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Tek bir fırkanın üzerinde olun, tek bir fırkayı oluşturun. O fırkanın da adını veriyor sırat-ı müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın insanları hidayete erdirdiğini görüyoruz. Hidayet müessesesi teşekkür ediyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ancak tek bir fırkayı oluşturduğumuz zaman kimdir hidayet erenler? Böylece hidayet erersiniz diyor Allah Teala. Aslında burada Allah Teala demin hitap ettiklerinin dışında Allah'ın yoluna girmişken çıkmış olanlardan bahsediyor gibi. O yoldan çıkmış olanların kurtuluş ayeti bu. Ayet 103. Onlara yolu gösteriyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun diyor. Yani vaktiyle tabi olduğunuz, hidayete erdiğiniz ama hidayetten sonra fıska düştüğünüz cihetle fıska düşenlere seslenmiş oluyor. Artık fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmış olanlar sizler başkalarının sözlerine kanıp da irşat makamından şüpheye düşenler, aklınızı başınıza toplayın, tekrar tabi olun ve tekrar hidayetin sahibi olun. Tek bir fırkanın üzerinden yürüyerek, sırat-ı müstakimin üzerinden yürüyerek Allah'a tekrar ulaşın, hidayete erin böylece diyor Allah-u Teala. Ayet 104'te Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekun minküm ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil münkeri ve ulaike hümül müflihûn. Allah Teala diyor ki sizden hayra çağıran, maruf ile, irfan ile emreden ve münkerden, kötülüklerden, derecat kaybettiren şeylerden men eden, alıkoyan bir ümmet oluşsun diyor Allah Teala sahabeye. İşte onlar müflihunun ta kendileridir. Felaha erenlerin, kurtuluşa ulaşanların ta kendileridir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin felaha erdiğini görüyoruz. Kim diyor Allah Teala o? Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Onların hepsi
felaha ermişler. Müflihun olmuşlar. İşte burada önemli olan farkı bir defa daha göz önüne sermek lazım. Bugün çağımızdaki din adamlarına sahabeyi sorun, sahabe kimdir deyin. Defalarca sorduk, aynı cevabı aldık da çok net biliyoruz cevabı. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olanlar diyorlar. Biz onlara diyoruz ki hayır, görmüş olanlar değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, kimlerin? Bana tabi olanların diyor. Tabi olanlar söz konusu. Basiretle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, gene tabi olanlar oldu sahabe. Biz hepimiz kendimizi ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Tarif böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. İstediği kadar devrimizin din adamları, din ilminin sahibi olduğunu iddia edenler, gene iddia etsinler ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta görenlerdir. Bu doğru değildir. Sahabe onlar değildir. Sahabe o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerden, sadece ona tabi olanlardır. Münafıklar da görmüşler. Hatta tabi de olmuşlar. Ama tabiiyetleri tabiiyet değil. Tabi olur görünmüşler. Tabi olamamışlar. Çünkü tabi olmak Allah'a ulaşmayı dilemenin bir neticesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse tabiiyetini gerçekleştiremez. Öyleyse kimdir sahabe? Hayattayken, yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gerçek anlamda tabi olanlar. Yani tabi olduktan sonra ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlar. Şimdi burada Allah Teala insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan insanlardan. Bunların arasından mutlaka bir topluluğun oluşmasını istiyor Allah Teala. Bu insanlar da başka insanları hayra çağıranlardan olacak. Münkerden nehyedenler olacak. Onların kötü şeyler yapmalarına, Allah'tan aldıkları ilimle mani olmak isteyenler. İşte bunlar Allah'ın mürşitleridir. Ve münkerden nehyetme yetkisi ve hayra çağırma, hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Ve aranızdan böyle bir topluluk bulunsun dediği zaman Allah Teala bu topluluk neticede oluşuyor. Sahabe Allah'a köle olmayı, bir hakkın takva sahibi olmayı başararak insanları hayra çağıran, yani ve maruf ile irfan ile emreden
Ve aynı zamanda onları münkerden nehyeden, başkalarını münkerden nehyeden bir hüviyet kazanıyor sahabe. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hüviyeti kazandıklarını kesin olarak ifade ediyor. Hepsi ana hedeflere ulaşmışlar. Allah'ın razı olduğu insanlar olmuşlar. Yani İslam'ı bütün hüviyetiyle yaşayanlar olmuşlar. Bu hedefe ulaşmışlar. Öyleyse Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. En güzel standartlarda. Sahabinin dizaynını veriyor hepimize. O dizayna baktığımız zaman onların bu üç vasfın sahibi olduklarını görüyoruz. Onlar hayra çağırıyorlar. Yani Allah'a çağırıyorlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Onlar Allah'a teslim olmuşlar. Onlar mürşit olmanın bütün özelliklerinin sahipleri. Ve onlara kendilerinden sonra gelen nesil tabi olmuşlar tövbe yüzde. Tabiin adını alıyorlar. Allah razı olsun. Ve 105. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve la tekunu kellezine tefarraku vahtelefu min ba'din ma ca'ihumul beyinat ve ulaike lehum azabim azim. Allah Teala diyor ki kendilerine beyineler Allah'ın ispat vasıtaları geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşen o kimseler gibi olmayın diyor Allah Teala. İşte onlar için azim bir büyük bir azap var. Sevgili kardeşlerim, bugün dinin tatbikatında insanlar var. Vaktiyle mürşitlerine tabi olmuşlar. Sonra o mürşit rahmetli olmuş. Ondan sonra asla başka bir mürşide tabi olmuyor insanlar. Ve yetmez, mürşit öldükten sonra onların aralarına katılanlar da hiçbir mürşide tabi olmadan onların aralarına girip onlar gibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi düşünün, bütün ülkelerde birçok gruplar var. Bu gruplar Allah'ın kendilerinden ne istediğini fark edemiyorlar. Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayın. Nasıl ayrılmayacağız? Sırat-ı müstakimin üzerinde olarak. Peki nasıl sırat-ı müstakimin üzerinde olacağız? Sadece bir tek çaresi var. Hayattayken, biz hayattayken mürşidimize tabi olacağız. Olmayan bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde olması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar fırkalara ayrılmamış kabul edildiğine göre Allah Teala tarafından, tekrar edelim Enam suresinin 153. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah Teala? İşte bu sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakime tabi olun.
Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkalardan, yani 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmamızı, yani ruhumuzu biz hayattayken mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırmamızı emrediyor Allah-u Teala. Bu ise biz hayattayken mürşidimize ulaşmamız da mümkün. O mürşide ulaşabildiğimiz takdirde bu husus geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Tabi olduğunuz takdirde ruhunuz sırat-ı müstakime ulaşacak. Öyleyse birçok insanlar fırkalara ayrılmışlar ve o fırkaların içinde kendilerinin kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Ama mürşidlerine tabi olmadan. O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Bizim din adamlarımızın çok çok büyük bir çoğunluğu mürşide ulaşmayı zaten reddediyor. Hiçbir zaman sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaları mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada zamanımız tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, irşad makamlarına ulaştırmasını, hepinizin hidayet üzere olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu konuda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Sizlere mümin olmaktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah ile olan ilişkilerinizde mümin olmak kavramı önemli bir yer tutar. Çünkü bir ayıraçtır. Cennetle cehennemi adeta birbirinden ayıran bir ayıraç. İblis insanları kurtaracak olan hangi konular varsa hepsine el atmış ve insanları şaşırtmayı başarmış. İşte mümin kavramı da el attığı konulardan birisi. Şimdi sizinle beraber yolda gençer insanlardan 100 tanesini çevirsek ve sorsak sen mümin misin diye, bunların 90'dan fazlası bize mutlaka müminim diye cevap verecektir. Eğer onlara sorarsanız, peki neden müminsin? Mümin olduğundan emin misin? Tabii eminim diyecek. Çünkü diyecek ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse sokaktaki adam Allah'a inanmayı mümin olmanın yeterli şartı olarak görüyor. Allah'a inanmak. İnanmayan mümin olabilir mi? Asla. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olamaz. İnanmayan kişi mümin olamaz. Öyleyse inanç mümin olmanın şartlarından önemli bir tanesi. Belki de en önemlisi. Ama çevre şartlar oluşmazsa bir insan mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan kişinin mümin olması, Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında kabul edilmesi söz konusu değil. Şeytan her zamanki tuzaklarından bir tanesini mümin olmak kavramı üzerinde de pekiştirmiş. İnsanlara asırlardan beri öğrettiği bir din öğretimiyle insanları Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir tezine ısındırmış. Gerçekten inanç, Allah'a inancı, Allah'a inanmak mümin olmanın en kuvvetli unsurudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü İman

inanç demektir. İnanmak demektir. Lügat manası itibariyle mümin de inanan demektir. Lügat manası bu. Ama mümin olmak nedir diye kavram olarak soruyorsak, kavramı araştırıyorsak, kavram, mümin olmak kavramı sadece inanmak şartına endeksli değildir. İnanma şartı mümin olmanın temel şartlarından birisidir. Ama sadece Allah'a inanan bir kişi mümin kavramının standartları içinde mütalaa edilmiyor. Mümin sayılmıyor. Öyleyse ötesinde bir takım şartların var olması lazım. İşte sizlerle bunu tezekkür edeceğiz. Mümin olmak 28 basamağın 14.sünde gerçekleşen bir vetiredir. Mümin olmak Allah'a inanmayı mutlak olarak gerektirir. Ama inanç şartlarından bu sadece bir tanesidir. Onun dışında daha 6 tane inanç şartının sahibi olacaksınız. 7 inanç şartının sahibi olmak mecburiyetindesiniz mümin olmak için. 1. İnanç şartları. 7 tane kalp şartının sahibi olacaksınız. 2. Nefsinizin kalbi 7 tane şartın sahibi olacak. 7 tane alameti olacak nefsinizin kalbinin. 3. 3 tane de vasıf şartının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. 3 vücudunuz da hidayete adım atmış olacak, hidayet üzere olacak. İşte o zaman müminsiniz. Evvela Amentü Şerhi'nin 6. şartının yanlışlığını ifade etmek isterim. Hayır da şer de Allah'tandır ifadesi yanlıştır. Hayır Allah'tandır. Ama şer, insanların, bizlerin nefsindendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelin beraber bakalım 7 tane inanç şartını. Allah'a inanmak 1, tamam. Allah'ın kitaplarına inanmak 2, tamam. Allah'ın resullerine inanmak 3, tamam. Allah'ın meleklerine inanmak 4, tamam. Ba'su ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata geri döneceğimize inanmak 5, tamam. Ama altıncısı tamam değil. Hayır da şer de Allah'tandır sözü Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz de böyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hayır bizdendir diyor Allah Teala, hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Ve 7. unsur çıkıyor ortaya ve 7. unsur ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına inanmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması, buna inanç, mümin olmanın 7. temel şartıdır.

İşte inanç aktarının dizaynına baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, mümin olmanın yedinci temel şartını oluşturuyor. Yedi rakamı Kur'an'ın esasını teşkil eder. Dört tane yedi basamaktan oluşur Kur'an-ı Kerim. Yedi tane inanç şartı, yedi tane kalp şartı mümin olmanın esasını oluşturur. Allah-u Teala ile olan dizaynımıza baktığımız zaman bütün insanlar için söz konusu olan şey

Allah ile olan dizayn. Burada üzerimize Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı ve bir olmazsa olmaz şartı var. Hayattayken ruhumuzun bizden ayrılarak seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında kaybolması olayı. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve mümin olmanın 7. şartı budur. Ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın sadece inanç şartlarından ibaret olmadığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. 28 basamağın 14.sinde vücut bulan mümin olmak kavramının basamaklar itibariyle dizaynına beraberce bir göz atmalıyız. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bu olayları değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı izlenir. Hangi istikamette değerlendiriyoruz? Allah'ın emirlerine karşı çıkan bir istikamette mi? Yoksa aynı paralelde miyiz? Yani kalbimizde isyan mı var? Şer mi var? Yoksa hayır mı var? Eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi değilse, bu bütün insanlar için başlangıçta böyledir. Böylece bir insan Allah'a ulaşmayı eğer bilmiyorsa dileneceğini, böyle bir talebin olması lazım geldiğini elbette haberdar olmadığı için böyle bir talebin sahibi olmayacaktır. Ama böyle bir insanın seçilmemesi bu açıdan bir sebep teşkil etmez. Kim Allah'a karşıysa, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına karşıysa, bunun için kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, işte o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. İkinci basamak seçilme basamağıdır. Seçilenlerden bahsedelim mümin olma noktasına ulaşabilmek için. Bu seçilen insanlardan bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Konumuz onlarla ilgili. Öyleyse mümin olmanın temelinde en alt yapıyı oluşturan, temeli oluşturan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun mümin olma standartlarına ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Kur'an'daki adı aminudur. Gene iman kelimesinden geliyor. Bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a ulaşılabileceğine inanıyor. Üç, kendisi de bu sebeple Allah'a ölmeden evvel ulaşmak istiyor. Öyleyse
Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak kabul eden insanlar için de bu zaten bu vasfın sahibidir kişi. Allah'a inanıyor ama onun ötesinde Allah'a ulaşmanın farziyetine de inanıyor. Kendisi de Allah'a ulaşmayı diliyor. Ulaşacağına da inanıyor. Böyle bir insanı böyle bir taleple Allah-u Teala derhal görür, işitir ve bilir. Bu noktada Allah-u Teala'nın Rahim esması devreye girer. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Rahim esması tecelliye başlar. Burası dördüncü basamaktır. 28 basamaklık İslam omurgasının dördüncü basamağında Allah Rahim esmasıyla kişi üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi alır. Kişi irşat makamına sadece bakmaz. Onu artık alelade bir insandan ayırır, irşat makamı olarak görmeye başlar. O sadece bakmıyor, görendir artık. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala ve kişi işitmeye başlar, manaya varmaya başlar. Allah'a teslim olmaya dair, takvaya dair, irşada dair konuları işitmeye, manasına varmaya başlar bunlar. Burası beşinci basamaktan sonraki altıncı basamaktır. Sonra Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinleti alır ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bu da yedinci basamaktır. Kişinin kalbindeki ekinlet, idraki önleyen bir kompütürdür. İlahi kompütür, ilahi bilgisayar. Onu alır Allah-u Teala. Ve idraki sağlayan ilahi bir bilgisayar yerleştirir oraya. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi yedinci basamaktadır. Mümin olmuş mudur? Hayır. Ama mümin olmak yolundadır. Amen olmuştur. Sadece amen olma kavramı mümin olmayı inanç şartına tabi zannedenlerin bütün şartlarını fazlasıyla zaten ihtiva ediyor. O kişi sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inandıktan başka Allah'ın ulaşılabilir olduğuna, ruhunun Allah'tan geldiğine ve tekrar Allah'a geri dönmesi lazım geldiğine inanıyor. Bunun farz olduğuna inanıyor. Ve istiyor ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı. Bunun gerçekleşeceğine de inanıyor. Böyle bir standarttaki kişi yedinci basamakta irşada müteallik olan, takva sahibi olmaya müteallik olan, Allah'a kul olmaya müteallik olan, Allah'a teslim olmaya müteallik olan, hidayete müteallik olan konuları kişi anlamaya başlıyor, işitmeye, manasına varmaya ve kalbine indirip idrak etmeye başlıyor. Bundan sonra Allah-u Teala bu kişide ne yapar? Evvela şunu bir vaka olarak söylemek mecburiyetindeyiz ki herkesin başlangıçta mutlaka gözlerinde
hicabı mesela vardır. Kulaklarında vakra vardır. Kalbinde ikinet vardır. İsra suresinin 44 ve 45. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onları Kur'an-ı Kerim'e okuduğun zaman, anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlar da senin aranda hicabı mesture vardır diyor. Yani senin onların gözlerinde seni görmeye mani olan bir perde vardır, gizli perde. Onların gözleri örtülüdür. Bakanlar göremezler. Kim bu insanlar? Ahirete ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasına inanmayanlar. Onların diyor Allah-u Teala kulaklarında vakra vardır. Seni kulakları duyar ama onlar işitmezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah-u Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Kendilerine mal edemezler diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir noktaya geliyoruz. Allah Teala diyor ki sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. İşte bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında perde var, kulaklarında vakra var ve kalplerinde ekinnet var. Allah-u Teala bunları birer birer alıyor ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor kişinin kalbine. Bundan sonra Allah o kalbe ulaşıyor, hidayet oluyor. O kalbe hidayet koyuyor. Tevbe suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Allah Teala onun kalbine hidayet koyarız diyor bir başka ifadeyle. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor ve sonra o kişinin kalbindeki Allah'a, Allah'ın nurlarının girmesine ait olan nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük hale getiriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. O gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür diyor Allah-u Teala. Kalbin nur kapısı Allah'a dönüyor 9. basamakta. Ve 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Buyuruyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَهْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Yani onların göğüslerinden kalbine bir nur yolu açar diyor. Ve Zümer suresinin 22. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı ve teslime açtığı, İslam'a açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Anlaşılıyor ki bu yarma işlemi bir yol açmak kalbe. İşte
Bu 10. basamaktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başlıyor. Bu zikir o kişinin kalbine rahmet ve Fazl isimli iki grup nur ulaştırıyor. Evvela göğsüne, göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine. Kalbe kadar gelen bu rahmet ve Fazl isimli iki nur, bir de bakıyorlar ki kalbin Rabbani kapısı Allah'a dönük konumda ama mühürlü. Mühürlü olduğu için oradan içeriye rahmetin ve fazlın normal standartlarda girmesi mümkün değil. Sağlar rahmet partikülleri, rahmet nurları o kalpten içeriye sızabiliyor. Fazıllar ne girebiliyor ne sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı o kişinin kalbinde %1, en çok %2 nur birikimine sebebiyet verebilir. Çünkü kalpteki afetleri kalpte sabit tutan küfür kelimesi var kalpte. Bu sebeple o kişinin kalbinde %2 nispetinde nur birikimi ancak oluşabilir. Nur birikiminin oluşması için kalbin afetlerinden bir kısmının dışarı çıkması lazım. Bu zor bir olay. Çünkü küfür kelimesi afetleri kendisine çekiyor, çekim gücünün sahibi ve kolay kolay nefsin kalbini terk etmiyorlar. Ve nefsin kalbine %2 oranında nur geliyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Buyuruyor Allah Teala. İşte burada huşu oluşmuştur %2 nur birikimiyle. Ve kim huşunun sahibi ise Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanlar Allah'a ölmeden ulaşacaklarına inanıyorlar, ruhlarını ulaştıracaklarına inanıyorlar. Ölümden sonra ruhlarının tekrar gelip yeniden Allah'a döneceğine de inanıyorlar huşu sahipleri. İşte kişi huşu sahibi olunca istihaneyi Allah Teala'dan mutlaka ister. Çünkü Allah Teala onu ona ulaştırdığı nurlarla irşat makamına karşı sevgi duyan birisi haline getirmiştir. Nefret etmemektedir irşat makamından kişi, irşat makamına karşı sevgi duymaktadır. İşte hacet namazını kılıp isteyince Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Ve kişi böylece Allah Teala'dan 10 tane ihsan almış olacaktır ve mürşidine ulaşacaktır.
mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan alacağı 10 tane nimet hazırdır. Birinci nimet, devrin imamının ruhunu Allah o kişinin başının üzerine gönderir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakı konusunda ikazda bulunmak üzere, Allah'a mülaki olmak gününün geldiğini haber vermek üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir.

Böyle bir dizayn söz konusuysa, yeni olaylar cereyan edecektir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi onların üzerine, başlarının üzerine kadınımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız buyuruyor Allah-u Teala. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhunu Allah-u Teala gönderirse, ki ancak bu kişinin tabiyetiyle gerçekleşir. Allah-u Teala vebtegu ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesile de cahedu fi sebilillahi diyor. Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah'tan bu vesilenin nasıl isteneceğini gösteriyordu. İşte böyle bir dizayn söz konusu olacak ve kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu gönderecek. Birinci ulaştıracak. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. İkinci nimet Allah o kişinin mühürlü olan kalbini açacaktır. Şimdi burada dikkatle bakalım. Kimlerin kalbi mühürlü? Mürşitlerine ulaşamayan bütün insanların kalpleri mühürlü. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları dalalete bırakmıştır ilim üzere. Kim bu insanlar? Nefslerinin hevalarını, afetlerini kendilerine ilah edinenler, yani nefslerinin hevasının, afetlerinin emrinde olanlar, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyenler, hevalarının, nefslerinin, afetlerinin emirlerini gerçekleştirenler. Kim bu insanlar? Allah Teala kasas elinde diyor ki Habibim, eğer senin davetine, tabiiyet davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına sana tabi olmayanlar, kendi hevalarının, nefslerinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte görüyoruz ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kişiler o insanlar ki hevalarına tabiler, irşat makamına tabi olmamışlar. Bu yüzden dalalette kalmışlar. 10 ayet-i kerime dalalette olanların tabi olmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse bu kişi tabi olmadan evvel dalalettedir. Ve Allah Teala onların kalp yapısını ifade ediyor. Dalalette olanların, mürşitlerine tabi olmayanların kalp yapısını ifade ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Bir, onların kalplerindeki Semi isimli işitme hastası o da mühürlüdür diyor. İki, onların kalplerinin içindeki basar hastasının üzerinde gışavet hasta bir perde vardır diyor. Ama burada önemli olan tabiiyetten evvel bütün insanların kalbinin mühürlü olması. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine geliyoruz. Diyor ki Allah Teala Habibim o kafirler için sen ne yaparsan yap onlar için birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor.
Öyleyse kafirlerin kalpleri mühürlü. Tabi olmadan evvel herkesin kalbi mühürlü. Mühürlü ise o insanlar kafirler olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse tabiyete kadar kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi mevcut. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Ve bu küfür kelimesi nefsin kalbinin içindeki afetleri kendisine çekmek yetkisinin sahibidir. Çekim gücünün sahibidir. Bu yüzden kalp devamlı afetlerle mücehhez olacaktır. Öyleyse kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi var. Bu yazı, bu küfür kelimesi sonradan yazılan bir yazı değil. Doğuştan itibaren kişinin kalbinin içinde bu kelime var. Doğuştan itibaren kişinin kalbinin nefsi %100 afetlerle dolu ve onlara paralel standartta da afetleri kendisine çekecek olan küfür kelimesi kişinin kalbinde duruyor. Ama bu kişi mürşidine ulaştığı an Allah-u Teala kalbindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişiyi mutlaka Allah-u Teala hidayete erdiriyor. Hidayete erdirdikten sonra bu kişi fıstıkken, küfürdeyken Allah-u Teala aldı onu, hidayete erdirdi. Tabi olmayanların hepsinin fıstığı olduğunu söylüyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesinde. Tabi olmayanların hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede. Dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا لَلَلَمْ وَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kafirler dalalettedir. Tabi olmayanlara da bu sebeple Allah-u Teala kafirler diyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kişi tabi olduğu anda fıstıktan kurtulur, dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur. Hidayete mutlaka erer. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu hidayete erdirecektir. Veya kişi yolda ölür, gene hidayete ermiş kabul edilir. Ama hidayete erdikten sonra tehlike tekrar başlar. Şeytan o kişiyle onu kandırabilmek için bütün gücüyle uğraşır. Eğer başarabilmişse kişi irşat makamından şüpheye düşer. Düştüğü zaman Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Bütün şartlar geriye döner. Kişinin ruhu tekrar vücuduna iade edilir. Başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınır. Kişinin kalbinin mührü açılır. Kalpteki iman kelimesi alınır. Kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Bu kalbin içine ikinci defa küfür kelimesinin yazılmasıdır. Doğuştan itibaren kalbinizde küfür kelimesi vardır. Hidayetten sonra tekrar hidayet için kişi harekete geçerse, tabi olursa, aynı gün, tabi olduğu gün yeniden iman kelimesi yazılır kişinin kalbinin içine. Kişi yeniden hidayete otomatik olarak erdirilir Allah-u Teala tarafından. Ama bu hidayetten sonra üçüncü bir düşme söz konusuysa, Allah-u Teala o zaman o kişinin kalbinin içine küfür kelimesini tab ediyor. Artık o kalpten küfür kelimesinin çıkması mümkün değil. Öyleyse kaldığımız yere yeniden dönelim. Mürşidimize ulaşmıştık. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala başımız üzerine devrin imamını gönderdikten sonra onun ruhunu, kalbimizin mührünü açmıştı.
Sonra Allah Teala kalbimizdeki küfür kelimesini alır kalbimizden ve kalbimizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre ve mümin oluruz. Öyleyse mümin olmak 7 tane kalp şartını ihtiva ediyor. Birinci kalp şartı Allah'ın kalbimizden, nefsimizin kalbinden ekinleti alması. İdraki önleyen ilahi kompütürü alması. Bir, yerine ihfat koyması. Yani ilahi bir kompütürle bizi teçhiz etmesi, idraki sağlayan bir kompütür. İkinci kalp şartı. Göğsümüzden kalbimize, kalbimizin içindeki Allah'ın nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi Allah-u Teala'nın üçüncü kalp şartı. Kalbimizin içine göğsümüzden bir göğsümüzü yararak, şerh ederek bir nur yolu açması dördüncü kalp şartı. Sonra kalbimizin mührünü açması beşinci kalp şartı. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alması altıncı kalp şartı. Kalbimizin içine iman kelimesini yazması yedinci kalp şartı. Öyleyse kalbimizin içine iman kelimesi yazıldığı zaman kalbimizdeki imanın sahibi olan manasına mümin adıyla anılırız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse mümin olabilmemiz için 7 tane kalp şartı gerekli. Tam 7 kalp şartı. Öyleyse ancak kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişiler, onlar mümin olmak şerefine ererler. Allah Teala'nın kalbin içine iman yazılmamışsa onları mümin kabul etmediği Hücret Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam içindeyiz deyin. İslam standartlarının içindeyiz deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Ayet son derece açık olarak imanın kalbe sonradan girmesi lazım gelen bir şey olduğunu kesinleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. İşte o zaman o kalbin içine Allah imanı sokmuştur, iman kelimesini oraya yazmak suretiyle. O kalbin içinde mevcut olmayan iman artık o kalpte vardır. Öyleyse kalbin içine iman girmiştir, Allah Teala tarafından sokulmuştur. Kimin kalbinin içinde iman yazıyorsa o kişi mümindir. Öyleyse küfür kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan bir vasıfla sahibini isimlendirecektir. Bu isim o kişinin kalbinde küfür varsa kafir ismidir. Kalbindeki küfrün sahibi o kişinin kalbinde iman
varsa Allah-u Teala kalbine imanı yazmışsa kişinin, o kişinin adı mümindir, kalbindeki imanın sahibi anlamına. Mümin, imanın sahibi olan kişidir. Kafir, küfrün sahibi olan kişidir. Ve bu sahip olunan şey kalptedir. Öyleyse demek ki bir insanın mümin olabilmesi nefsinin kalbinde iman kelimesinin mutlaka yazılmasını icap ettirir. Kişinin kalbine iman yazıldığı mümin olmanın kalp şartı itibariyle yedincisi de tamamlandı. Başka şartı var mı mümin olmanın? Üç tane de vasıf şartı var. Ruhun da ve Çin de nefsin de hidayete başlaması. Allah'a teslim olmak istikametinde, Allah'a kul olmak istikametinde, hidayet istikametinde harekete geçmiş olmaları. Kim tabi olursa, onun ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığını söylüyor Allah-u Teala. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol itaz eder ve Allah'ın zatı o kişiye meab olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Meab, sığınak demek. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük adı verilen bir yolculuğu tamamlaması lazım. İşte bu seyri sülüğün başladığı nokta ruhun hidayetinin başladığı noktadır. Ruhun hidayeti nedir? Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhabbet. Hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır.

dinle. İşte o el-hida hidayettir. Öyleyse ruhun hidayete başlaması mümin olmanın temel şartıdır. Kalbine iman yazılmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz, Allah'a doğru yola çıkmaz. İşte bakın ne diyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet kelimesinde. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsettikten sonra diyor ki ama kim tövbe eder de mümin olursa, tövbe edince insanlar mümin oluyorlar ve amelü salata başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala burada mümin olmanın kesinlikle tövbe şartına bağımlı olduğunu ifade ediyor. Kim tövbe eder de mümin olursa. Mümin ikramesinde diyor ki açık bulunurlar derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa yani, ya Rabbi sen onları koru cehennem ateşinden, onları koru, onlara mağfiret et, onların günahlarını sevaba çevir. İşte Allah-u Teala Furkan 70'te onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Kimin? Mümin olanların. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat işlerse onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Tövbe eder de mümin olursa, mümin olmanın tövbe etmeye indekslendiği kesin. Yetmez. Tövbe etmenin sonu mutlaka nefs tezkiyesiyle noktalandığı cihetle. Tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa diyor Allah Teala, nefs tezkiyesine başlarsa Furkan 70. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki kim amel-i salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Mümin olmanın nefs tezkiyesine bağımlı olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Aynı zamanda mümin olmanın ruhun Allah'a doğru yolculuğunu ihata ettiğini Furkan 71'de anlıyoruz. Onun ruhu diyor Allah Teala tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a doğru yola çıkar diyor mümin olan kişinin. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştırmak için yola çıkartan kişi mümindir.

Görüyorsunuz ki kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişi mümin oluyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Amel-i salihata başlıyor. Ve Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi gereğince o kişi de mümin oluyor nefs tezkiyesine başladığı için. Nefs tezkiyesini yapanlar, amel-i salihat yapanlar işte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Uydu. Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, fizik vücudun Allah'a kul olması sırat-ı müstakim üzerinde olmayı ifade ediyor. Ve sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar müminlerdir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. O tek fırkayı ve bütün fırkaları Enam 152'de, 153'te görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Allah'ın bu tek yoluna tabi olun ki bu tek fırkasına sırat-ı müstakime tabi olun. Onun üzerinde bulunun ki sırat-ı müstakimin dışında olan bütün yollar sizi Allah'ın bu yegane yolundan ayırırlar, şeytana kul ederler diyor. Öyleyse Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar ve ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan, fizik vücutları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan, nefsleri sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanlar. Bu muhtevada fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması onun sırat-ı müstakimini ifade ediyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olanlarsa müminler. Öyleyse kimin fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlamışsa o kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir ve o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse üç tane de vasıf şartı ruhu kişinin sırat-ı müstakim üzerinde olması onun mümin olmasını ifade ediyor. Nefs tezkiyesine başlaması mümin olmasını ifade ediyor. Fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması gene onun mümin olmasını ifade ediyor. Öyleyse mümin olmak 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı ve 3 tane de vasıf şartını içerir. Ancak bu standartlarda mümin olmak şerefine erebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mümin kavramını Kur'an'da ait olduğu doğru noktasına, doğru yerine oturtunuz. Kur'an her şeyin anahtarıdır. Ve mümin olma kavramı hiç de insanların zannettiği gibi
Allah'a inanan mümindir ifadesinin dar hudutları içinde hüküm ifade etmez. Allah Kur'an'da her şeyi açıklamış. Mümin olabilmek için bir insanın 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına, 3 tane de hidayet şartına sahip olması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konu daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hep

0: ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler Hazretleri, Allah-u Teala bildiğimiz gibi bu dünyayı ve kainatı insan için yaratmış. Yani insanın hamd edecek, şükür edecek çok şey var. Yalnız bu

0: şu arasındaki fark nedir? Allah Teala nasıl hamd edeceğiz, nasıl şükredeceğiz? İnşallah bize bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Al-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri hamd ve şükür anlatmak için bu akşam bir araya getirir. Fatiha suresiyle sohbetimize başladık. Acaba ne diyor Allah-u Teala Fatiha suresinde? Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamd ederim. Demek ki hamd müessesesi sadece bu dünyayı kapsayan bir müessese değil. Alemlerin Rabbine hamd ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize olan insanları bu dünyanın ötesine bir bütünlük taşıyorsa, gayb alemini, emr alemini mutevasına alıyorsa, o zaman Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Ve eğer bize bu dünyaya ait bir şeyler ihsan ediyorsa, bu dünya fizik alem, fizik vücudumuzun alemi, fizik alem, fizik bir şeyler ihsan ediyorsa, o zaman da Allah-u Teala'ya şükredeceğiz. Öyleyse Fatiha suresinin devamına bakalım. Ne diyor Allah Teala? Er-Rahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman esması herkesi kapsar. Rahim esması sadece Allah'ın yolunu bilenleri kapsar. Ve Allah Teala'ya hamd edecek olanlar sadece Rahim esmasını sahipler. Rahman esmasının teşekkür ettiği herkes Allah-u Teala'ya sadece şükreder. Çünkü onlar Allah'ın manevi nimetlerini almaya hak kazanmamışlardır. Fizik ötesinden bir şeyler almaya hak kazanmamışlardır. Onlar sadece Allah'a şükredeceklerdir. Hamd etseler de hamd edecek olan bir şeyleri Allah-u Teala onlara layık olmadıkça onlara vermiyor. Öyleyse Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah, din günü çeşitli yorumlara tabi tutmuş bir müessese ama müşride ulaştığımız gün olarak düşünün. Ve öyle olduğunu düşünseniz arkadaki ayetlerin birbirine tam uyarlı gittiğini göreceksiniz. Din gününün sahibi olan İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günü sebebiyle Allah-u Teala'ya kul oluyoruz. Müşride tabi olduğumuz için ona kul olabiliyoruz. Yoksa olamayız. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olamaz. Ve iyyâke nestaîn, yalnız senden istiğfar isteriz. Bizi din günü mürşidimize ulaştıracak olan Allah-u Teala ancak bu müesseseyle ulaştırabilir. Yani Allah-u Teala'dan biz sadece Allah'tan istenen bir ihsanda bulunmasını isteyeceğiz bizden. İstihane. Allah'tan, sadece Allah'tan istenen bir yardım. Ve din günüyle alakalı ve Allah'la alakalı olmakla alakalı şimdi bir alakasını daha göreceğiz. İhtinaz, sırat-ı müstakim ve sırat-ı müstakimle alakalı. Kavramların hepsi birbirini topluyor. Din günüyle alakalı neden? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşıtılan melekler orada, bütün tövbelerde, mürşidin önünde yapılan tövbelerde hazır bulunan arşıtılan melekler orada. Zamanın halifesi orada. Tövbe ettiren ve tövbe eden orada. Tövbe işlemi tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Zalike yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. O kişinin hakka ulaşma günü. فَمَنْ شَاءَ اِتَّعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبَى. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol iktidazı der diyor. Allah'a sana. Ve kimin ruhu o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa
O zaman diyor o kişinin ruhu, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor. Şimdi olayların birbirini takip ettiğini görüyoruz. Ve kim ulaşabilir sıratımızda kime? Ona bakıyoruz. Allah-u Teala ver istediğimiz yardım, bizi öyle bir yardım ki yalnız Allah'tan istenebiliyor. Mürşidimize ulaşıyoruz o Allah'tan aldığımız yardımla ve sonuca da ulaşıyoruz. Sıratellezine en amtarihim. O yol ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Başlarının üzerine mürşidin ruhu bulunanların yoludur. Gayrıl mağdubu aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Şimdi Allah Teala diyor ki kim Allah Teala kimin göğsünden kalbine yol açıp da küfrü içine sokmuşsa, o kişinin kalbine yerleştirmişse, Allah o kişiye gazap eder diyor. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Kimin göğsünü şer ederek kalbine küfrü Allah Teala sokmuşsa diyor. Göğsünü, kimin göğsünü küfürle şer etmişse diyor. Şimdi bir Allah Teala'nın göğüsleri şerh etmesi var ve neticede Allah'ın nurlarının kalbe girmesi var. Allah, o kişiler Allah-u Teala'nın kalplerini, göğüslerini şerh ettiği ve kalplerine nur gönderdiği kişilerle kalplerine nur giremeyen kişiler aynı olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse aynı olay, göğüslerin şerh edilmesi. Şimdi bunun hangi standartlarda vücuda geldiğine bakıyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi eşit tutuyor bize. Allah Teala diyor ki Enam 125'te "Femen şerahallahu femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Öyleyse Allah Teala'nın insanların göğsünü teslimi açması söz konusu. Ben Allah Teala'nın Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde söylediği göğüslerini Allah'ın teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah Teala'nın yolunu açması demek ki Allah Teala'nın burada göğüsü Allah'ın nurlarının kalbe girmesi için şer ettiği anlaşılıyor. Ama diğer ayet-i kerimede Allah Teala göğsü gene şer ediyor ama küfür için şer ediyor. Öyleyse ne zaman ki bir işlem bu? Ne zaman bir kişi hidayete ulaştıktan sonra küfre düşerse ki o zaman fıska düşmüş olur. İşte o zaman Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ve açtığı yoldan zaten o yolu evvelce açmıştı ama bu sefer imanı almak için küfre kalbe sokmak için. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanların kalbinin içine ya imanı yerleştirdiğini görüyoruz ya da küfrü. Peki Allah-u Teala insanların kalbinin içine imanı yazar mı? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine yani başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Öyleyse burada farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin içine imanın yazılması. Kalbin içine küfrün yazılması. Allah-u Teala'nın bu standart içerisinde insanların kalplerine ulaşması hep söz konusu. Ya kalbin içine imanı yazmak için ya da imanı kalbin içine alıp küfrü yazmak için. Her ikisinde iki işlem var. Birincide küfrü alıyor, imanı yazıyor. İkinci de imanı alıyor, küfrü yazıyor. İşte böyle bir dizaynda insanların temel faktörünün Allah'ın nurlarıyla bezenmek olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturduğu zaman bizim Allah-u Teala'ya hamd etmemiz lazım. Şükretmemiz lazım. Sualinin cevabı hemen geliyor. Burada Allah'ın nurları var.
Allah'ın nurları bu aleme ait bir olgu değildir. Onlar emr aleminden geliyor. Allah'ın katından geliyor. Öyleyse Allah'tan gelen nurlar çift çift gelir. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Hangi grup gelirse gelsin, bir tek grup gelse rahmetle fazl gelse demek ki bizim mürşidimize ulaşmadığımız vesilesine ulaşıyoruz orada. Gözümüze rahmetle fazl geliyor. Hatta gözümüzde kalbimize Allah'ın nur yolu açmış. Kalbimizin içine rahmetle fazl ulaşıyor kalbimize kadar. Ama kalbimiz mühürlüyor. Bu mühürden içeriye girebilen sadece rahmet ve rahmet kalbimizin içinde bir hususu gerçekleştiriyor. Rahmet kalbimizin içinde Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir huşu meclisini oluşturabiliyor tek başına. İki nur birden gelmedikten sonra nefsesiyesi yok. İşte Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve Allah'ın haktan indirdiği şeyle, nurla, nurlarla demiyor, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi. Demek ki huşuyu oluşturan müessese tek bir nur. Rahmetle kalp çift geliyor ama kalp mühürlü, kalbin mühüründen içeri giremeyen ikisi birden giremiyor. İkisi birden giremiyor ama bir tanesi giremiyor ama sızıyor. Bu sızma rahmete ait. Ve rahmet kalbin içine yerleşmeye başlayınca bu yerleşme iman kelimesi orada olmadan yapılan bir yerleşmedir. Bunun adı huşu. Ve kalbin içine giren Allah'ın nuru orada ilk adımı atıyor. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa yeni bir olay var. Allah kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür yazısını alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ne zaman diyor onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderirsek o ruhla onları destekleriz. Ve o zaman onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın imanı yazması bir hamd vesilesidir. Çünkü Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bu aleme ait olan bir olgu değildir. Bu manevi bir şeydir. Bu gözlerle görmemiz söz konusu değil. Demek ki bu alemin ötesinden geliyor. O zaman buna hamd edeceğiz. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından rahmet geliyor, fazl geliyor. Birinci posta. Rahmet geliyor, salavat geliyor. İkinci posta. Bunlar ne? Bunlar da Allah'ın katından geliyor. Gene bu alemin dışından geliyor. Gene hamd edeceğiz. Mürşidimizin her yaptığı sohbette onun başının üzerinden bizim kalbimize ulaşan Allah'ın başka nurları var. Feyz diyor Allah Teala. Feyz almak diyor buna. Mürşidin başının üzerinden hepinizin kalbine ulaşan, kolon halinde ulaşan ama hepinizin kalbine ulaşırken farklı bir kalınlıkta ulaşan Allah'ın feyzi var. Bu feyizle bir nur. Onun için Allah Teala'ya hamd edeceksiniz. Öyleyse Allah Teala'nın nefs tezkiyesine başladığınız zaman nefs-i emare %50 nur birikimi fazıllar nefsinizin kalbine gelip yerleşecek. Bu fazılların sadece gelmesine değil, nefsinizin kalbinde yerleşmesine de hamd edeceksiniz. Ve rahmet içinde bir kalbi uçağı vazifesi yaptığı için, fazl içinde nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleştiği için, iman kelimesi içinde Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz. Çünkü iman kelimesi fazlı çekip etrafını toplayan bir özellik gösterir. Gerçekten Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe aranızda biliniz ki Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size İmanı sevdirdi. Size fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Burada Allah-u Teala'nın kesin bir işareti var. İmanı sevdirdi. Niçin? Kalbinize imanı koyduğu için sevdirdi. Küfrü kerih gösterdiği için küfrü kalbinizden aldı, devre dışı bıraktı, attı. Ve
sizin kalbinizi müzeyyen kıldı diyor. Onunla müzeyyen kıldı diyor. Neyle? İman kelimesiyle müzeyyen kıldı diyor. İman kelimesi nurları topladı, topladı, topladı. Nurlar bütün kalbi kapladı. Müzeyyen olmak demek, nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanması demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ihsanı son derece açık olarak geliyor. Demek ki nefsimizin kalbine Allah-u Teala bu nurları koyuyor. Ama nurlar, iman kelimesi orada olmasa toparlanamaz. Orada onları toparlayan, derleyen, toparlayan şey tıpkı karanlıkları küfrün toplaması gibi, küfür kelimesinin toplaması gibi Allah'ın nurlarını toplayan şey de iman kelimesi. Ve iman kelimesiyle ancak Allah-u Teala kalbin müzeyyen olduğunu söylüyor Hücurat yılında. Öyleyse kalbe Allah-u Teala'nın imanı yazması olayı boşuna bir olgu değil. Meşhurumuzun ruhu başımızın üzerine geliyor ve Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? Mühre açıyor, küfür kelimesini alıyor birinci safa. Ondan sonra iman kelimesini kalbimizin içine sokuyor, kalbimizin içine imanı yazıyor ikinci safa. İşte hem küfrün kalbimizden alınması için alındığı sebeple şükredeceğiz. Hamd edeceğiz Allah-u Teala'ya, şükür deyin. Hem de kalbimizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazdığı için hamd edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanlarına baktığımız zaman, darda olduğumuz zaman, sıkıntıda olduğumuz zaman, büyük bir huzursuzluk duyduğumuz zaman bir dünya meselesi için Allah-u Teala'nın üzerimize indirdiği başka bir nur var. Sekinet. Bu sekinet öyle bir nur ki biz tutuklandığımız zaman bu nuru yaşadık. 19 kişi tutuklanmıştık. Ve hepimize sırayla uyku hali geliyor. Böyle küçücük bir masa gibi bir şeyin etrafında sohbeti yapıyorum ben. Bazen ben uykuluyorum. Cebbar alıyor sohbeti, bir de bakıyorum o da uyutuyor. Dinleyenlerden de çoğu uyutuyor. O günlerde tabii kardeşlerimizin huzursuzlukları vardı. Ne de olsa tutuklanmışlar. Bize dokunmuyordu tutuklanmak ama birçok kardeşimiz daha yeniydiler. Onları çok tesir edebiliyordu. İşte bu tutuklanma sebebiyle onların kalplerindeki o huzursuzluğu Allah-u Teala onların sekinet indirerek devamını hafifletiyordu, alıyordu. Sonra konuyu inceledik, baktık ki Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala sahabenin kalbine hep sekinet indiriyor. İşte bu Allah-u Teala'nın indirdiği sekinet ismini nura da hep hamd etmemiz lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın nimetleri boldur. Şimdi Allah-u Teala'nın bize dünya malını verdiğini düşünüyorum. Onları şükredeceğiz. Ama dünya malında Allah'ın bereketi sağlamasına hamd edeceğiz. Bereket fizik bir olay değildir. Bereket fiziğin ötesidir. Aynı parayla çok daha güzel bir hayat geçirebilirsiniz. Aynı parayla çok daha kötü bir hayat geçirebilirsiniz. Birincisi bereketin varlığını, ikincisi yokluğunu gösterir. Bu paranın oluşturduğu bir sistem değildir. Bu paraya Allah'ın verdiği manevi destekle gerçekleşen bir yoldur. Bereketi benzinde görürsünüz. Aynı kilometreye gidersiniz. Onun 4/3 kadar benzinle aynı kilometreye gene gidersiniz. İkisinde de gidersiniz. Aynı araba, aynı şartlar. Ama birinde ötekinin 4/3 kadar benzin yakmışsınız sadece. 4/1 benzin yok. O yakılmamış. Aklınız ermez. Yani dersiniz bu aynı kilometre. Hani yokuşları fazla olan, bilmem ne olan, aynı uzunlukta bir yere gitseniz aynı. Bu ayrı bir konu. Düşünürsünüz. Ama aynı yere gidiyorsunuz. Aynı yere gidiyorsunuz ve Allah-u Teala sizi ispat ediyor ki o dilerse farklı yapar. Mesela arabanın benzininin bitmesi tehlikesiyle karşılaştınız. Dua ediyorsunuz Allah-u Teala'ya, beni yolda bırakma ya Rabbi, bu misafirlerimiz var filan diye. Bir de bakıyorsunuz arabanın benzini bitmesi lazım, ona bitmiyor. Benzin istasyonuna kadar arabasını taşıyor. Nasıl taşıdığını bilemezsiniz. Orada Allah-u Teala arabaya benzin ilave etmiyor. Arabaya manevi bir destek sağlayarak
Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektiren bir sonuca ulaştı ve bereket kırgınlığıdır. İşte Allah-u Teala'nın bereket meclisine dikkatle baktığınız zaman o bereketin bütün insanlar için Allah-u Teala bir şükür meselesi, bir hamd meselesi olduğunu görüyoruz. Bereket, fizik nimetlerin kullanılma alanında Allah'ın yaptığı manevi desteğin adıdır. Öyleyse bereket fizik bir olgu değildir. Fizik olgunun değişik şartlarda oluşmasına sebebiyet veren manevi bir yardım. Öyleyse Allah'ın bizlere ihsan ettiği dünya mallarına bir göz atalım. Para vermiş, mal vermiş, ev vermiş, bark vermiş Allah-u Teala ve en güzel standartlarda bunu yaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın bize verdiği bu maddi nimetlere sonsuz şükretmemiz lazım. Öyleyse şükrün ve hamdin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın verdiği fizik nimetlere şükür, Allah'ın verdiği bu aleme ait olmayan, fizik olmayan nimetlere bizim hamd etmemiz lazım. Öyleyse hamd ve şükür birbirlerinden ayrı iki kavram ifade ediyor. İşte onun için Allah Teala Fatiha suresinde hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Hamd dünyanın Rabbinedir, bu fizik alemin Rabbinedir demiyor. Biliyorsunuz fizik vücudumuz zahiri alemin malı. Ruhumuz emr aleminin malı. Nefsimiz berza aleminin malı. Üç aleme ait üç vücudumuz var. Fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın fizik alemden ulaştırdığı nimetlere şükredeceğiz. Fizik vücudumuza, nefsimize ve ruhumuza Allah'ın manevi alemlerden fizik olmayan, bu fizik zahiri alem dediğimiz fizik alemin ötesinden ulaştırdığı her şey için de Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala bize mal verdi, para verdi, rızık verdi. Bütün bunlar Allah'ın nimetleri. Bunlara şükrettiğiniz zaman tamam mı oluyor her şey? Hayır, olmuyor. Eğer Allah-u Teala'yı biz, ya Rabbi bize mal verdin, sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize ev verdin, mülk verdin, sana şükürler olsun. Bize para verdin, sana şükürler olsun. Dememiz yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Allah'ın bize verdikleri bize helal değil. Allah'ın bize verdiklerinin tamamı bize helal değil. Sadece bir kısmı helal. Öyleyse hangi açıdan ne kadar helal? Allah'ın bize verdiği fizik nimetlerin %2,5'u zekat olarak vermemiz mutlaka gerektiği için bize helal değil. Yeni bir %2,5'u bir olarak vermemiz gerektiği için yine bize helal değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerin iki tane %2,5'u, yani %5'i, iki tane 1/40'ı, 1/40'ı bize helal değil. Öyleyse onlara vermemiz lazım gelen kişilere ulaştırmadıkça haram yürüyüş oluruz. Ama ulaştırdıysak Allah-u Teala şükrümüzü kabul eder. Ulaştırmadıysak, hem haram yiyorsak, hem de Allah'a şükrediyorsak, ya Rabbi sana çok şükürler olsun, bize bu malları verdin diye, Allah-u Teala şükrü kabul etmiyor. Diyor ki, senin şükrün suya yazılan yazılar gibidir. Yazarsın, kaybolur. Bizim indimizde de böyledir diyor. Siz diyor, kazandığınız malın, paranın Allah'a zekatını ve birini vermedikçe o zaman sizin şükrünüz kabul olunmaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın şükrümüz karşılığında bize ne yapacağını baktığımız zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'ın yolunda olanlara, fi sebilinde olanlara ve kazandıklarından infak edenlere bir başağında 100 tane bulunan
yedi başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. Allah-u Teala'nın bize ilk verdiği rızık, yiyecek olan malzemenin, yenecek malların tarladan istisali bize aitse, onları biz topluyorsak Allah'ın tarlasında, o zaman bizim için rızıktır. Rızık adlı bir nimeti Allah-u Teala bize veriyor. Biz onları topladıktan sonra başka birine veriyorsak, onlar için rızık değildir. Biz onlara infak ediyoruz. Rızkı sadece Allah verir. İnsanın eline Allah-u Teala'nın verdiği rızık bir defa geçtikten sonra onu başkalarına dağıttığınız zaman bunun adı rızık değildir. Bunun adı infaktır. Onlar nafaka alıyorlar sizden. Siz onları nimetlendiriyorsunuz. İşte eğer bunu karşılıklı olarak yaparsanız, onlardan da para alırsanız, o zaman bu bir satış aktidir. Siz Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz sattığınız için. Öbür taraf Allah-u Teala'ya şükredecek, onlara yemeleri için, Allah-u Teala onları infak ettiği için, sizin elinizde infak ettiği için. Öyleyse insanların görevi, Allah-u Teala'dan ilk etapta aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. İşte insanların bu dizaynında Allah'ın ihsanlarının onun söylediği gibi 10 kat yerine 700 katı yükselebilmesi insanların ölmeden evvel ölmesine bağlıdır. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun işaretini Allah'ın yolunda olmak olarak verir. Fi sebilillahi diyor. Fi içinde demek. Sebil yol demek. Fi sebilillahi Allah'ın yolunda olmak demek. Ne demek bu? Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, mürşidinizin önünde diz çöktüğünüz, tövbe ettiğiniz, el öptüğünüz ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Nereye gider? Sırat-ı müstakime. Vücudunuzdan sırat-ı müstakime doğru ayrıldığı an fi sebilillah oldunuz. Sizin fizik vücudunuz olmayacak fi sebilillah. Sizin ruhunuz fi sebilillah olacak. Allah'ın yolunun içinde olan ruhunuz. Şimdi düşünün. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı? Yusuf suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim o ilmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe kendilerinin dışında olanları, Allah'ın yoluna girmemiş olanları Allah'a davet ediyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz de Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse Allah'a davet ettiniz. Eğer bu daveti karşı taraf kabul ederse fi sebilillah olur. Şimdi ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde bakıyoruz. Ne diyor? Ey sahabe! Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 kat yerine 700 kat ihsanda bulunsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İnsanlar kim olursa olsun Allah'tan 10 kat ihsanı alırlar. Ama kim fi sebilillah olmuşsa bu 10 kat 100 katı çıkar. Nefse emareli kişi. Bir yüzeydi daha nur birikimi nefsi levhama 200 katı çıkar. 1 yüzeydi daha nur birikimi nefs-i mühime 300 kata çıkar. 1 yüzeydi daha nur birikimi nefs-i mutmainne 400 kata çıkar. Nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i tezkiye 500, 600, 700 kat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz demek ne demek istiyor? Ruhunuz ölmeden evvel vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşsın. Ölmeden evvel ölmek bu demek. Niçin böyle söylüyor? Aynı şey olduğu için. Öldünüz, ruhunuz vücudunuzdaysa ayrılacak, Azrail aleyhisselam onu alacak, Allah'a ulaştıracak. Ölmediniz, ruhunuzu
diğer ruhlarla birlikte mürşidinize ulaştıktan sonra Allah'a gönderdiniz. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde varacağı yer gene Allah. Allah'a ulaştığınız anda, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda öldüğünüz olayda ruhunuz nasıl Allah-u Teala'ya Allah'a yetiren vasıtasıyla ulaşmışsa bu sefer de ruhunuz Allah'a doğru yol alanlarla birlikte saflar halinde yükselerek Allah'a ulaştı. Ve nefsinizde emmare, levame, mülküme, mutmainne, radiye, maddiye ve teskiye olarak yedi kademede aklanma vücuda getirdi Allah-u Teala. Böyle bir aklanmayı sağlamanız demek, ölmeden evvel öldünüz demek. Böyle bir aklanmayı sağladınız demek, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat ihsanı aldınız demek. Öyleyse bu 700 kat nimeti alabilmeniz, Allah-u Teala'ya maddi nimetler karşılığı şükretmenizi icap ettirir. Öyleyse Allah-u Teala infak etmeye neden değer veriyor? Sizi daha fazla mükafatlandırabilmek için. Çünkü her verdiğinizin karşılığını 700 kat olarak ödemeye hazır Allah-u Teala. Yola Allah'ın yoluna girdiniz, daha birinci kademedesiniz. %7 aklanma var nefsinizin kalbinde. 10 katı 100 katı çıkarmış bile Allah-u Teala. İkinci kademede bu 100 kat 200 katı çıkıyor nefsiyle devam eden. Öyleyse ruhunuzun öldükten sonra Allah'a ulaşması haliyle, ölmeden evvel Allah'a ulaşması halinde 10 katla 700 kat arasındaki farklılık var. Eğer ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa Allah Teala size 700 katını ihsan ediyor kazandıklarınızın. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. Gerçekten bu olayın ne ölçüde gerçek olduğunu Hazreti Osman'ın misalinde görüyoruz. Hazreti Osman kıtlık devresinde bir kervan mal getiriyor Mekke'ye. Ve oradaki insanlar hemen harekete geçiyorlar. Bize ver diyorlar, 2 katını verelim, 3 katını verelim, 10 katını verelim, 20 katını verelim. Hazreti Osman vermiyor. Vermem diyor. Şikayet ediyorlar Peygamber Efendimiz'e. Yahu diyorlar bu adam muhtekir olmuş, itikar yapıyor. Zamanımızda kara borsa deniyor buna. Kara borsa yapıyor, malı olduğundan çok daha yüksek fiyata satıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Osman'ı çağırın, soralım kendisini diyor. Çağırıyorlar, ya Osman diyor, 10 katını, 20 katını vermiş bu adamlar sana, sen vermem diyormuşsun, doğru mu? Doğru diyor, verme. Peki diyor, niçin vermezsin? Daha çok param var diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olur mu diyor, 20 kattan daha fazla kim verir? 700 kat diyor. 700 kat veren var diyor. Zaten Hazreti Osman bütün malını dağıtmış. Daha gelir gelmez bütün malını dağıtmış. 700 katı kazanmış o an. İşte Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek bu standartlar içinde cereyan yoludur. Öyleyse ayırt etmemiz lazım gelen şey hamdin ve şükrün beraber yapılmasıdır. Çünkü her gün tasavvuftaysanız zikir yaparsınız. Zikir yaparsanız Allah-u Teala'nın derecat kazanırsınız. Madde 1. Allah-u Teala ruhunuza rahmet fal, rahmet salavat bildirir. 2. Ne oldu zikir yapınca Allah'tan aldığınız rahmetin, fazlın ve salavatın hamdini eda etmek mecburiyetindesiniz. Onları Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz ki Allah-u Teala sizin nefsinizin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderiyor. Öbür taraftan her gün birileriyle karşılaştığınız zaman onlara bir güzel davranışta bulunursanız derecat kazanırsınız. Her kazandığınız derecat için de Allah-u Teala'ya hamd etmelisiniz ki Allah-u Teala size manevi alemden bir başka ihsan verdi. Derecat ihsan etti. Mürşidinizle ne zaman şu andaki ipi karşı karşıyaysanız bizden size Allah-u Teala'nın feyzi ulaşır. Başımızın üzerinden hepinizin kalbine. Mesela şu anda bu sistem çalışıyor. Yani her birinizin kalbine birbirinizden farklı kalınlıklarda nur ulaşıyor başımızda. İşte bu ulaşan nur feyz adını alır.
Hani hep feyiz almak, feyiz almak denir ya, feyiz almak bu demek. Yani birçok insan için bilgi almak anlamına kullanılır feyiz almak. Oysa ki feyizin gerçek anlamı Allah'tan gelen bir nur, irşat makamının başının üzerindeki salah nuruna geliyor, oradan dağılıyor. İşte bu dağılan nur, feyiz adı verilen bir nurdur ki, dağıldığı için, o nur size ulaştığı için Allah Teala'ya sonsuz hamd etmelisiniz. Bu da manevi bir ihsan. Yetmez, ne zaman irşat makamı konuşursa, mutlaka belleğinizde birazcık yer bırakan bir şeyler alırsınız ondan. Hasta olarak katılanlar çoğu zaman iyileşerek toplantıdan çıkarlar. Demek ki feyiz edilen sistemin ötesinde Allah-u Teala'nın irşat makamına gönderdiği ama başkalarına dağıtmak üzere gönderdiği hastalıklara şifa veren başka bir olgu daha var. Bu da Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektirir. Çünkü o da fizik aleminden gelmiyor. Fizik alemin ötesinden geliyor. Bir başka hamd vesileniz aklınızdan geçen suallerin cevabını irşat makamının ona sormadan vermesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bu ihsan her zaman sizin hamdinizi gerektiren özellikler taşır. Şimdi bütün bunların ötesinde onun söylediklerinden bir şeyler algıladığınızı düşünelim. Kendinize mal ettiniz. Yani başka birisi onun söylediklerinin dışında bir şeyi size empoze etmeye kalktığı zaman diyorsunuz ki arkadaş dur bakalım. Biz bunu böyle bilmiyoruz. Burada bir farklılık var. Falanca ayet bunu böyle söylüyor. Biz sen de bunu göremedik. Eğer başka bir ayet biliyorsan bize söyle. Ne yaptınız? İdrak ettiğiniz şeyin müdafasını yaptınız. İdrak bu demektir. Bir şeyi öğrenirsiniz. Onun başka birisi tarafından farklı söylenmesi halinde onun müdafasına lüzum görmediğiniz sürece siz onu idrak etmediniz. Sadece öğrendiniz. Onu kendinize mal etmediniz. Müdafaa gereğini duymuyorsunuz. Ama ne zaman kendinize mal ederseniz sizin malınız olursa ona bir saldırı vardır. Başka birisinin farklı bir şey söylemesi demek o içinizdeki yerleşmiş olan inanca, imana, Allah'ın doğrularına ters bir olayla karşı karşıyasınız. O zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte bu kendinize mal ettiğiniz bir olgudur. Bunun adına idrak diyor Allah-u Teala. Yani idrak etmek bir insanın sadece anlaması değil. İdrak etmek bir insanın bir meseleyi, bir olguyu kendine mal etmesi halidir. Ona sahip çıkması, onu müdafaası altında bulundurması halidir. İşte ne zaman bunu yaparsanız, o zaman da Allah-u Teala'ya hamd etmek mecburiyetindesiniz. Yetmez, Allah-u Teala hamd etmeniz için bunları yeterli görmez. Öğrendiklerinizi başkalarına öğretmekle de mükellefsiniz. Hamdinizi o zaman eda edersiniz. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz bu takdirde Allah-u Teala size 700 katını verecekse Allah-u Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla onları manevi açıdan infak etmekle de vazifelisiniz. Öyleyse hepiniz aldığınız ilim ötesini irfan diyor Allah-u Teala buna irfanı başkalarına öğretmekle vazifelisiniz. Her biriniz farklı bir kapasitenin sahibisiniz. Allah-u Teala neye sahip olduğunuzu en iyi bilir. Ve diyor ki hiç kimseye onun sahip olduğunun dışında görev yüklemeyiz. Öyleyse hepiniz başkasına ulaştırmaya çalışırsınız. Ama hepiniz farklı ulaştıracaksınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey
hamdin ve şükrün eda edilmesi. İşte şükrün eda edilmesinde infakı mutlak görüyoruz. Fî sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasında asıldır. Öyleyse kim Allah Teala'nın yoluna giremediyse, fî sebilillah değilse, yani ruhu vücudundan arınmış da sırat-ı müstakime ulaşmış değilse, bu kişi Allah Teala hamdini ve şükrünü eda edemez. Daima eksik kalır bu. Öyleyse Allah Teala'nın hamdin ve şükrün eda edilmesi ve Allah Teala'nın bir insanı 1:700'de mükafatlandırması Allah'ın sistemine bağlı. Şimdi diyoruz ki fizik nimetlerden, Allah'ın verdiği fizik nimetlerden infak edeceksiniz. Böylece hem zekat vereceksiniz, hem de dir vereceksiniz. Zekat nedir? Kazandıklarınızın 1/40'ı, fizik nimetlerin 1/40'ı size helal değildir. Bu 1/40'ı mutlaka zekat adı altında başkalarına ulaştırmakla vazifelisiniz. İşte zamanımızın ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i bu kadarını biliyorlar. Ve zekat vermek farzdır diyorlar. Zekatınızı mutlaka verin. Ama Allah Teala Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde diyor ki bir sadece zekat vermek değildir diyor. Kazandığınız para da diyor hastaların, yolda kalmış olan yolcuların, çalışamaz durumda olan ihtiyarların, yetimlerin, esirlerin ve kölelerin de hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Onların haklarını da vermek mecburiyetindesiniz diyor. Nisabı soruyoruz. Allah. Zekat nisabı onun içinde geçerlidir diyor. Öyleyse kazandığınız paradan %2,5'u, 1/40'ı zekat olarak size haram. İkinci bir 1/40'ı bir olarak haram. Onları mutlaka vermek mecburiyetindesiniz. Ondan sonra şükrettiğinizde Allah Teala ya Rabbi bana mal vermişsin, bana para vermişsin, bana ihsan buyurduğun bu fizik nimetlerin için sana sonsuz şükrederim dediğiniz zaman o zaman Allah Teala tarafından şükrünüzün kabul edilmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala'nın Kur'an'a koyduğu şükrün eda edilmesi konusundaki şartları tamamlamış durumdasınız. Ama bunları yapmamışsınız. Şükretmiyorsunuz bir defa. En kötüsü bu. İnsanlar var. Sen diyorsunuz Allah-u Teala'ya şükretmiyorsun. O da diyor ki Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Allah ona ne mi vermiş? Sağlam gözler, sağlam kulaklar, mide, bağırsaklar, böbrekler, beyin, akciğerler, karaciğerler, çalışan bacaklar, kollar, eller. Aslında onu Allah Teala doğduğu anda çift parasıyla trilyonlar olarak doğuruyor. Dünyaya getiriyor. Yani düşünün bir kişinin dünya kadar serveti var ama gözleri görmüyor. O serveti hiç düşünmeden gözlerini ona teslim edebilecek olan, görmeyi temin edecek olan birine bütün servetini vermeye hazırdır. Yeter ki görsün. Ama biz hepimiz bedava görüyoruz. Allah Teala hepimize doğuşumuzda bedavadan dağıtmış bu imkanları. Orhan Veli'nin bir şiiri var böyle bedava yaşıyoruz dostlar bedava diye. Hepimiz bedavadan kainatın zengin insanları olarak doğmuşuz. Eğer bu uzuvların hepsini kuruşlandırırsanız, değerlendirirseniz göreceksiniz ki hepiniz trilyonersiniz. Öyleyse Allah'a bize verdiği bu fizik nimetler dolayısıyla şükretmeyecek miyiz? Gözlerimiz görüyor, kulaklarımız çalışıyor. Bu akşam beraber bir yemek yedik, iftar yaptık. İftarı yaptığımız zaman zevkle o yemeği yedik. Yani Allah Teala yediklerimizin zevkini bize yaşatıyor. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için bir sebep.
Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri sık sık hatırlamakta, Allah'a şükretmek için büyük faydalar vardır. Onun bizi ne kadar çok sevdiğini bu insanlarından anlayacaksınız. Size Allah-u Teala nefs vermiş, size ruh vermiş, size fizik vücut vermiş ve ötekiler hakkında çok bilginiz olmasa bile fizik vücudun en az 200 trilyon hücreden oluştuğunu bilmeniz lazım. Her hücrenizdeki 23 kromozomun her birisi sizin saçınızın ucundan ayak parmaklarınıza kadar her şeyinizde yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. 200 trilyon 46 tane çarpı 46 tane siz varsınız kendi içinizde. Bu müesseseye Allah-u Teala vahdette kesret diyor. Yani teknikte çokluk. İşte Allah-u Teala'nın böyle bir yaratma sistemi var. O sizi sadece fizik bir olarak yaratmamış, bir de nefs vermiş. Eğer nefsinizi tasfiye edebilirseniz Allah'ın en büyük sevgilileri arasına giriyorsunuz. Nefsinizi tasfiye etmiş birisi olduğunuzu kabul ediyorum. Ne yapmanız lazım Allah-u Teala'ya? Tasfiyeyi gerçekleştirdiği için sonsuz hamd etmelisiniz. Manevi bir nimetinin sahibisiniz. Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Ona çok hamd etmelisiniz. Kalp kulağınızı açmış. Kalp gözünüzde Allah'ın gösterdiği bütün gök katlarını görüyorsunuz. Selaha ulaştığınız zaman onu da göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitiyorsunuz. Ona da hamd edeceksiniz. Bunların hepsi Allah'ın gözle görünmez manevi nimetleri. Öyleyse Allah-u Teala'ya hamd edecek ve şükredecek ne kadar çok şeyiniz var. Bütün bunların insanlar farkına bile varmadan yaşar. Bir gün bir sokaktan geçeceksiniz. Söylediklerim bizden bir aklınıza girecek. Etrafınıza bakmayı akıl edeceksiniz. Bir de bakacaksınız ki o sokakta çiçekler var. O sokakta ağaçlar var. O sokakta güzellikler var. Ama siz oradan 100 defa geçmişsiniz. Her zaman kafanız bir şeylerle, düşüncelerle meşgul. Farkında bile değilsiniz o güzelliklerin. İşte o zaman Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Onları fark ettiğiniz gün. O zaman Allah-u Teala size demiş oluyor ki bak ben bunları senin ve senin gibi olan insanlar için yarattım. Hepsini sizin için yarattım. Denizdeki balıklar sizin için yaratıldı. Gökteki kuşlar sizin için yaratıldı. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizin için. Ve bu Allah'ın vücuda getirdiği gökler, yıldızlar, her yer sizin için. Diyeceksiniz ki tamam da biz o yıldızlara gidemedikten sonra nasıl bizim için oluyor? Gidiyorsunuz. Hepiniz gidiyorsunuz. Ama iki defa ışıklarını açtığınız için hatırlayamıyorsunuz. Yoksa bütün o yıldızlara gittiniz. Birçok yıldızda bulundunuz. Oradaki insanlarla beraber olduğunuz rüyanızda birçok insan rüyayı hayal zanneder. Halbuki fizik olarak orada yaşıyorsunuz. Yalnız eğer nefsinizle gittiğinizde o alem, bu alemdeki fizik alemse onlar sizi göremezler. Nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Fizik olmayan bir ortamda nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Ama eğer berzah alemine giderseniz orada bütün şartlar fiziktir nefsiniz için. İşte o zaman gene Allah-u Teala'ya hamd etmeniz lazım. Çünkü zahiri alemin dışında bir alemde mesela rahmetli olan büyük annenizle, rahmetli olan büyük babanızla, benim yaşımdaysanız rahmetli olan annenizle, babanızla, rahmetli olan birçok arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz. Bu Allah'ın bir nimetidir. Neden bir nimetidir? İnsanlar görürsünüz, ölmüştür birisi, arkasından devamlı gözyaşı döker, ah öldü, vah öldü, şöyle oldu, böyle oldu diye üzüntüden bütün gün ağlar. Ona diyeceksiniz ki yahu kardeşim ağlama, öldü dediğin kişi yaşıyor. O zaman size şöyle bakar acaba üşütük mü bu filan diye. Yok diyeceksiniz, ciddi söylüyorum.
bu gece hacet namazını kıl, Allah-u Teala da ise onunla beraber olmayı. Bir de bakacak ki vacip o gece onunla beraber. Ve sor diyeceksiniz. Dünyaya dair olan şeyleri sor, cevabını da al. Kucakla onu. Kucakladığı zaman etten kemikten bir varlığı kucakladığını göreceksin. Çünkü biz de nefs olarak orada bulunuyoruz. Bu fizik vücudumuzun aynı olan vücudumuzla orada bulunuyoruz. Ve nefsimiz o alemde fizik. Yani ben şimdi şu varlığa tutabiliyorum. Fizik vücudum zahiri alemin malı. Bu bardak da zahiri alemin bir parçası. Onun için ben bu bardağı elimde tutabiliyorum. Şimdi bu bardağı buraya koydum. Nefsimle elime götürüyorum bardağı. Bardağım burasından giriyor. İçinden geçiyor. Bu tarafından çıkıyor. Bardağı tutamıyorum. Bardağı nefsimle tutmam mümkün değil bu bardağı. Bu bardak fizik alemin varlığı, nefsim berzah aleminin varlığı. Hiçbir zaman bu bardağa dokunamaz. Bu bardak benim için o zaman, şu anda nefsimle burada olsaydım, sadece bir görüntü olacaktı. Sizler de görüntü olacaktınız, siz beni görmeyecektiniz ama ben sizi görecektim. Siz beni duymayacaktınız ama ben sizi duyacaktım. Ama buradaki hiçbir şeye de dokunamayacaktım. Ama bu bir avantajdı. Çünkü duvarların içinden geçebilirim o zaman. Böyle bir yetkiye sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala'ya yine çok şükretmeniz lazım, çok hamd etmeniz lazım ki Allah-u Teala size sayını kendini nasip kılmış diye. Öyleyse neden şükretmeniz lazım? Berzah alemine gittiğiniz zaman nefsiniz fizik alemi, nefsinize göre fizik alemdesiniz, şükretmeniz lazım. Berzah aleminin dışında bir alemdeysiniz, nefsiniz fizik değil, o alemde, o zaman da hamd etmeniz lazım. Yani her halükarda her şey size şükrettirmeli, hamd ettirmeli ve Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışmalısınız. Söylediğim gibi geçerken birdenbire aklınıza gelsin sözüm, etrafınıza dikkatle bakın. Orada o güne kadar farkına bile varmadığınız birçok güzellik göreceksiniz. Ağaçlar, ağaçların yaprakları mesela bir ay evvel ağaçların yaprakları harikaydı. Kırmızı, turuncu, sarı, o yeşil yaprakların hepsi renk değiştirdi. O güzel renkleri Allah-u Teala sizin için yaratıyor. Göz zevkinizi tatmin edin diye. Aynı zamanda o yapraklar çürüyor. Rüzgarları vücuda getiren Allah, o mevsimde rüzgarları arttıran Allah, ama yaprakları kurutarak onların ağacı olan bağlılıklarını da azaltan gene Allah. Artık o ağaçların yapraklara ihtiyacı yok kış boyunca. Nasıl ayılar kış uykusuna yatıyorlarsa ağaçların da büyük çoğunluğu kış uykusuna yatıyorlar. Yapraksız yaşıyorlar. Yani klorofil özümlenmesine, oksijen çıkarmalarına gerek kalmadan yaşıyorlar. Öyle bir devrede Allah-u Teala o yaprakları niçin düşürüyor? O ağaçları daha sağlıklı yapmak için. Çünkü onlar toprağa düştükleri zaman toprakla birleşecekler ve gübreyi oluşturacaklar. O gübre tabi gübre olarak ağaçların neşvi neva bulmasını, onlara fayda sağlamasını ifade ediyor. Öyleyse böyle bir dizayn için bile Allah-u Teala'ya hep tam şükretmelisiniz. Düşünün şimdi, Sünnetullah'tan bahsediyorum size. Bu gök katlarında, yani dünyanın atmosferinde bir ozon tabakası var. Bu ozon tabakası bazen inceliyor, bazen kalınlaşıyor. Ama hiçbir zaman dengenin bozulması mümkün değil. Hani bir ara insanlar telaşlanmışlardı. Dünya

0: Kar, yağan karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarını kapatıyor. Kapatınca klorofil ozonlanması, fotosentez azalıyor. Azalınca oksijen açığa çıkması azalıyor. Normale geliyor. Azalarak normale geliyor. Normalin de altına düşüyor. Normalin altına düştüğü zaman tekrar birinci işlem. Tekrar kar yağması, iğne yapraklı ağaçların karla örtülmesi. Tabii yeşil kısımlar ortadan yavaş yavaş kalktığı için, bir kısmı ortadan kalktığı için, ortadan kalkan kesimlerde klorofil ozonlanması yok. Oksijen açığa çıkması da yok. İşte ağaçlara dikkatle bakın. Onlar yerlerinden kımıldayamazlar. Onun için Allah Teala onların yiyeceklerini karbonhidratlar olarak onların ayaklarına gönderir. Köklerinden su alırlar. H2O. Havadan karbondioksit alırlar. CO2. Ve güneşin enerjisinden de faydalanarak bu su ve karbondioksit onlarda karbon hidroksit oluşturur. Karbonhidratlar deniyor bunlara. Ve otomatik olarak oksijen açığa çıkar. Bir oksijen mutlaka açığa çıkar. Bu oksijenin açığa çıkması demek, bizim hayati maddemiz olan oksijeni oluşturması demek. Biz insanlar bitkilerin hayati maddesi olan karbondioksiti çıkartırız vücudumuzdan. Artık madde olarak atarız. Bize hiç ihtiyacımız yok. Ama bütün bitki sistemi için bizim artık maddemiz olan karbondioksit onların hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa bitkiler yaşayamaz. Ama onlar da oksijen çıkarmasa biz yaşayamayız, hayvanlar yaşayamaz ve insanlar yaşayamaz. Öyleyse kainatta her şey birbirine bağımlı yaşıyor. Bu bitkilerin oksijen çıkarması için bile Allah-u Teala'ya bizim şükretmemiz lazım. Çünkü hayatta kalmamız o bitkilerin çıkardığı oksijene dayalı. İşte ne oluyor? Hani nasıl otomobillerde su fazla ısındığı zaman sistem açılıyor. Daha geniş bir alana su yayılıyor, sıcak su ve soğuma getir oluşturuyor. Normal derecenin altına düştüğü zaman bu sefer tıkanıyor, kısalıyor. Küçücük bir kesim ısıttığı için sıcaklık süratle artıyor. Gene aynı sistem tekrar tersine. Yani X derecenin altında derece varsa onu ısıtıp yukarıya çıkartıyor. Yukarıya çıktığı zaman aynı sistem sebebiyle şey açılıyor. O ne deniyor adına, o açılması lazım gelen sistem. Termostat. Kocaman bir alanı yayıldığı için yine onu ısıtmak için çalışıyor. Yani o normalin altı ve üstü arasında devamlı değişiklik gösteren bir motor sistemi var. Ama ne yukarıda ya fazla gidiyor, ne de aşağı fazla gidiyor. İşte dünyanın ozon dengesi de aynı standartlarda oluşuyor. Öyleyse bakın Allah-u Teala'ya şükredecek, Allah-u Teala'ya hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği manevi nimetlere hamd edin. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği maddi nimetlere şükredin. Hamd ve şükrünüz sonsuz olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını
1: Allah.
0: Yüce Rabbimizden dileyerek hamd ve şükür konusundaki bu bahsimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah daha nice sohbetlere bizleri nail kılar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: No.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde beraberiz. Konumuz takva. Takva çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelen bir kelime. Haf kelimesi de korkmak anlamına geliyor. Takva kelimesi de çekinmek, sakınmak ve korkmak anlamına geliyor. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. Kur'an'da 7 ayrı grup birbirinden farklı takva mevcut olmasına rağmen nerede takva kelimesi geçmişse Kur'an meali verenler hep Allah'tan korkmaktan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı söz konusudur. Bu da kendi içinde 7 bölüme ayrılır. Ama Kur'an'ın 7 tane ruhu vardır. 7.'si de kendi içinde 7 bölüme ayrılır. Öyleyse bir lafız 7 ruh. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu bir bütün oluşturur. Ve toplam 28 basamaktır. Vel-Asr suresi bu basamakların hepsini birden açıklıyor. Vel-Asr, asra yemin olsun, zamanı yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bunlar birinci ve ikinci basamağı ifade eder. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağı ifade eder. Yani 3. basamak, 4. basamak, 5. basamak, 6. basamak, 7. basamak bunu ifade eder. 7. basamağa kadar olan kesimi. Ne olur? Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Birkaç dakikanın içinde Allah-u Teala onları 7. basamağa ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Rahim esması ile tecelliye başlar. 4. basamakta kişi. Rahim esması her şeydir bir insan için. Rahim esması yoksa o kişinin kurtuluşu söz konusu değildir. Rahim esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır,
yerine ihbat koyar. Sonrası ikinci yedi basamak. İkinci yedi basamağa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edeceği ameller işlediğimiz nokta. İllezine aminu, amin olanlar üçüncü basamaktan başlıyor yedinci basamağa kadar. Ve amelü salihati nefsi ıslah edeceği amellerse yedinci basamaktan 14. basamağa kadar olan neticeyi veriyor bize. 14. basamakta amel-i salata başlıyoruz. Ne oluyor? Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Bir, kalbimizin mührünü, kalbimizin şeytana dönük olan kapısını Allah'a dönük hale getiriyor. İki, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimizden nur yolunu açıyor. 3. Sonra iş dünyamızda biz zikir üzere Allah'tan gelen rahmetin ve fazlın göğsümüze geldiğini, bu olayı yaşıyoruz. Göğsümüzden yolu takip eden, kalbimize ulaşan iki nur, rahmet ve faz, kalbimizin mühürlü olduğunu görüyorlar. Kalbimize giremiyorlar. Ama rahmet sızıyor. Bu 11. basamak. Bu sızma %2 olunca huşuya ulaşıyoruz. 12. basamak. Allah İrşad makamını gösteriyor bize. 13. basamak. Ulaşıp tabi oluyoruz. 14. basamak. İkinci yedi basamak da burada tamamlanıyor. Birinci yedi basamak amenular takvasını. İkinci yedi basamak müminler takvasını oluşturur. Aminolar, kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesîleten. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Aminuların takva sahibi olduğu kesin. Kim aminuysa mutlaka o takva sahibi olmuştur. Bu 7. basamakta husule gelen olay ilk takvayı ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Allah Teala takva sahipleri konusunda diyor ki takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. On dördüncü basamaktaki takva kişiyi mümin kılan takvadır. Ruhumuzun
Allah'a doğru yola çıktı. Nefs tezkiyesine başladığımız, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı nokta, orada mümin oluyoruz.

kalbimize iman yazılıyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Başımızın üzerine devrilme bunun ruhu geliyor. Kalbimizin mühürü açılıyor, küfür kelimesi alınıyor. Kalbimizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyoruz.

Burada kalbimizin içine imanın yazıldığı noktada yeni bir takva müessesesi var. Müminler takvası. Nefs eskezine başladığımız yerde de ikinci bir takva söz konusu. Kalbimize imanın yazıldığı yerle nefs tezkiyesine başlamamız, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı nokta hep aynı. Takva sahiplerinin temel sonucu Allah'ın cennetine ehil olmaktır. Allah Teala insanları ikiye ayırıyor. Takva sahibi olmayanlar, takva sahibi olanlar. Takva sahipleri 7 grupta inceleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve burada Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenlerin

dizaynına baktığımız zaman ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığımız nokta, irşat makamına ulaştığımız noktadır. Allah-u Teala Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenleri takva sahibi kıldıktan sonra diyor ki, ey ameli olanlar, ameli oldunuz, Allah'a ulaşmayı dediniz, takva sahibi oldunuz, Allah'a yeniden takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olayın olanı Allah'tan isteyin. Yani Allah'tan istediğiniz ve ona ulaştığınız zaman takva sahibi olacaksınız. İrşad makamına ulaştığınız zaman buradaki belirgin özellik

yeni bir takvanın sahibi olmamızdır. 14. basamakta kalbimize iman yazıldığı için bu takvaya müminler takvası diyoruz. Allah Teala onlar ki dudaklarıyla mümin olduklarını söylerler ağızlarıyla ama kalpleri mümin olmamıştır sözünü. Bunun için söylüyor kişinin kalbinin mümin olduğu yerde takva müessesesi oluşur. Şimdi gördük ki aminular takvası kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur ve ondan sonra birinci takvadan sonra Allah-u Teala'dan ister mürşidini, ona ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa o kişi için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade şu. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Allah-u Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah-u Teala. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olan? Evvap olan meaba sığınmış olanlar. Bu 21. basamaktaki takva. Kimdir hafiz olanlar? Başının üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşmiş olanlar. Öyleyse buradaki dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Ne görüyoruz? Hafiz olmak, başının üzerinde bir muhafız taşımak demek. Ne zaman bu muhafız devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor? On dördüncü basamakta. İki ayet onu söylüyor. Birisi Mücadele 22. Allah-u Teala diyor ki Mücadele 22'de onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte kimin başının üzerine bu ruh gelmişse bu devrin imamının ruhudur ve kişi hafiz olmuştur. Hafiz olduğu yerde ise o kişi takva sahibidir. Bu ruhun gönderilisi bir başka ayette daha ifade ediliyor. Mümin 15'te dereceleri yükselten ve hakkın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine katından, emrinden ruh gönderir. Ve o ruh o fizik vücudun içindeki ruha yevm-i telakın geldiğini söylemekle görevlidir diyor Allah-u Teala. Devrin-i mumun ruhu geliyor ve vücudu terk etmesi lazım geldiğini söylüyor o vücuttaki ruha. Görevi kendisinin devralacağını söylüyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki muhtevada net bir olay var.
o kişinin başının üzerine devrin imamın ruhu iki ayet-i kerime gelince gelip yerleşiyor. Ve kişi böylece hafiz oluyor. Hafiz olanlarsa takva sahibi. Aynı anda bunların kalplerinin içine iman yazılıyor. Başın üzerine gönderildiği için kalbinin içine iman yazılıyor. Bu son derece önemli bir keyfiyet bir insan için. Gerçek anlamda mümin olmayı ifade ediyor. O zaman bu takva müminler takvasıdır. Kişinin mümin olduğu noktadır orası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mümin olmak 14. basamak ve takvaların ikincisi, hafiz olduğumuz, başımızda bir muhafız taşıdığımız ve kalbimizin içine imanın yazıldığı nokta. Sonra ne oluyor? Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve nefsimizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Nefs-i emarede birinci gök katına yükseliyor ruhumuz. Nefs-i levamede ikinci gök katına, nefs-i mülkimede üçüncü gök katına, nefs-i mutmainede dördüncü, nefs-i radiyede beşinci, nefs-i mardiyede altıncı, nefs-i tezkiyede yedinci gök katına yükseliyor. Allah 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı noktada yeni bir takva söz konusu. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa o kişi takva sahibi olur. Burada kişi evvap olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Yirmi birinci basamak ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmeyenler için ahirette bir nasip yoktur. Ama kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ne yapmıştır? Misakini yerine getirmiştir. Bir insanın misaki nedir? Allah'a ruhunun veçinin ve nefsinin ayrı ayrı verdiği yemin, misak ve ahdan misak, ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eder. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ulaştığı zaman ne olur? Takva sahibi oluruz. Misakimizi gerçekleştirdiğimiz zaman
takva sahibi olduğumuzu söylüyor Allah Teala. Bu aynı zamanda Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine göre evvap olduğumuz noktadır. Evvap, meaba ulaşmış demek. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesi takva sahiplerinin Allah'a verdikleri misaki gerçekleştirenler olduğunu söylüyor. Allah'a verdiğimiz misake bakalım nedir misakimiz? Rab 20-21 bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte onlar misaklerini bozmayanlardır. Yani gerçekleştirenlerdir. Kim bu insanlar? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade eder. Neticede bu insanların öyle olduğunu görüyoruz. Ama misakin bozulmaması ancak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla mümkün oluyor. Öyleyse kim misakini yerine getirirse o kişi takva sahibidir diyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes için takva sahibi olmak söz konusudur. Bu ayetler gereğince misaklarını yerine getirmeyen insanların ise bir nasibi olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Burada şimdi bir vakaya beraberce bakmamız lazım. Hani kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekti. Misakin yerine getirilmesi 21. basamak Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. Misaklerini yerine getirmeyenlerin ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Ne oldu olay? 3. basamaktaki hiç kimse misakini yerine getirmemiştir. Bu kişi 14. basamağa gelse mürşidine ulaşıp takva sahibi bir defa daha takva sahibi olsa ikinci takva gene ruhunu alalaştırmamıştır. Gene ahirette bir nasibi yok mudur? Hayır öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair kesin sözü var Allah Teala'nın. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisi ulaştıracak zatına. Ve bu istikamette Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda, Allah-u Teala'nın dizaynında Allah ulaştıracağı için zatına ulaşmayı dileyeni ulaşmış kabul ediyor. Kendi standartlarında ve onları kurtuluşa ehil buluyor. Ulaştırmayanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Çünkü ulaştırmak kendilerine ait değil, Allah'a ulaştıracak. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'l. Kimi dilerse Allah kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib.
Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu yönelmenin başlangıç noktası, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracak, kul ulaşmayacak. Kulun görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş kişi, dilediği zaman Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmış gibi telakki ediyor. Burada bir dikkat çekici husus var. Kişinin hayatı ne kadarsa kurtuluşu da o kadardır. Eğer Allah-u Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmadan evvel ölmüşse, Allah ona ömür vermemişse, o gene cennete gidecektir. Ama 1. kat cennete gidecektir. Ömrü vefa etmediği için. Vefa etseydi, ömrü yetseydi, Allah-u Teala onu 3. kat cennete ulaştıracaktı. Peki bu haksızlık değil mi? Haksızlık değil. Neden değil? Hatta çok büyük bir haklılık. Çünkü insan 3. kat cennete ulaşıp da ruha Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Ve kişinin belki 2/1, 2/3 oranında olan fıska düşmesi ihtimali oluşur. Ama kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel öldüyse, o kişi 1. kat cennete mutlaka gider, şeytanını hiçbir zaman fıska düşüremez. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ruhu Allah'a doğru yola çıktı, yoldayken öldü. O da 2. kat cennete gider. Gene haksızlık değil mi 3. kat cennete gidecekken, daha üst seviyelerde varken, neden Allah-u Teala onu 2. kat cennete alıyor? Haksızlık değil, çünkü 3. kattan sonra aynı tehlike söz konusu. Ama bu kişi mutlaka 2. kat cennete gidecek, hiçbir kuvvette onu cennete gitmekten alıkoyamaz, fıska düşmesi ihtimali de sıfırdır. Peki, ya kişi ruhunu Allah'a 3. kat cennetin sahibi olmuşsa, ondan sonra fıska düşmesi ihtimali haksızlık değil mi? Hayır, gene değil. Çünkü bu kişi 3. kat cennetin sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ondan sonra şeytan onu kontrol altına tekrar alabilirse, bu o kişinin irade hatasıdır. Ve o zaman kişi cehenneme gidecektir. Öyleyse bu muhtevada demek ki ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar misaklerini yerine getirenler, onlar takva sahipleri. Ve gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde ve 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kim takva sahibi değilse onun gideceği yer cehennemdir. Kim takva sahibi ise onun gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanlar bulundukları duruma göre 7 cehennemden bir tanesine ulaşırlar. Ama takva sahibi olanlar hangi takvanın sahipleri ise ona göre cennetlere girerler. 7. kat cennete kadar yolu var. Kim 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra devam ederse yolda, ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşırsa ve Allah'a ulaşırsa kişinin ruhu, bu kişi ondan sonra ölürse, fıska düşmeden ölürse, fıska düşmek söylediğimiz gibi 2/1, 3
oranında bir ihtimal. Ama var olan bir ihtimal. Bir tehlike insan için. Kişi 21. basamaktan sonra ölürse o kişi evap takvasının sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı an Allah'ın zatında kaybolacağı için, Allah'ın zatına ulaşacağı için. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa'e ittehaze ila rabbiki me'aba. İlâ Rabbihi me'âbâ. Kim diyor Allah Teala? O gün dileyen kişi kendisine bir yol ihtiyaz eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın zatı o kişi için me'âb olur, sığınak olur diyor. Evvâb, me'âbâ ulaşmış demek. Ve Kaf 32'de Allah Teala evap olanların da takva sahibi olduğunu söylüyor. Hem hafiz olanların 14. basamaktakilerin hem de evap olanların meyaba sığınmış olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesi de misaklerini yerine getirenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Aynı yer, evvap olunan nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta. Peki sonra ne olur? Sonra Allah'ın evliyası oluruz. Ulaşmak Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası takva sahibidir. Yunus 62, 63, 64'te Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar masum da olmayacaklardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Evliyalığın başladığı yer işte burasıdır. Bu cepheden de kişi takva sahibi. Üçüncü bir aminu oluş ve takva sahibi oluş. Evliya olduğumuz yerde, ruhumuz Allah'a ulaştığı yerde. Sonra ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. 21. 22. basamaktayız. Fena makamı. Sonra Allah Teala bir taht ihsan ediyor bize. Ruhumuza indiği ilahide. Beka o yerde 22. basamakta ruhumuz Allah'ın katında bir tahtın sahibi oluyor. Baki oluyoruz. Orada daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht sahibi oluyoruz. Sonra da nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman fizik vücudumuzu Allah'a
teslim ediyoruz. Bu ahdimizi yerine getirdiğimiz yerdir. Onlar ki diyor Allah Teala, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen, fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala.

Öyleyse burada yeni bir müessese var. Yeni bir takva müessesesi. Allah-u Teala'nın Ali İmran 77'de söylediği kim ahdini ve misakini yerine getirmişse onlar takva sahipleridir diyor. Misakini yerine getiren 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıran kişidir. Ahdini yerine getirense fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse fizik vücudun teslimi ahdin yerine getirilmesi midir? Evet, Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve ene buduni hazal sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, fizik vücudumuzun, Ademoğulları fizik vücutlarımızı ifade eder. Allah'a verdikleri ahdtir. Allah'a kul olmak, yani fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ahdini gerçekleştirirse takva sahibidir diyor Allah Teala. Burada 25. basamakta yeni bir takvanın vücuda geldiğini görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Ve sonra nefslerini Allah'a teslim edenlere sıra geliyor. Nefslerini Allah'a teslim eden kişi.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan daimi zikre gelirse, ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan herkes için nefsindeki bütün afetlerin temizlenmesi mutlak oluşur. O daimi zikrin sahipleri nefslerindeki bütün afetleri yok ederler.

Orada muhlislerin takvası söz konusu oluyor. Muhlis olan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve nefsinin kalbini halis kılmış olan kişidir. Beyine söylese 5. ayet-i kerime gereğince. Ema umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Öyleyse buraya ulaşan kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Yeni bir takvanın sahibi olmuştur.

yeminini yerine getirmiştir. Nefsin afetleri, hepsinin yok edilmesi gerekir. Ne zaman kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmişse, yeminini yerine getirmiştir. Yeminimiz, nefsimizin Allah'a verdiği yemindir. Allah'a teslimi içerir. Öyleyse bu muhtevada nefsimizin bütün afetlerden kurtulduğu nokta yeminimizi yerine getirdiğimiz noktadır. Yeminini yerine getiren herkesin takva sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir takım takvalardan bahsediyor.

Allah Teala'nın dizaynında tekrar tekrar amen olmayı ifade eden Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi. Diyor ki leyse alellezine amenu, aminlerin üzerine değildir. Aminü salihate ve salih amellerin üzerine işlenir. Cünahın fîmâ taimu izâmette kal. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri, bilmeyerek yedikleri haram olan şeyler onlara günah değildir. İzâmette kal ve aminu. Ve amilü salihati sümmette kal. Ve aminu sümmette kal ve ahsenu. Burada bir insanın nefsin afetleri sadedindeki muhtevası ele alınıyor. Allah Teala salih ameller işlediği noktadaki kişiyi amen yapıyor ve ahsen olan kişinin de amen olduğunu söylüyor Maide suresi. Ne zaman ahsen olur kişi? Nefsindeki bütün afetler temizlendiği zaman, halis olduğu zaman, o zaman nefs ahsene ulaşmıştır. Allah Teala ne buyuruyordu nefs için? Biz insanı, yani burada nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli sahiline reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen olmak üzere yarattığı nefsimizin ahsen olduğu nokta neresidir? Bütün afetlerden full olarak temizlendiği noktadır. İşte kişi orada ihlas makamında nefsinin kalbi halis olmuştur. Ve nefsinin kalbi halis olan ahsen olan bir kişi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi gereğince takva sahibidir. Böyle bir dizaynda takva sahiplerinin daha ötesinde bir takva var. Bu ahsen takvanın. Ahsen olduktan sonra Allah-u Teala o kişiyi 7 tane gök katını gösterdikten sonra tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha davet edince kişi salah makamına geçiyor ve Allah Teala'nın birinci salah makamının birinci kademesinde o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmesi var. İkinci kademesinde onun sonraki günahlarının sevaba çevrilmesi var. Üçüncü kademesinde sonraki günahların affedilmesi, örtülmesi var. Üçüncü kademesinde salah nurunun verilmesi var. Ve dördüncü kademesinde kişilerin irşada ulaşması var. İrşada ulaştığımız noktada yeni bir takva söz konusu. Buna irşad takvası diyoruz. Kim oraya ulaşırsa
o kişi yeni bir takvanın sahibidir. Ve bu takvaya irşad takvası diyoruz. Kim irşada ulaşırsa irşad takvasının sahibi olmuştur. Burası 28. basamağın 4. kademesidir. Bu 6. takvadır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar 14. sıra.

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Öyle bir takvayla, takvaya sahip olun ki ey ameli olanlar, bu bir hakkın takva olsun. Burası takvaların yedincisi. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Yani teslimi külli ile teslim olun. İradenizi de Allah-u Teala'ya teslim olarak teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte burası bir hakkın takvadır. Burası hakkül yakın takvadır. Burası Allah'ın zatının görüleceği takvadır. Görülüyor ki takva müessesesi 7 tane safha içeriyor ve 28. basamağın 5. kademesine kadar gidiyor. Daha ötede takva var mı? Bu spesifik bir şey olduğu için, sadece bir tek kişiye has olduğu için onu 7 takvanın safhası içine koymadık. 7 bu takvadan sonraki takva tasarruf takvasıdır. Sadece devrin imamına aittir. Herkese ait olmadığı için 7 kademenin dışında kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde size takvayı anlatmak, hamdolsun ki gene mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es-sıratel müstakim, sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere mümin ve iman kavramlarını açıklamak istiyorum inşallah bu bapt. Evvela birinci faktör, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Doğuşundan itibaren bütün insanların kalplerinde Allah'ın küfür kelimesi yazılı. Bütün insanlar öyle doğarlar kalplerinde küfür kelimesiyle. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sen onlara ne söylesen onlar için netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hassas

hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerinde kışavet vardır. Böylece Allah Teala bir kafir dediği insanların muhtevasını veriyor. Kalpler mühürlü, işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde bir perde var. Bu muhtevaya baktığımız zaman dalalette olan insanlarla küfürde olan insanların aynı standartta olduğunu görüyoruz. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu bize şöyle ulaştırıyor. Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların semi işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde dışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala. Yani kalbin mühürlü olması, işitme hastasının mühürlü olması, görme hastasının üzerinde bir dışavet olması, perde olması Allah Teala'nın dizaynı. Müşterek özellik. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman Kâsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki kişiye bakıyoruz. Bu dalalette olan bir insan. Ama Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kişiye baktığımız zaman bu bir kafir. Ama ikisinin de özellikleri aynı. Kalbin mühürlü oluşu, işitme hastasının mühürlü oluşu, görme hastasının üzerinde gışaret adlı bir perde olması. Bu Allah Teala'nın standartlarında İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerindeki muhtevaya dayalı bir açıklamayı da gerektiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala buyuruyor ki orada Habibim, sen Kur'an'ı onları okuyarak Allah'ın tekliğinden bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestule vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır anlamı çıkıyor burada. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefrete uğradan uzaklaşırlar. Ne görüyoruz? Bu insanları görüyoruz ki Allah Teala onların ölü olduklarını söylüyor. Yaşamakta olan bu insanların ölü olduklarını söylüyor. Diyor ki sana baktıklarını görürsün.
ama seni gördüklerini zannettiğin halde onlar seni görmezler. Yani başka insanlardan, herhangi bir kişiden seni ayırt edemezler. Onların işitmeleri söz konusu değildir diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Kulağın mühürlü olması, işitme hassasının, semi hassasının mühürlü olması kulağın vaka esinli bir engelle kapatılmasının neticesidir. Bu engelin varlığı ise İsra 44-45'te açık bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bakıyoruz, sonuca ulaşıyoruz. Gözler bakıyor ama görmüyor. Kulaklar duyuyor ama işitmiyor. Yani kişi anlatılanların manasına varamıyor. Kalp fıkıh etmek imkanının sahibi değil. İster belâette olsun, ister küfürde olsun, insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da bunun standartları veriliyor. Bakıyoruz ki aynı standartlar. Allah-u Teala veriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Onunla fıkıh etmezler. Edemezler. İdrak edemezler. Kalpte ekinnet olduğu için ve birinci açıdan bakıyoruz. Ekinnet açısından. Kalpte ekinnet olduğu için. İkinci açıdan bakıyoruz. Kalp mühürlü olduğu için. Onların gözleri vardır. Onlarla, onların kulakları vardır. Onlarla duyamazlar diyor Allah Teala. Yani manaya varamazlar, işitemezler diyor. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlar geçiyor ama hiçbir zaman onların gözlerindeki hicab-ı mestirinin açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kulaklarındaki vakranın açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kalplerindeki muhtevanın değişmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunların daha çok talayette oldukları ve gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor. Üç ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İster Allah-u Teala gözler üzerindeki perdeye hicab-ı mesule desin. Bu gözlerden bahsettiği zaman gözlerin üzerindeki perde, yani bakmaya mani olmayan ama görmeye mani olan perde. Ve gene gözlere baktığımız zaman onun üzerindeki gözlere baktığımız zaman perde, hicab-ı mestûre. Ama gözün görme hassasına baktığımız zaman görme hassasının üzerinde bir engelin olduğunu söylüyor Allah-u Teala.
örtülü olduğunu söylüyor. Görme hastasının, yani ra'e hastasının, rü'yeti vücuda getiren görme hastasının üzerinde bir perdenin olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

bir perde değil, örtü kelimesini kullanıyor. Bakara suresinin 7. ayet kelimesine baktığımız zaman görüyoruz neticeyi.

ve ala efsarihim gişave diyor Allah Teala. Onların görme hastalarının üzerinde gişavet vardır diyor. Dikkat edin. Gözler görmenin vasıtasıdır. Gözlerin üzerindeki engele hicabı mestur ediyor Allah Teala. Dikkat edin. Gözlerin vasfı görmektir. Görmenin, görme fiilinin, görme vasfının üzerine Allah'ın koyduğu engel ise onların efsarları üzerine, görme hastalığının üzerinde gışavet vardır diyor. Yani fizik standartlarda göz bir alettir, kulak bir alettir, kalp bir alettir. Ama bunların vasıflarına gelince gözün hastası görmektir. Gözün, bizatihi gözün üzerinde hicab-ı mestura var. Ama gözün görme hastası da gişavet isimli bir engelle engellenmiş. Kişi bakıyor ama göremiyor. Manevi açıdan göremiyor. Kulakları var kişinin. Kulaklarında vakra var. Ama o kulakların işitme hassası mühürlü.

uzuvların hastalarını vasıflarını Allah Teala Kur'an'a koyduğu tabirlerle birbirinden ayırmış. Gözlerin üzerinde bir uzuv olan gözün üzerinde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var. Ama gözün görüş hassasının, basar hassasının üzerinde gışavet var. Engel. Kulakların üzerinde vakra var. Kulakların üzerindeki neslinin adı vakra. Ama kulakların duyma hassasının üzerinde mühür. Kalbin hissiyatı, kalbin muhtevası, kalp uzvunun içinde kalple fizik olarak bir uzuv olan kalbin idrak edebilme hassasına Allah Teala Ekinnet isimli bir engel getirmiş. Yani kalbin içinde, kalp bir uzuv, bu kalbin içinde ekinnet var. Kalbin hissetme hassasıyla alakalı değil. Kalbin bir uzuv olarak içerisinde ekinnet var. Tıpkı gözün üzerindeki hicab-ı mestüre gibi, kulaktaki vakra gibi, uzuvların üzerindeki uzuvlara koyduğu engelleri uzuv açısından değerlendiriyor Allah Teala. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var. Kalplerde ekinnet var. Bunlar uzuvlara ait olan engeller. Uzuvla alakalı. Ama bu uzuvlar bir vasfın sahibi. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz hissediyor, idrak ediyor. İşte kulaklarımızın duymasına duyma hassasını Allah Teala'nın koyduğu engel mühürlemek. Kalbin idrak etme hassasına Allah'ın koyduğu engel mühürlemek. Gözün görme hassasına Allah Teala'nın koyduğu engel kışavet adlı bir nevi gene mühür, bir engel, bir perde. Ama uzuvlar için uzuv olarak baktığı zaman Allah Teala gözlere, kulaklara, kalbe koyduğu isimler farklı. Onların duyma, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyduğu zaman isimler farklı. Allah her şeyi en ince detaylarıyla koymuş ve insanlar bu detayları Allah-u Teala'dan öğrenmedikleri için kalbin işitme hassasına, kalbin idrak etme hassasına insanlar kendilerine göre değerlendirme yapmışlar. Kalpler demişler, hissetmez, idrak etmez. Allah-u Teala'nın
uzuvlara koyduğu, uzuvların vasıflarına Allah'ın koyduğu engellerle, uzuvlara Allah'ın koyduğu engellerle, bu uzuvların duyma, işitme, idrak etme hastalarına koyduğu engeller Kur'an-ı Kerim'de farklı isim alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de vasıflarla uzuvlar hep birbirine karıştırılmış. Yani Türkçe'ye çevrilirken veya başka dillere çevrilirken, bütün dillere olan çevirişlerde neler olduğunu bilmiyoruz ama İngilizce'ye çevirişlerinde hep aynı hatanın, nasıl Türkçedeki Kur'an-ı Kerimlere o hatalar girmişse onlarda da aynı hataların mevcut olduğunu görüyoruz. İngilizce'ye çevrilen Kur'an tefsirlerinde de, meallerinde de. Oysa ki burada müesseseyi ayırmak mecburiyetindeyiz. Hastalar, işitme hastası, görme hastası, idrak etme hastası birer duygudur, sezidir. Allah-u Teala bunlara engeller koymuş, mühür koymuş, buna engel koymuş, müşavet diyor adına Allah-u Teala. Bizatihi gözün üzerine bir engel koymuş, bizatihi kalbin üzerine engel koymuş, bizatihi kulağa bir engel koymuş. Uzuvlara koyduğu engellerse göz için hicab-ı mestüre, kulak için vakra, kalp içinse ekinmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle olan insanlar, onların ortak özelliği, yani gözlerinde hicab-ı mestüre veya görme hastalarında görüşlerinde müşavet olan insanlar, kulaklarında vakra veya işitmeleri, işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kulaklarında vakra olan insanlar veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar veya kalplerinin idrak hastası mühürlenmiş olan insanlar.

Böyle olan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynında kör, sağır ve dinsiz hüviyetinde kalpleri idrak edemeyen insanlar. İşte bu kalbi mühürlü, kulakları mühürlü, gözleri perdeli olan insanlar, onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 6 ve 7'de onların kafirler olduğunu, onların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye 23'te tarifler kelimesi kelimesine aynı çıkıyor.

0: İnsanların bu kalplerindeki küfür kelimesinin alınmaması halinde o kişileri Allah-u Teala kafirler olarak değerlendiriyor. Ve mümin hüviyetine kişinin gelişinde bakıyoruz ki mümin olabilmek bu standartların hepsinin yok edilmesiyle alakalı. Bütün müminler için baş gözlerindeki hicab-ı mestura veya rüyetlerindeki, görüşlerindeki, basarlarındaki kışavetin alınmış olması söz konusu, kulaklarındaki vakranın alınmış olması ve böylece kalpteki, kulaklardaki işitme hassasının mührünün açılmış olması söz konusu, kalplerdeki ekinetin alınmış olması, kalbin hissetme hassasının mührünün alınmış olması söz konusu. Böyle bir olayın tahakkukunda bu mührün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınmasını ifade ediyor. Ve kalbin içine imanın yazılmasını ifade ediyor. Allah Teala mümin tarifini yaparken onların kalplerinin mührünün açıldığını ve içine imanın yazıldığını işaret ediyor. Bu devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eden bir vesiledir. Nasıl da gelişme? Bu gelişmenin süreci içerisinde görüyoruz ki Allah-u Teala standartlara koymuş her şeyi. Bu standartlar kişinin kalp gözünün kalbindeki dizaynın değişmesi, gözündeki ve kulağındaki dizaynın değişmesi ve onu dünya hayatını algılayabilecek olan bir noktaya getirmesiyle ilişkili. Bu olay gerçekleştiği zaman o kişinin kulaklarındaki vakranın alındığını, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alındığını, kalbindeki ekinetin alındığını görüyoruz. Sonuç olarak o kişilerin gözlerindeki gözün görme hassasının üzerindeki gışavetin alınması manasına giriyor bu. İşitmenin üzerindeki mührün alınması manasına giriyor. Kalpteki idrakin üzerindeki mührün alınması anlamına geliyor. Kişi o mührün alınmasının arkasından kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve içine iman yazılmasıyla mümin oluyor. İblis bütün insanlara mümin olmanın Allah'a inanmak demek olduğunu, Allah'a inanın mümin olduğunu, inanmayanın da kafir olduğunu bir iddia vesilesi yapmış. Herkese de bunu kabul ettirmiş durumda. Hacise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
1: realite böyle mi? Hayır, bununla alakası yok. Peki böyle zannedenler için durum ne? İşte iblisin bütün gayreti insanlara böyle zannettirmek. Yani kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim inanmazsa o da kafirdir. Böyle yaparsa şeytan ne kazanacak bundan? Şunu kazanacak. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, onlar ki müminlerdir ve amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amelde bulunurlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Neymiş? Allah bütün müminleri cennetine alıp hesapsız rızıklandıracakmış. İşte iblis bu ayet-i kerimeyi insanları tuzağa düşürmek için bir vasıta olarak kullanıyor. Eğer insanlara siz Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz intibaını verip de kabul ettirirse ne olur? O zaman şu olur. İnsanlar samimiyetle bakarlar kendilerine, gerçekten Allah'a inanıyorlar. Ve kişi samimi olarak der ki kendi kendisine, ben hamdolsun ki Allah'a inanıyorum. Öyleyse inanmışsa şeytanın bu palavrasına, inananlar mümindir sözüne, çünkü iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek lügat manası itibariyle. Öyleyse ben inananım, müminim, Allah'a inanıyorum. Öyleyse buna göre ben müminim. Allah-u Teala da müminleri cennetine alacak. Böyle bir düşüncenin sahibi kılmak şeytanın hedefi insanları. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kişiler Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek gereğini duymazlar. Yasak ettiği fiilleri işlememek gereğini duymazlar. Allah yolunda hiçbir gayretin, cehdin sahibi olmazlar. Allah'a layık olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmaları gerekmiyor. Çünkü ne olmuş? Kişi Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa mümin, müminse açık hüküm Allah onun cennetine alacak. İşte şeytan insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz müminiz diyorlar. Mümin olduğumuza göre Allah bizi zaten cennetine alacak. Öyleyse bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Mümin olmamız tek başına yeterli. İki cennet insan vardır diyorlar. Bir kafirler, iki müminler. Biz müminiz. Müminleri de Allah Teala cennetine alacak. Gerçekten mümin olmak bu mu? Kesinlikle değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak kişinin kalbine imanın yazılmasını gerektirir. Bahsettiğimiz hususlar, yani gözlerdeki ya da kulaklardaki ya da kalplerdeki ya da bunların hepsindeki engellerin kalkması, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, Allah'tan aldığı 10 tane ihsan o kişiyi gerçek bir anlamda mümin yapamaz. 10. ihsanla kişi mürşidine ulaştıktan sonra, o zaman mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman mümin olacaktır. Nasıl bir işlem bu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman, deminki şartlar kişide tamamlandığında Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Ama bu şarta bağlıdır. Tabi olması şarttır. 10 tane ihsanla tabi olması şarttır. Ancak o zaman Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Ve o ruhun gelmesi kişinin kalbinin içine iman yazılması için şarttır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yededirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman kişi gerçek anlamda mümin adını alır. Yani kalbinde mevcut olan imanın sahibi demektir bunun manası. Kişinin kalbinin içinde bulunan imanın sahibi olması hali. İşte burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir husus var. Kalbine iman yazılmayan kişi mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp da kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı, yazmadı. Böylece siz mümin olmadınız diyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bu standartların 7 tane kalp şartına, yedi tane inanç şartına ve 4 tane de hidayet şartına dayalı olduğunu görürüz. 4 hidayetin 3'ü bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, nisakin, rahatin gerçekleşmesidir. 4.'sü ise Allah'a yemin vermediğimiz, nisak ve ahd vermediğimiz bir başka hususun gerçekleşmesidir. İrademizin Allah'a teslim edilmesi. Dördü de hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vakadan bahsediyoruz. Nefsimizin kalbi iman kelimesine sahip olmak mecburiyetinde. İman. Nasıl bir olgu bu? Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Yani emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Ve o kişiye bir hususu izah etmek üzere o kişinin Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için. Ve bu haber veriliyor. Arkasından Allah Teala işlemlerine başlıyor. Kalbin mührünü açıyor. Mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerde de mutlaka küfür kelimesi yazar. Mühürlü olan kalbin sahipleri hem Allah Teala'nın söylediği gibi kafirler hüviyetindedir, hem de zalalette olan insanlardır. Kalbin mühürünü açan Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Demin söylediğimiz Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. O zaman mümin olan kişi hangi şartların sahibidir? Bir, o kişinin kalbindeki ekinet alınmıştır. İki, o kişinin kalbine Allah ihfatı koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çıkarmıştır. Üçüncü kalp şartı. O kişinin kalbinin içine imanı yazmak üzere kalbin mührünü açmıştır. Kalpteki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbin içine de imanı yazmıştır. Böylece 7 tane kalp şartı oluşmuştur kişide. 7 tane kalp şartı. Bu 7 şartın dizaynı kişiyi kalp şartları açısından mümin kılar. Neydi kafirlerin, Allah'ın kafir telakki ettiği kişilerin kalp durumu? Kalpleri mühürlü, kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. Nedir mümin olan kişinin durumu? Kalbi mühürlü değil, kalbinin mühürü açılmış ve kalbin içine Allah-u Teala küfrü alarak imanı yazmış. Öyleyse bir kişinin mümin standartlarında olabilmesi, kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin yazılmış olmasına bağlıdır. İşte bu standartlarda bir olgu söz konusudur. Kalbin içine Allah'ın imanı yazmış olması. Ancak o zaman kişi kalbine yazılan imanın sahibi, yani mümin standartlarına ulaşır. Bu o kişinin kalp şartları açısından mümin olmasıdır. Kalbine iman yazılı olmayanlara Allah-u Teala dilleriyle mümin olanlar diyor ve onları mümin standartlarında kabul etmediğini söylüyor. Hücret suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi Araplar dilleriyle diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani dilleriyle mümin olduk diyenler, ama aynı ayet-i kerime onların mümin olmadığını açık bir şekilde söylüyor Hucurat 14. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı, açık ve kesin kalp şartları. Gelelim inanç şartlarına. Amentü şehrinde biri yanlış olmak üzere 6 tane vasıf var. 7. vasıf özellikle devre dışı bırakılmış. Birincisi Allah'a inanma. Mümin olmanın 7 inanç şartı. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü resullerine inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi bazı vazelmezde, yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata getirileceğine inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Amentü şerrinde, hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak diyor. Orada büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Şer, şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Şer, insanın derecat kaybettiği amellerin adıdır. Hayır, insanın derecat kazandığı amellerin adıdır. Allah'ınsa hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebebiyet vermesi mümkün değildir. Allah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği her olay kaderdir. Bu olaylar bizi huzursuz edebilir, bu olaylar bizi sevindirebilir. Allah'ın dostları için hep sevinmek söz konusudur. Allah'ın düşmanları için de hep üzülmek. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yaparsa yapsın, ister bizi üzen bir olay vücuda getirsin, ister bizi sevindiren bir olay vücuda getirsin, ama Allah bizim üzerimizde bir kader unsuru oluşturdu diye bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse kader nedir? Bir insanın kendi iradesiyle değil, başka bir irade sebebiyle bir tesirin altına girmesi, bir tesir alması hali. Bizim irademiz değil, başka bir irade bir olay vücuda getirecek, bu olay bize tesir edecek. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir ettiği zaman, bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirdiği zaman, bu olay bizim için bir kaderdir. Allah Teala'nın vücuda getirdiği kader, insanların bize tesir suretiyle vücuda getirdikleri kader, bizim irademizin dahili olmadan başımıza gelen olaylar hep kaderi oluşturur. Eğer başka birisi bize bir zarar verirse, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bize bir zarar verirse, bu verdiği zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder. Bir hırsız bize ait olan bir şeyi çalmış olsun, hırsız derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur, Allah'ın kanunu derhal yerine getirilir. Ne diyor Allah Teala? Allah'ı seriül hesap. Allah hesabı çabuk görendir, derhal görendir. Ne zaman bir hırsız hırsızlık yapsa, hırsızlık yaptığı an amel defterine o olay girmiştir. Yani hayat filminde o olay görünmektedir. Taammüt de görünmektedir. Yani kişinin düşünceleri de görünmektedir. Ve taammüden bir kişi bir hırsızlık yaptığında derecat kaybedecektir. Ama kimin malını çalmışsa kaybettiği derecat o malı çalınan kişinin amel defterine pozitif derecat olarak, zahit derecat olarak kaydedilir. Ne olmuştur? Kendisine zarar verilen bir kişi, fiziki zarar verilen bir kişi, bu zararın karşılığında derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. İşte bu olay, mal sahibinin, malı çalınan kişinin şer zannettiği ama aslında bir hayır olan olaydır. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse bu olay kişiye derecat kaybettirmiştir. Ve bir şer olaydır. Kime? Hırsıza derecat kaybettirmiştir. Hırsıza göre şer olaydır. Ama hırsız seviniyor. mal sahibine göre bir hayırdır, ona derecat kaybettirdi, kazandırdığı için, malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler bu kişiye hayır olarak kazandığı dereceler olarak kaydediliyor. Yani kişi hayır kazanıyor ama hayır kazanmasına rağmen üzülüyor. Diğeri şer işliyor ama işlediği şey şer olmasına rağmen kişi memnun hayatından. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Hayra üzülmek de söz konusu olabiliyor. Şerre sevinmek de söz konusu olabiliyor. Bir hırsız birisine, bir katil birisine zarar verdiği zaman, katil o adamı öldürdüğü zaman, hırsız bir kişinin malını çaldığı zaman ona zarar vermiş oluyorlar. Ama bu zarar vermek o kişiye derecat kazandırıyor. Zarar verdikleri kişiye derecat kazandırıyor. Tersi ne olabilir? O kişiye bir fayda sağlamak olabilir. Mesela birisi bir başkasına gitti, bir hediye aldı. Ona herhangi bir işinde yardımcı oldu. O işini halletmesine sebebiyet verdi. Onu memnun edecek olan bir şey vücuda getirdi, herhangi bir şey. Bunu gerçekleştiren kişi, yani başka birine mutluluk verecek olan bir güzelliği başka birisine ulaştıran kişi bundan derecat kazanır ve mutluluğu yaşar. Ama kendisine bu iyilik yapılan, bu güzellik ulaştırılan, bu mutluluk verici davranışa muhatap olan kişi bundan derecat kaybetmez. Kendisine kötülük yapıldığı zaman, onu üzecek olan bir şey vücuda getirildiği zaman, haksız bir tasarrufa muhatap olduğu zaman kişi derecat kazanır. Ama kendisini sevindirecek bir olay olduğu zaman, başka birisi tarafından onun üzerine vücuda getirilen, onun hoşuna giden bir olay cereyan ettiği zaman kişi derecat kaybetmez. Öyleyse ister bir kişiye zarar verirsin, ister bir kişi zarar yerine faydaya ulaşsın, başka birisi vasıtasıyla, başka birisi tarafından vücuda getirilsin, her ikisinde de kişi derecat kaybetmez, kaybedemez. Allah'ın veya sünnetullahın vücuda getirdiği olaylarda da böyledir. Kişi Allah'ın veya sünnetullahın Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi kişinin sevineceği bir şey de oluştursa, mesela o sene çok yağmur verse Allah-u Teala, mahsul çok iyi alınsa, çiftçi buna sevinir. Allah-u Teala'nın verdiği bu yağmur sebebiyle kişi, çiftçi büyük kazanç sağlamıştır, sevinir. Ama bunun karşılığında derecat kaybetmez, kazanmaz da. Allah-u Teala'nın veya sünnetullah'ın herhangi bir fiili bir kişiye zarar verirse, ondan bu kişinin Allah-u Teala o kişiye bir hayır sağlamak için bunu yaparsa, ona derecat kazandırmak için yaparsa, kişi sünnetullah'ın bu olayı sebebiyle derecat kazanabilir. Ama Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki tasarrufu, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği olayın mahiyeti ne olursa olsun, bir kader unsuru olarak, ölüm de kader unsurlarından biridir, hastalık da biridir. Kişinin Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bir hastalık sebebiyle acı çekmesi, Allah-u Teala tarafından onun bir nevi dünya azabına maruz bırakılması halidir. Eğer kişi bunu hak edecek olan bir şey yapmadıysa, Allah-u Teala bunu yaptıysa, o zaman Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardır, o kişiye derecat kazandırma. Ama Allah-u Teala burada kişiye derecat kazandırabilir, onu üzen, ona

hayır affedersiniz, hayır Allah'tandır ama şer bizim nefsimizin afetlerindendir. Şerrin arkasında Allah yoktur. Yani derecat kaybettiğimiz bir olayın arkasında Allah'ın olması mümkün değildir. Şer Allah'tan değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda görüyoruz ki hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah'ın hangi fiili olursa olsun, bize tesir edecek olan hangi davranış olursa olsun, Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, bizim Allah'ın o yaptığı şey sebebiyle, üzerimizde oluşturduğu kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartından bir tanesi olan hayrın da şerrin de Allah'tan olması konusu yanlıştır. Hayır ve şer Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Hayır Allah'tan her zaman olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Çünkü şer sebebiyle hiç kimse derece kaybedemez. Etti 6 şart sevgili kardeşlerim. Ama olay burada bitmiyor. Bir de 7. şart var. İmanın 7 inanç şartından 7.'si ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ve insanların bir kısmı din tarihi boyunca hep bu olaya karşı çıkmışlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da neymiş? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsana hayat veren ruhtur. Ruhumuz bizden alındığı takdirde, Allah'a ulaşacak olan ruhumuz bizden alındığı an biz ölürüz iddiası var. Sevgili kardeşlerim, iblis insanlara ne kadar çok yanlışı kabul ettirmiş. İşte kabul ettirdiği yanlışlardan bir tanesi de bu. İnsana hayat verenin ruh zannedilmesi. En acısı Kur'an'da o istikamette hiçbir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine şeytanın onlara yutturduğu bu aldatmacayı kabul etmişler ve başka insanları da inandırmaya çalışmışlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve bu olay üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması inanç şartlarının 7.'sidir ve üzerimize 12 defa farzdır.

Burada farzları söylemekte yarar görüyoruz. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala diyor ki ve enibi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekim azabı. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı, ister cehennem azabı olsun, azap gelmeden önce dediğine göre dünya hayatında istiyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. İkincisi Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun.

Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Yani Allah'a ulaş. Ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila Fecr 28. İrci'i ila Rabbikum. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Allah bir sığınaktır. O sığınağa sığın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sığınağa sığınma. Beşinci farz Yunus suresinin 23. 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın yedi darüsselamı ehdi men yeşayı ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve kimi ulaştırmayı dilerse, oraya ulaştırmayı dilerse teslim yurduna, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a olan ulaştıran yol olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala Enam 88'de o sırat-ı müstakim ki onunla insanları Allah'a hidayet ederiz diyor. Allah'a ulaştırırız diyor Allah Teala insanların ruhlarını. Ve Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Görüyoruz ki Allah Teala Yunus 125'le kendi zatına davet ediyor insanları. Altıncı ayet-i kerime Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle men enave ileyye. Kim sana ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bize ulaş diyor Allah Teala. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskül ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 22 Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi davet? Kendi zatına davet. Yunus 125. 10. ayet-i kerime Maide 7 işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Bunun üzerimize Allah Teala tarafından farz kılındığı ifade ediliyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin.
İradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Enam 152 ve bi ahdullahi enfu. 11. ayet-i kerime

Wow. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. 12. ayet-i kerime ise Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor.

işte Allah Teala böylece ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmış ve 7 tane İslam'ın Allah'a insan ruhunun ulaşmasıyla ilişkili olan 7. inanç şartı yok edilmiş zaman içerisinde. Ama 7.'si bu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, aynı zamanda bunun farziyetine de inanmak. Huşu sahiplerinin tarifini yapıyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki edeceklerdir, kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse İslam'ın 7 tane inanç şartı ve oraya ulaştığımız zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu ruhumuzun hidayete başlaması. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun hidayet şartı. Ve nefsimizde afetler azaldıkça aynı paralelde irademiz güçlenmeye başlıyor. Nefsin afetleri azaldığı için güçlü. Yani karşısındaki rezistans, iradenin karşısındaki rezistans giderek azalıyor. Nefsin afetleri yok oldukça Allah'ın emirlerine karşı çıkacak faktörler azalıyor. Böylece görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın imanı yazmasıyla mümin olmak şerefine eriyoruz. Ondan evvel diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen birisi olduğumuz için Allah-u Teala bizi müminler safına almıyor. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Önem verdiğinin de kalbin mümin olduğunu Allah Teala önem verdiği hususunsa kalbin mümin olması bulunduğunu Allah Teala Hücurat 14'te söylüyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk, siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadıkça mümin kabul etmiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şu noktaya kadar bir mümin tarifi verdik. Acaba mümin olmak nerede başlar? Şeytanın tuzağı neydi? Şeytan bütün insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir.
Tabi İblis'in söylediği bu yalanın arkasında bir ciddi sebep var. Eğer şeytan insanları inandırabilirse Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Affedersiniz, Allah'a inanan mümindir sözüne insanları inandırırsa ne olur? O zaman mümin olanlar, madem ki Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti kerimesi gereğince, madem ki müminler Allah'ın cennetine gireceklerdir, o zaman insanlar, biz müminiz, nasıl olsa Allah'ın cennetine gireriz. Ne gerek var namaz kılmaya, ne gerek var oruç tutmaya, ne gerek var zikir yapmaya, şu dünyada gönlümüzü yaşarız, geçip gideriz derler. Ve iblis bunu istiyor. İnsanlar böyle düşünsünler de hepsi kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ki Allah-u Teala bizlere mümin olmanın ne olduğunu öğretmiş ve bu tuzaklara bütün insanlığın düşmemesi için insanlara bunları öğretmek mecburiyetindeyiz. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin sizinle beraber şu bizim 28 basamaklı skalaya bir bakalım. Mümin olmak nerede başlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Ve onları mümin saymadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir dil ile mümin olduklarını söyleyen insanlar var. Bunu skalanın bir ve ikinci basamaklarına koyabilirsiniz sadece. Çünkü üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmanın gerçek standartların içine girmişlerdir. Öyleyse 28 basamaklık dizayn içerisinde ilk iki basamak Allah-u Teala'nın gerçek anlamda mümin olma standartlarının içine girmiyor. Ama o iki basamağın içinde yaşayanların da büyük kısmı biz müminiz diyorlar. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inandığımıza göre biz müminiz diyorlar. Yani dilleriyle mümin olduklarını söyleyenler ama mümin olmanın gereklerini yerine getirmeyenler. Bunlar birinci ve ikinci basamaktaki insanlar. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Ve seçim söz konusu olabilir. Allah-u Teala tarafından kişi seçilir. Burada bir kişinin Allah'a inanması onu Allah'a göre mümin yapmaz. Kişi bu basamakta kaldığı sürece hiçbir zaman mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan biridir ve inanıyor diye de Allah-u Teala onu müminler sınıfında mütalaa etmez. Bu insanların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve bütün dalalet olanların da kafir olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalet meselesi ile küfür meselesi aynı basamakları kapsar. Çünkü konumuzun başında söylediğimiz gibi Câsiye suresinin 23. ayet kerimesiyle Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri küfrü ve dalaleti eşitliyor. Zaten Allah-u Teala Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler
Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Öyleyse kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Birinci ve ikinci basamaklar sevgili kardeşlerim. Buralarda yaşayan insanlar dilleriyle ne kadar mümin olduklarını söylerlerse söylesinler, müminler safında yer alamazlar. Şeytanın bir tuzağına düşmüş zavallılardır. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilerse ne oluyordu? Allah hemen rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Dördüncü basamak, gözlerindeki ekinleti alıyordu kişinin, kulaklarındaki vakrayı alıyordu, kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyuyordu. Yedinci basamak. Bununla da kalmıyordu, kişinin kalbine ulaşıyordu, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, dokuzuncu basamak var. Ve onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyordu. Peki böyle bir insan, bu noktaya ulaşmış olan bir insan ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşmış olan kişi mümin midir? Yoksa kafir midir? Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Eğer kalpteki küfür yazısının varlığı açısından meselemize bakıyorsak, bu kişi kafir hüviyetindedir henüz. Mümin hüviyetine girememiştir. Ama kurtuluş açısından bakıyorsak öyle değil. Bu kişi Allah'ın cennetinin birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Allah Teala onun için o kişiye ard arda bu ihsanları veriyor ki, bu nimetleri veriyor, bu ihsanları veriyor ki, bu ihsanlarla kişiyi devamlı derecat vererek takviye etsin de her ihsanıyla yüksek dereceler vererek kişinin kaybettiği derecelerden daha öteye geçirsin kişinin durumunu. Öyleyse bu kişi nereye gider? Bu kişi cennete girer. Bu noktada farklı bir durum var. Kişi henüz kalbiyle mümin olmadı, kalbinin içine iman yazılmadı. Ama kişi mümin, normal mümin olmanın, Allah'a ulaşma standartlarının muhakkak ki ötesinde. Çünkü Allah'a sadece inanmıyor. Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanıyor. Ve kendisinin de bu işi başaracağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu noktadaki kişi birinci huşuya ulaşmıştır ve o huşudaki kişi yakin hasıl ederek inanır ki ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaktır. Öyleyse buradaki mümin olma kavramı sadece Allah'a ulaşmayı ihtiva etmiyor. Onun ötesinde Allah-u Teala kişide birçok değişiklik yapmış. Ve bu noktada bir defa kişinin inanç açısından durumu Allah'a inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve bunu kendisinin de yapacağına inanmak, gerçekleştireceğine iman sahibi olmak. O zaman bu kişi birinci ve ikinci basamaklardaki Allah'a inanan, sadece bir inanç besleyen insandan çok farklı bir statüdedir. Bu kişinin inancı sadece Allah'a inanmak değil, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına da iman etmek. O zaman bu kişi sadece diliyle ben müminim diyen insan değildir. Bu kişi onun çok ötesinde bir yere ulaşmıştır ve zaten mürşidine ulaşmasına da az bir zaman kalmıştır. Sadece kişi huşu sahibi olacak. Yani ikinci huşuya ulaşacak. Ve Allah da ona o zaman onun
talebi üzerine mürşidini gösterecek. Böyle bir dizaynda mürşidin Allah-u Teala'dan sorulması gerekiyor hacet namazıyla. Kişi soruyor. Kişi Allah kişiye gösteriyor mürşidini. 13. basamakta kişi. Ve kendine düşeni yapıyor. Allah'tan aldığı bu 10. nimetle, 10. affedersiniz ihsanla kendine düşeni yapıyor. Gidiyor mürşidine, ulaşıyor. İrşat makamına ulaşıyor kişi. Ve tabi oluyor. İşte irşat makamına ulaştığı noktada Allah Teala onu mümin sayıyor artık. Allah Teala kimin ne yapacağını en iyi bilendir. Onun için Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir tarifi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sana gelen mümin kadınlara söyle. Hırsızlık yapmamak, tan başlayan birçok şartı kabul ettikleri takdirde bu şartları alarak onları da tabiiyetin altına al. Onların da biat ettir. Onları da biat ettir diyor Allah Teala. Daha onların mümin kadınlar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın mümin olmayı kabul ettiği bir nokta var. Bu nokta aslında sevgili kardeşlerim cennetle başlar. Allah Teala kafirler cennete giremez diyor. Ama 3. basamaktaki kişi cenneti hak ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren kafir saymıyor. Dilemeyen herkes için küfür söz konusu. Ama dileyen bir kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı halde Allah Teala onu kafir saymıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi günahları sevaplarından mutlaka fazla. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse madem ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil ve cennete de müminler girer. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi müminler safında mütalaa ediyor. Ama kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Evet, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Ama Allah Teala o kişiyi cennetine almayı garanti etmiş. Allah'ın garantisi sebebiyle kalbinde küfür de yazsa bu kişinin Allah Teala'nın mutlaka cennetine alacaktır. Ve kişi 14. basamağa geldiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman el öpecek olanın, Allah'ın yoluna girecek olanın daha tabiiyeti gerçekleşmeden Allah Teala'nın onları mümin saydığını görüyoruz. Halbuki daha belki mümin tarifinde Allah Teala'nın kalbinin içine iman yazılmadığı için o kişinin küfürde olduğunu söylemesi söz konusu Hucurat 14'te. Ama buradaki durum öyle değil.
Buradaki durum, kişi birkaç dakika sonra tabi olacak. Tabi olduğu anda kalbindeki küfrü kim alacak? Allah alacak. Kalbinin içine imanı kim yazacak? Allah yazacak. Ve Allah Teala bu olayları evvelden bildiği için mümin kadınlar tövbe edecek ve tövbeleri kabul edecek olan kadınları söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsinin işlemleri tamamlanmış. Ve sadece kalplerinin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbin içine imanın yazılması kalmış. Böyle olan kişileri de mümin standartlarında kabul ediyor Allah Teala. Ama müminler kimlerdir? Müminler kalplerinde iman yazılanlardır. Yani 14. basamakta olanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe edince 10 tane insanla gelmişse mutlaka onların kalplerinin, onların evvela başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. O ruh o kişinin başının üzerine gelir gelmez Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 3 safhada gerçekleşir bu olgu. 1. Allah kalbin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açar. 2. Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alır. 3. Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte burası kişinin gerçek anlamda mümin olduğu yerdir. O kişinin hem kalbi mümin olmuştur, hem de diliyle de kişi mümin olduğunu söylemektedir. Öyleyse kişinin dilinin de kalbinin de mümin olduğu yer. İman bu noktadan itibaren giderek artacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi daha üst seviye bir mümindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. İrşada ulaşan kişi daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Allah Teala insanların imanını arttırdığını söylüyor. Bir gün insanların imanlarına zulüm karıştırmayacağını söylüyor. Böylece imanları artan, imanlarına zulüm karıştırmayan insanlar söz konusu oluyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de iman müessesesi de 7 kademelik bir alanı işgal ediyor. O zaman başlangıçta daha kişi amen olduğu anda da mümin olmanın birinci kademesine ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademede bir mümin olmak söz konusu. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kademe. İman, kalpteki iman
giderek artıyor. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst ve daha üst noktada bir imanın sahibi kişi. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişi yeni bir hüviyet oluyor imanına. Zulüm karıştırmayan kişi oluyor. Öyleyse sonunda kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yedinci safhasına ulaşıyor mümin olmanın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse mümin olmak Allah'ın dizaynında muhteşem bir olay. Ve kişi mümin olduğu zaman kalbine iman yazıldığı zamanı ifade eder bu. Kişinin gerçek anlamda mümin olması kalbine iman yazılmasıyla başlar.

Mümin olan kişi dalalette olmayan kişidir. Öyleyse kafir olan kişi dalalette olan kişidir. Mümin olan kişi hidayette olan kişidir. Öyleyse bir, hidayet üzere olmak var. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eder. Bu mümin iman üzere olmaktır. Mümin olmak üzere kişi. İman üzere olan bu kişi mümin olmak üzere, ama henüz kalbine iman yazılmadığı için Allah Teala onu kurtuluşa ehil sayıyor. Mutlaka cennetini alacak. Ama kalbiyle henüz mümin olmamış kişi. Öyleyse 3. basamaktan 14. basamağa kadar geçen kademeler gerçek anlamda mümin olmanın bir nevi hazırlık safhası. 3. basamaktan evveli kesinlikle küfür noktası. Kişi ister Allah'a inansın, ister inanmasın, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a göre tam bir küfrün içerisinde. Tabi bunların arasında Allah'a ulaşmayanlar, Allah'a inanmayanlar da varsa onlar en koyu küfrün içerisindeler. Allah'a da inanmıyorlar. Kalplerinde küfür yazdığı için kafir değiller sadece. Allah'a inanmadıkları için de kafirler. Öyleyse Allah'a inanmayanlar ile Allah'a inanmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikisi de aynı basamakları paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci basamaklar. İki grubun da kurtulması mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala küfrün kesinlikle var olduğu iki basamaktan bahsediyor sadece, birinci ve ikinci basamak var. Ondan sonra kişinin kalbinde iman henüz yazmamasına rağmen Allah Teala onları adım adım daha üst seviyede gerçek mümin olmaya yakın mümin hüviyetinde görüyor. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen süre mümin olmaya yönelik bir devreyi gösteriyor. Yani mümin olmak üzere kişi, mümin olmaya yönelmiş kişi ve dönüşü söz konusu değil. Çünkü dönüş kişinin elinde değil, Allah'ın elinde. Burada Allah Teala neden kişi mürşidine ulaşıp da daha kalbine iman yazılmadan evvel sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü Allah'a ulaşacak olan o kişi değil. Onu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin iradesinin dışında bir mümin olma olayı var olduğu için Allah Teala bu sözü verdiği için kişiye daha kişi amen olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onu mümin sayıyor. Sebebi de çok açık. Çünkü Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak sözü var. Bunu yapması için kişinin namazı sevmesi lazım. Kişinin orucu sevmesi lazım. Kişinin zikri sevmesi lazım. Kişinin İslami statüyü kavraması ve kabulü söz konusu. Bunların hepsi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok bu kişide. Ne yapacak Allah Teala? Her birini olgunlaştıracak. Allah'ın kapalı olan kapılarını açacak, şeytanın açık olan kapısını kapatacak. Kişiye mürşit sevgisini verecek, sonra kişinin talebi üzerine, hatta belki çoğu zaman talepten önce Allah gösterecek kişiye mürşidini ve o kişiyi mürşidine ulaşacak, önünde de çöküp tövbe edecek. Bütün bunlar ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin ard arda geldiğini ifade eder. Allah Teala niçin o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü artık mümin olmak kişinin elinde değil. O kişiyi mümin kılmak Allah'ın elinde. Kişi mümin olamaz. Allah onu mümin yapar. Nasıl yapar? Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona bütün İslam'ın güzelliklerini sevdirmiştir. Kişi namazı bir angarya olarak değerlendirmez. Kişi namazı kılınması lazım gelen ama henüz lazım gelen boyutta zevk alamadığı ama angarya olarak görmediği
zevkin başladığı bir noktadadır. Ve kişinin ruhunu vücudundan çıkarıp Allah'a doğru gönderecek olan olayı, yani devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermeyi Allah kendi üzerine almıştır. Ve o katından devrin imamının bir ruhunu o kişiye gönderir. Her tabiyet olayında

Mutlaka devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Ve kişinin başının üzerine Allah-u Teala derhal onu gönderecektir. Bir ortamda ne olur? Böyle bir ortamda aslında Allah-u Teala'nın indinde çok şeyler gerçekleşmiştir. Ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücut nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse ondan sonraki bütün işlemler Allah'a aittir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmakla kendisini vazifeli kılmıştır. Kişi yapmayacaktır bunu, Allah gerçekleştirecektir. Öyleyse kişi kendisine düşeni yaptı, Allah'a ulaşmayı diledi, mümin olmayı hak etti. Ve hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah ona ömür verdiyse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırması için mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı anda da Allah o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse kulun görevler arasında görmüyor Allah-u Teala kulun kalbinin içine imanın yazılmasını, kendi görevleri içinde görüyor Allah-u Teala. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini mutlaka alacaktır. Yerine iman kelimesini koyacaktır Allah-u Teala. O zaman kişi mümin olur. Kişi mümin kılınır Allah Teala tarafından. Kişi mümin kılınır. Allah o kişiyi mümin eder. Yani kalbindeki küfür kelimesini alan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesin kalbinden, bu dileyen herkesin kalbinden Allah Teala mutlaka onu alacaktır. Ve bu Allah'a yönelmenin bittiği, Allah'a ulaşmanın başladığı bir noktayı ifade eder. Allah Teala her açıdan bir şeyler vücuda getirir. Öyleyse böyle bir noktada üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen devrede her şey Allah'ın eliyle güzelleşiyor. Kurtuluşun başladığı nokta üçüncü basamak. Kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ama bunun meyvelerinin toplanması, sonuca ulaşılması 14. basamakta gerçekleşiyor. Ama kişi 14. basamaktaki hedefine ulaşmadan evvel Allah-u Teala tarafından Allah'ın yolunda en güzele
ulaştırılacak. Yani kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin yapacak. Kişi ruhunu Allah'laştırmayacak. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisi üzerine vazife olduğu için Allah Teala o vazifeleri kulundan beklememek durumunda. Çünkü kanunu kendisi koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım diyor. Yani bunun manası ben onu mümin yaparım. Ben onun ruhunu bana ulaştırırım. Nefs tezkiyesinin yarısını, nefs tasfiyesinin yarısını yani tezkiyeyi ben gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Kulum yapmaz diyor. Ben kulumdan bunu istemem. Ben yaptırırım. Kulundan sadece bir tek şey isterim diyor. Bana ulaşmasını, bana ulaşmayı dilemesini. E kimden diyor bunu istersem, bana ulaşmayı dilemesini istersem, o kişi mutlaka kendi gayretiyle değil, benim yardımımla bana ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun tabii neticesi olarak da Allah'ın mümin yaptığı bir kişi var. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşünü yapmış. Ondan sonra da Allah onu mümin kılmış. Kişi mümin olmayı hak etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümin olmayı hak etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standart içerisinde kişinin

dalaletten kurtulduğu nokta aslında mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu nokta. Ama bunu kişi yapmayacak ki, bunu Allah ona yaptıracak. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kişinin dalaletten kurtulduğu nokta kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta, kişinin mümin olduğu nokta hep 14. basamak. Ruhunun hidayete adım attığı nokta, fizik vücudunun hidayete adım attığı nokta, nefsinin hidayete adım attığı nokta, iradenin hidayete başladığı nokta, aynı nokta, 14. basamak. 14. basamağa 3. basamaktan giriş kişisel bir gayreti icap ettirmiyor. Sadece kişinin Allah-u Teala'nın kendisini sevdirdiği işleri severek yaptığını görüyoruz. Namaz kılmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek namazını kılıyor. Oruç tutmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek orucunu tutuyor. Zekat vermeyi sevdiriyor, onu yapıyor kişi. Zikir yapmayı sevdiriyor, kişi zikir yapıyor. Severek. Bunlardan üst boyutta bir haz duyması gerekmiyor ama angarya olarak değil, gerçekten severek vazifeleri yapıyor. İşte vazifeleri ona sevdiren Allah-u Teala. Bütün bu hedeflere o ulaştıracağı için kulunu ve bunun sebebi de Allah'a ulaşmayı dilemesi olduğunu Allah-u Teala serdederek Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mümin kılıyor. Mümin kabul ediyor. Mümin varsayıyor. Mümin standartları içinde kabul ediyor. Hidayet standartları içinde kabul ediyor. Dalaletten kurtulmuş kabul ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burada bir sohbetimiz daha inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın önünde hepinizin imanına zulüm karıştırmayan müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Nezzebillahi minneşşeytanirrahim. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. On. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki, Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir.

Güzel. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan
sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Tam'a dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men darle izafe deytum sünne mercüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz O sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz, hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular.
Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz bir gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz, hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp, ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz,
O zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbirimiz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama İblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, yüzü iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah-u Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz?
Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha dileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza, sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahlandırmak için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle bulundurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asıl saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asıl saadet değil.
Bu çağın adı Asr-ı Hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz.
başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez.
davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranımız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda
tam bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep
yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar
diride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler. Dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devre örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, okunu taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef iddia edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hapsedildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde
Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salam.

0: آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak.

edeceksiniz. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk yaşayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi güce varan bir insan hangi vasıflardadır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini ruhun hasretleri doldurmuştur. Böyle bir düzende o kişi için başkaları ilişkilerin düzeninde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları değildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitemizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizsiniz. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikre varan insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir statüde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri

Anamet denilen daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir düzayne ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarlara ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletinize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerinizi kendilerini hiç sorgulamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da daimi zikirlerine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa, o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede
deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular. Artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. O kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emirlerine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri, Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah-u Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşündüğünüz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşündüğünüz varsa
Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa, o zaman siz, size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum, niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız, zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa, o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu, nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah-u Teala bilin ki size
hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerini iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı mutlak meyveye verecek olanı daim zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı
olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil. Şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini
Ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun. Ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık denildiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek veya Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize,
ben bugün Allah için ne yaptım diye, ben bugün kimlere mutluluk verebildim, etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan
İnsanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemler de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarını helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşünceleriniz de filme alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecesiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka
kimse yok.